0: Buyurun.
1: Bunun da tadı güzel. Ama demin tattığım kadar güzel değil bu.
0: Sizce kimin olabilir?
1: Bu çok daha pişmiş kimse. Benim tabağım da olabilir. Benim tabağım da çünkü iyi pişmişti. 10 puan buraya kullanamam. İki puan veriyorum ben bu tabağa kimse.

0: Buyurun.
1: Şöyle, bu tabak da fena değil. Yani kıvamı. Ama bunda da bir pişmemişlik söz konusu. Bu da sizin söylediğiniz gibi çekmiş de olabilir. Ama ben bu tabağı hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim. Nimete saygısızlık yapmak isterim ama bu tabak...
0: Puan alalım.
1: Sıfır bence bu tabak. Çünkü hamur kokusu geliyor.
0: Gözlüğü çıkartabilirsiniz. Buyurun, yerinizi alalım size.

0: Şaka mı?
1: Şaka değil, oyun.
2: Şefim, bir şey söyleyebilir miyim?
1: Puanlamada bile oynadın. Seni tebrik ediyorum.
0: Adem Beyciğim.
1: Seni tebrik ediyorum. Puanlamada bile
0: mutluluğumu bozamayacaksınız.
1: Bu kadar oynamak, bu kadar sizi tebrik etmek için söylüyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Sizi tebrik etmek için ve sizi tiyatroya yazdırmak istiyorum.
2: Adem abi, bir şey söyleyebilir miyim? İlk günden bugüne sürekli benim yemeklerim çok beğeniliyor. Yani neredeyse benim yemekler beğeniliyor. Kötü olan yemeği de direkt bana yakıştırıyorlar. Direkt Serkan, yani Serkan söyleyeceğini...
3: Senin kötü yemek yaptığını mı?
0: Serkan galiba. 2 puan vermişim.
2: 2 puan verdin de son tabak Serkan dedin.
0: Son tabak sizin değil miydi?
3: Hayır, son tabak Serkan'ım.
0: Ama ben gözüm görmeyen bir şey yorumlayamam ki size.
3: 10 bin liraya giden yolda ikinci tadım Sevda abla seninle. Gel bakalım. Buyurun. Tamam. Gözlüğümüzü takalım. Hazır mıyız Sevda abla?
4: Hazırım şefim.
3: 10.000 TL'yi alacak mısın, almayacak mısın?
4: Şefim, benim nasibimse ben alacağım. Nasip saat gelir Yemen'den. Nasip değilse hiçbir şey gelmez elden.
3: Güzel. Küçük mü büyük mü?
4: İçinizden nasıl gelirse şefim. Küçüğü de anlamıyorum zaten, büyüğü de anlamıyorum. Yani.
3: Peki buyurun. Yarısını alabilirsiniz isterseniz.
4: Pişmesi mi? Pişimi sıfırı. Hani olması gerektiği gibi. Kek gibi de değil. Cıvık da değil. Hani böyle hamur da kokmuyor. Gayet güzel. Hani sıfırı bu.

0: tabağım olabilir diye düşünüyorum. Şimdi dermişim hepsini tatayım sonra karar veririm benim tabağım olduğuna. O da olmaz. Çebim ben ölüyorum ya. Ay bismillahirrahmanirrahim. Çebim ne yapıyorsun? Tamam gelecek. Şefim. Bu tabağa benim puanım. Şefim bu tabak benim.
1: Benim. Puanınız gelsin.
0: 10.

0: Buyurun.
1: Bu tabak tahminimi şey yapıyorum. Adem abinin.
0: Puanınız?
1: Adem abi kusura bakma. Eğer seninse de benimse de diyorum ya, nasipse bana döner, değilse dönmez. Sıfır vermek zorundayım, sıfır.

0: Açalım.
1: Adem abinin tabağı. Seren'den yola çıktım ben de.
0: Öyle
1: az
0: mi?
1: Pişmiş, akışkanlığı çok fazla diye.
0: Stratejik.
1: Onu yaptım ben de.
0: Neyi yaptın?
1: Tiktik. Taktik. Taktik de değil yani. Duyduklarımla geldim.
0: Kimin olabilir?
1: Bu tabak benim.
0: Nereden anladınız sizin olduğunuzu?
1: Ben fırından çok mücadele ettim. Açamadım, kapatamadım. Yani 7 dakika piştiğini sanmıyorum bu suflenin.
0: Evet. Puanınız?
1: Şefim amma acelecisin ya. Burada geberdim ben heyecanı. Puanınız. Ey Allah'ım ya. Ben
0: tamam,
1: burada
0: kızma.
1: Öldüm ya.
0: Kızma tamam.
1: Tabakları karıştırdık zaten. İyice ellak bullak ettim. Kıvamı da çok suluydu bunun ya. Bu tabak benim. Bu ne de on ya? Gitsin ya. Herkese vereceğim.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım şefim artık.
0: Açalım ağzımızı.
1: Mod 0 yerlerde.
0: Sevda ablacığım açalım.
1: Bütün sürpriler hepsi kek oldu gitti. Benim aklımda bunlar kaldı. Bunun hiçbiri kek olmamış. Hepsi sufle olmuş. Sıvı hepsi. Bu da güzel. Yani bu da akışkan. Benim zaten damak zevki mevki bende kalmadı. Hepsi gitti. Şimdi diyeceğim bu da benim. Buna da mı vereyim o?
0: Kimin olabilir?
1: Şefim vallahi benim... Bu da benim tabağıma benzedi. Bütün tabaklar herkes benden tiyo mu aldı yoksa ne yaptılar?
0: Puan gelsin.
1: Heh, puan gelsin. Zor, kolay zannediyorsa burada 4 puan verene kadar canımdan oldum ben. Bu tabağa ben 0 veriyorum. Hadi içimden geldi.
0: O zaman yerinize bir geçin, bir bakalım kime vermişsiniz
1: kime
0: o puanları.
1: Kime verdiysem de helal hoş olsun, ne diyeyim artık. Nasipleriymiş demek ki.
0: Buyurun. Yerine geç, oradan bakalım. Kapat gözlerini.

0: Aç şimdi gözlerini.
1: Şefim açamıyor.
0: Aç aç aç.
1: Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun.
2: Getir getir.
1: Helal olsun.
0: Şu çocuğa da bir tane kız buldu.
1: Helal olsun. Bak. Gerçekten çok sevindim. Gerçekten çok sevindim. Helal olsun.
3: Senin tadı aynı mı?
1: Ben kendimi sevmişim. Şefim ben buna baktım Serkan'a.
0: Kendininki?
1: Bana da helal olsun şefim.
0: Evet şimdi tadım sırası Serkan'da. Serkan sen alalım. Gözlüğümüzü takalım. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Açalım.
2: Yani tadı iyi. Siz kontrol ederken şefim şey demiştiniz, kek gibi olmuş demiştiniz. Bana göre iyi ama bu benim tabağım değil. Çünkü benimki sanki biraz daha şeydi, katıydı. Seren Hanım'ın tabağı bu.
0: Puan gelsin.

0: açalım.
1: Bunun tadı çok kötü. Şimdi kek tadını alabildim bunu. Şimdi şöyle bir şey de var. Bugün son gün. Dünkiler ya da ilk 4 gün 5 puanla değerlendiriyorduk. Bugün 10 puanla değerlendiriyoruz. Bu yüzden direkt karar vermek istemiyorum. Bu tabak da benim değil.
0: Sence kimin olabilir?
1: Bence bu tabak Adem abinin olabilir.
0: Puanınız?
1: Puanım 0.

0: açalım.
1: Bu çok yoğun çikolatalı. Bu benim tavamda olabilir. Sevda ablanın tavada da olabilir. Daha önce ben demiştim kişiye vermek istemiyorum. Gene kişiye vermek istemiyorum ama Seren Hanım'a özellikle artık diyorum. Çünkü o şu an lider olduğu için aramızda büyük bir fark var. Sevda ablanın olduğunu düşünüyorum. Ama kendi tabağım da olduğunu düşünüyorum şu an. %70 benim tabağım bu. O yüzden buna 10 puan veriyorum.
0: 10 puan.
1: 10.

0: Açalım. Evet.
1: Bu tabak benim olmadığına kesinlikle %100 eminim. Çünkü bu çok sıvı. Diğer üçü birbirine benziyordu ama bu çok çok sıvı. İlk tabak Sevda ablanın olduğunu ben eminim. Bu tabak Seren Hanım tabağı. Ya da kendi tabağıma da sıfır vermiş olabilirim ilk tabak. Yani Seren Hanım'a 10 puan verirsem gerçekten üzülürüm. 10 verdim. Daha fazla risk almak istemiyorum. Bu da sıfır.
2: Sıfır.
1: Ve bu tabak Seren Hanım'ın.
0: Gözlüğü çıkartabiliriz.

0: Peki. 10 bin lira yolunda son tadım. Adem abi seninle. Lütfen seni yerine alalım. Final gecesinin son tadımı için Adem Bey, takalım gözlüğümüzü. Adem abi hazırsan başlayalım.
1: Hazırım.
0: Açalım. Evet, yorumlar gelsin.
1: Bu suflenin öyle arkadaşların hamur dedikleri, pişmediği dedikleri, kek gibi dedikleri veya çok akışkan dedikleri gibi değil. Ben öyle bir tad almadım fakat eksikler var, olmamış. Yani sufle değil. Puan vereceğim arkadaşlara. Fakat olmayan bir şeye de yüksek puan vermek istemiyorum. Benim veya Sevda Hanım'ın veya Serkan'ın, Selen Hanım'ındır da demek istemiyorum. Ben bu sufleye 5 veriyorum.

0: Hazır mıyız?
1: Evet, bu sufle öncekinden biraz daha güzel diyeceğimi bekliyorlar arkadaşlar ama bu sufle de aynı, yalnız çikolatası biraz diri kalmış.
0: Evet, puanınız gelsin.
1: 5 veriyorum.

0: Hazır mıyız?
1: Hazır.
0: Açalım. Sanki biraz daha bu akışkanlığı fazla. Pudra şekeri yok. Seren Hanım, bunun içinde. Ben pudra şekeri tadı alamadım. Vanilya duyamadım.
2: Sizce kimin olabilir?
0: Seren Hanım'ın süflesi olabilir. Ben buna da 5 veriyorum.
2: Vicdan mı yaptınız?
0: Vicdan yapmadım. Benim bir kişiye 10 vereceğim. En son tabağa 10 vereceğim. Kim olursa olsun. Öyle niyet ettim. 3 kişiye 5, bir kişiye 10. Kime şansı tutarsa. Ben öyle istedim Allah'tan.
2: Hazırsak. Evet, hazırız.
0: Şimdiye kadar yediklerimden bana göre en vasatı bu. Bana göre en kek gibi olan dedikleri bu. Ben uzatmayacağım. Bu tabağa 10 puan veriyorum.
2: En vasatına 10 puan verdin. Çok enteresan.
0: Bu da benim bir anım kası.
2: Öyle mi?
0: Aynen.
2: Peki. Gözle çıkartalım.

0: Böyle bir deli yarışmacı görmediler, belki görsün hepimiz.
1: Gerçekten puanlama konusunda seni tebrik ederim.
0: Teşekkür ederim.
1: Bak bakalım kime ne puan vermişsin?
0: 10 puanımı 10 puan kendime verdiysem haksızlık yapmamış olacağım onlara.
1: Öyle mi?
0: Yani wow. 10 puan kendime vermiş olursam haksızlık yapmayacağım. İnşallah öyle olmuştur.
1: Bakalım.
0: Sevda Hanım'a verdim.
2: Abim çok hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim. Hayırlı olsun.
1: Benim yemeğim. Ben sabahları bunu böyle ekmeğin üzerine sürerim.
0: Zaten ben çikolata yapmak istemişim.
1: Serkan sen de. Frambuaz göremedim ben burada mı? Akışkan, üstü kek. Ben bunu yerim.
2: Frambuaz bol.
1: Ah be Sevda abla. Bu haftanın şampiyonu benim yemeğim. Evet, şimdi tadım sırası bende. Bakalım 10.000 TL'yi benim puanlamamdan sonra acaba kim alacak? Hazırsak artık sufleleri gömmeye başlayalım. İlk Adem abi, senle başlamak istiyorum.

0: yetişmemiş. Ama ben sabahları bunu böyle ekmeğin üzerine sürerim. Sıcak, böyle sıcak bir ekmek.
1: Çikolata gibi yerim diyorsun.
0: Çikolata gibi yerim. Güzel. Ama sufle değil. Anladım. Tam böyle bir krema.
1: Zaten ben çikolata yapmak istemişimdir.
0: Öyle mi?
1: Sufleyi yapmak istemedim.
0: Eline emeğine sağlık. Adem abi, sana puanım. Üç.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Benim kalbim sağda olduğu için buradan böyle teşekkür ederim.
0: Cansın. İkinci tadım. Serkan, sende. Frambuazı göremedim ben burada mı? Frambuazlı bir bayram şekeri yemek isterdim. Bayram sabahları öyle misafirlikte çikolata verirler biliyorsun.
2: Evet.
0: Bir kağıdın içerisinde olur. O bayram şekerini yediğin zaman o tat bütün gün ağzında kalır. Ben bugün sizden sufle istedim. Bayram sabahı yenilecek şeker istemedim. Çikolatalı şeker istemedim. Sana puan. Üç. Şimdi gelelim Sevda abla. Akışkan, üstü kek. Ben bunu yerim.
2: Frambuaz bol.
0: Ah be Sevda abla. İçinde yine bir sıvı kalmış. Sufle dediğimiz kenarları hafif, çok hafif pişmiş. Ortası, ortaya doğru, kenardan alır, ortaya doğru keke döner, ortasında bir sıvı bırakır. O sıvıyı gördüm. Güzel. Keşke sana... Puanım. Sana puanım. Maalesef. 10!
2: Ay! Çok teşekkür ediyorum.
3: Yine ağlıyor mu ya?
0: Ağlamak yok.
2: Bu sefer de

0: Bütün hafta boyunca muhteşem bir yemek resitali yaşattın. Bu olmamalıydı. Ortasında ne Adem abininki gibi ne Serkan'ınki gibi bir cıvıklık, çiğ de olsa bir cıvıklık beklerdim. Bir çikolata tadı beklerdim. Sevda ablanınki gibi kenarı kek gibi olup ortasında bir akışkanlık beklerdim. Burada da var hala kekler ama orta kısmında bir sufle olmasını beklerdim. Bakacağım ortasında bir şey var mı? Ortasında kocaman pişmiş bir frambuazlı kek. Un kullanmadın mı buna? Kek de olsa bir şey söyleyeyim mi? İnsan eti hariç her şeyi yerim ben. Kızınıza kek yapıyor musunuz?
1: Yaren daha çok yapıyor, evet. Yaren daha çok yapıyor.
0: Bu keki Yaren'den mi öğrendiniz acaba?
1: Yaren yapıyor, evet.
0: Ben sizin yerinizde olsaydım bunu biraz daha akışkan yapardım. Bundan sonra Yaren'e yaptığınız keklerin içerisine şeker yerine mutlaka hurma koymayı unutmayın. Çok güzel bir kek. Ama ben sizden bugün sufle istedim. Size puanım. Beş günün sonunda toplam puanlarınıza göre Adem abi, hazırsan başlıyorum.
2: Hazır.
0: Toplamda almış olduğum puan 37 puanla dördüncü oldun.
2: Teşekkür ederim. Ben ya birinci olmam gerekiyordu ya sonuncu. Sonuncu oldum. Yapacak bir şey yok.
0: Şimdi yarışmayı üçüncü olarak bitiren Serkan. Toplamda beş günün sonunda almış olduğum puan 54. Yarışmayı üçüncü tamamlıyorsun. Beş günün toplamında almış olduğunuz puanlar ve şampiyonu şimdi açıklayacağım. Bakalım Seren Hanım mı, Sevda Hanım mı? Bu iki hanımdan bir tanesi 10.000 TL'nin sahibi olacak. Bakalım 10.000 TL Seren Hanım'a mı gidecek, Sevda Hanım'a mı gidecek? Hazır mısınız?
3: Hazırım.
0: Niye ağlıyorsun?
3: Çok duygulandım şimdi. Bilmiyorum ki.
1: Ben çok heyecanlıyım. Şu anda size cevap bile verecek durumda değilim.
3: Duygu,
1: işte, kendimi çok sıkıyorum, kasıyorum.
3: Tatlı, tuzlu derken oldu böyle.
0: Bu haftanın şampiyonu 69 puanla rakibine 2 puan fark atarak Sevda sensin. Buyurun. Arkadaşlar.
2: Tebrik ederim.
3: Çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim. ...37 puan aldım, sonuncu oldum. Benim lügatımda ya birinci olacağım ya sonuncu olacağım. Sonuncu oldum.

0: Yapacak bir şey yok.
1: Daha önce demiştim, Seren olmadıktan sonra Adem abi olmuş, Sevda abla olmuş. Benim için fark etmiyordu. Ama keşke ben olsaydım daha iyi olurdu.
2: Kaybetmiş olabilirim ama ben yine de bu yarışmada çok mutlu anlar da geçirdim.
3: Ve sonuçta 10 bin lira ödülü ben aldım. Kızım geliyorum. Yarışmayı kazanacağım dedim ve kazandım. Annenizden gurur duyun.
4: Çok teşekkür ederim. Birinciye 10 bin TL ödülünü verdik ancak ikinciye, üçüncüye ve Adem Bey'e de çok güzel 6 kişilik bir porselen yemek takımı hediye ediyorum. Ben ediyorum. Sevda ablacığım seni tebrik ediyorum.
3: Çok emeklerinize,
4: elinize,
3: şefim,
4: yüreğinize sağlık. Teselli hediyelerimizi de şimdi ben size ikram edeceğim. Haftaya görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.

Şu an Hisarlık Tepesi'nden bakarsanız karşınızda gümüş rengi koca koca taşlarla örülmüş bir duvar ve bu duvarın çevrelediği bir höyük, amfi şeklinde küçük bir açık hava tiyatrosu ve bir zamanlar oralarda bir takım yapılar olduğunu gösteren taşlardan başka hiçbir şey göremez, hatta hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ama bu toprağın, bu denizin üstünde ve altında olanları, yatanları düşününce anlarsınız ki Çanakkale'de neden rüzgar durmaz ve deniz durulmaz? Troy.

0: Hocam, şimdi Troas bölgesinin Troya antik kentindeyiz ve arkamızda evet. görkemli bir Truva atı mevcut. Yani buranın sembol yapılarından bir tanesi değil mi?
1: Gerçekten şimdi bu atı gören herkes zaten buranın Troya olduğunu anlamıştır. Evet. İlk önce şunu söyleyeyim yalnız. Biz buraya Truva diyoruz aslında.
0: Truva.
1: Türkiye'de.
0: Ama antik kentin adı Troya.
1: Homeros Yunanca yazarken Troya diye yazdı. Hı hı. Azra Arat'ın söylediğine göre biz herhalde Fransızca tercümesinden okuyup böyle bir isim verdik. Hı. Yani Azra Erhat öyle söylüyor. Biraz önce söylediğim gibi bu atı gören işte buranın Truva şehri olduğunu ya da Troya şehri olduğunu hemen anlamıştır. Anladım. Ama böyle bir at var mıydı acaba?
2: Onu isterseniz programın ilerleyen bölümlerinde cevabını arayalım. Ama şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Arkamızda görmüş olduğumuz bu güzel Truva atı 1974 yılında İzzet Semercioğlu tarafından yapılmış ve antik kentin girişinin en güzel yerine konumlandırılmış.
1: Ben programın ilerleyen bölümlerinde değil de şimdi anlatmak istiyorum.
2: Siz ne söylerseniz anlatın o zaman hocam. Siz çok güzel anlattığınız için ben arada burada
1: şimdi
2: dinlemek düşünüyorum.
1: Şöyle bir şey var aslında, şaka bir tarafa. Biz tabii Troya kentini bir savaşla asıl tanıyoruz en fazla. O savaşta İlyada'da anlatılan Homeros'un işte destanı, yazılı metni. Bu metin milattan

0: Önce 9. yüzyılda yazıldı ve sonra ama çok ünlü oldu bu metin. Yani o dönemde çok ünlü oldu. Ne derler mesela, işte çok tiraj yaptı yani bu kitap. Bestseller oldu.
1: Hatta Batı edebiyatının ana kaynakçısı olarak da betimlendi.
0: Evet. Özerk edebiyatın önemli formlarından bir tanesi oldu. Hatta Atina'da Eol dilinden Yunanca'ya çevrildi bu metin.
1: Çünkü koruma listesi altına da alındı.
0: Homeros Kios adalı, yani Sakız adalı.
1: Smirnalı olarak biliyordum ben.
0: İzmir'de doğduğu söyleniyor, yazılıyor ama aslında bütün yaşamı Kios Adası'nda geçiyor. Hatta çocukları, torunları filan da bu geleneği devam ettiriyorlar.
1: Gözleri görmeyen bir destan yazarı ama zamanında gördüğü düşünülüyor.
0: Evet, bu at üzerinde şöyle bir şey var. Tabii şimdi bu atı söyledin, kim yaptığını, ne zaman yaptığını. Bir de tabii Wolfgang Petersen'ın o 2004'teki filmi var. Yani Brad Pitt,
1: Orlando Bloom.
0: Aktris, evet. Orlando Bloom'un.
1: Çok güzel bir.
0: Şimdi orada da mesela başka bir at var.
1: Evet.
0: O da Çanakkale'de kordon boyunda orijinal at duruyor.
1: Evet.
0: Şeydeki, filmdeki orijinal.
1: Onu hediye ettiler bize.
0: Hediye etmişler. Şöyle bir şey var, en son onu da söyleyeyim fazla uzatmadan. Yani dediğin gibi içeri gireceğiz, daha içeride çok fazla şey
1: sizin
0: var.
1: Sizin engin bilgilerinizden çok faydalanacağız.
0: Mesela İlyada yazıldı ancak o savaşta, yani Akalarla Troyalılar arasındaki savaşta tahta at yoktu.
1: Evet, bu zaten Homeros destanında tahta çıkıyor değil mi?
0: Odysseus'ta, Homeros'un yazdığı Odysseus'ta. Yani bir, yani bu şey İlyada çok fazla tutunca, herkes evet. tarafından okununca
1: devamı niteliğinde
0: Homeros
1: yazdı.
0: Bir destan evet. daha yazdı.
1: Evet, kurgusal bir metin olduğunu düşünüyorum.
0: Odysseus'ta bu tahta at meselesi gündeme geldi. Mesela
1: savaş bitiyor.
0: Evet, mesela bak kısaca sana okuyayım onu. İşte az sonra başkanlar şanlı Odysseus'un etrafında Troya'nın içinde atın karnında saklanmış olarak bulunuyorlardı.
1: Tahta atın.
0: Evet. Odysseus destanında. Atı Troyalıların kendileri sürükleyip iç kaleye götürmüşlerdi. At meydanda dikilmiş duruyordu. Troyalılar ise etrafında oturup geveze geveze konuşuyorlardı.
1: Zafer sarhoşluğu içerisinde.
0: Evet, üç fikirden biri üzerine bir türlü karar veremiyorlardı. Bir kısmı tunçtan bir balta ile merhametsizce karnını deşmek istiyordu. Bir kısmı kayanın kenarına sürükleyip oradan aşağı yuvarlamak istiyordu. Başkaları ise Tanrı'nın hoşuna gidecek büyük bir adak olarak onu içeri alıp saklamak istiyorlar.
1: Evet.
0: Şimdi bu böyle gelişiyor yani.
1: Şehrin surlarının kapıları açılıyor.
0: Açılıyor ve Akalar Troya'yı
1: çıkıyor, kapıyı
0: alıyorlar.
1: Açıyorlar ve dışarıdaki Aka askerlerinin tamamı Troya'yı fethediyor.
0: Böyle
1: yapıyorlar,
0: bir
1: yıkıyorlar.
0: Efsane var.
1: Destan bitiyor. Aslında kahramanlık öyküleri de orada bitiyor hocam.
0: Ama asıl gerçek hikayeler
1: ondan sonra başlıyor.
0: Ondan sonra Troya'da var.
1: Buyurun o zaman.
0: Giriyoruz.
1: Hadi gidelim.

0: Hocam, tam 6. katmandayız. Yani savaşın gerçekleştirdiği yerdeyiz. Homeros'un İlyada destanını yazdığı ve o savaşın olduğu iddia edilen sur duvarındayız.
1: Evet, Tunç Çağı duvarlarıyla karşı karşıyayız, sur duvarıyla. Hafif eğimli görünüyor.
0: Dışa doğru eğimli.
1: Dışa doğru eğimli. İşte savunma amaçlı yapılmış bir eğim bu. Bir de kapıdan giriliyor. Oradan çok net bir şekilde görülüyor kapı.
0: Evet.
1: Orada bir ahşap kapı varmış.
0: Evet.
1: Ve çok küçük bir kapıymış o.
0: Evet.
1: Dolayısıyla böyle koçbaşlarıyla filan da küçük olduğu için çok sağlam bir şey herhalde.
0: Zorlamalarına rağmen açılmış.
1: Kırılacak bir kapı değilmiş. Evet. Aslında bu dediğin çok doğru. Hani Troya'yı meşhur eden dönem 6. evredir aslında. Evet. Yani hep onun üzerine yazılmış işte Homeroslar, Brad Pitt'lere kadar gelen bir
0: Hollywood'a kadar geldi.
1: Dönem. Evet, hep o 6. evreden bahseder. Ki 6. evrede bu kapıdan içeri girip dolaşmaya başladığımız zaman karşımıza çıkacak alandır.
0: Evet.
1: Hocam orada şu... pardon saraylar, işte
0: evet. Büyük tapınak var bir tane.
1: Tapınaklar, sonra
0: kutsal alan var arka tarafta.

0: Kentin yönetim binaları vesaire hepsi o surların arkasında.
1: Hocam şimdi bir sürü yer gezdik sizle. Arkeolojik alan, ören yerleri gezdik. Burası böyle hani çok fazla tapınağın ayakta yapısı olan bir bölge değil burası.
0: Evet.
1: Böyle holojenik bir şey.
2: Buraya yapı mimari açıdan monumental bir özelliğe sahip değil. Fakat hikayesi çok güçlü. Bir, mitolojik hikayesi güçlü. İki, ondan sonra kazı tarihçesi hikayesi güçlü. Yani Şliman, hazineler, hazinelerin hikayesi. Biz ziyaretçileri bu hikayelerin peşinden dolaştırma amaçlı geziler, gezi rotaları yaptık. Duvarları anlamaları için bazı rekonstrüksiyonlar, resimlerle yaptığımız çizimler gösterdik. Yani ziyaretçi burayı aslında hikayeleriyle gezecek.
1: Yani buranın kazı başkanı Sayın Rüstem Aslan'ın da bize söylediği gibi bir kere çok güzel yapılmış. Yani çok fazla turist aldığından dolayı. Yani burası Türkiye'nin üçüncü en fazla turist ağırlayan, misafir eden ören yeri olarak kabul ediliyor.
0: Ha, şu andaki durumu.
1: Şu andaki durumu, evet.
0: Temiz görünüyor, güzel görünüyor diyorsun yani.
1: Çok temiz görünüyor ve böyle çok hani o kadar güzel böyle şehrin içerisine girdikten sonra inanılmaz güzel bir böyle güzergah sizi götürüyor.
0: En ünlü yani, yerlerden birisi yani dünyada götürüyor. Burası.
1: Ama burası hani arkeolojik anlamda hani diğer yerlerde bir Pergamon gibi değil, bir Efes gibi değil. Ama burayı asıl önemli kılan ve böyle batıya bilinirliliğini sağlayan sizin de söylemiş olduğunuz gibi yazılı tarihi.
0: Şüphesiz Homeros'tur. Yani kitabı İlyada'yı eline alan bütün o romantikler ki işte Avrupa'nın romantizm döneminin en yükseldiği zaman soluğu Troya'da aldı. Tabii bunun bazıları için ticari bir anlamı da vardı. Bazıları da sadece bu destandaki, bu metindeki yeri görmek için buralara kadar geldi.
1: Aslında Doğu toplumuyla Batı toplumunu birbirinden ayıran en önemli özellik gibi geliyor bana. Yazılı edebiyatın kendinden sonraki kuşaklara aktarımı bu olsa gerek.
0: Tabii yani İlyada'nın yine biraz önce belirttiğimiz gibi İlyada'nın bütün önemi özerk. Batı edebiyatının, modern Batı edebiyatının
1: temeli
0: kalıplarından
1: sayılması.
0: Bir tanesi, en önemlisi olmasıdır tabii.
1: Bir de şimdi buranın coğrafi konum olarak da şeyi çok önemli, yeri önemli. Doğuyla Batı'yı birbirine bağlayan en önemli nokta, Troas bölgesi.
0: Öyle yazılır. Deniliyor. Ticari yolların kesiştiği yer diye yazılır.
1: Hatta bu Azra Erhat'ın söylemiyle bu savaşın, Troya Savaşı'nın aslında bir aşk kaynaklı değil de istila etmek amacıyla Akalıların Troyalılara saldırdığı da var.
0: Onu konuşmamız lazım tabii. Yani belki savaş alanını şöyle ya da Homeros'un tarif ettiği savaş alanını şöyle karşıdan gördüğümüz zaman ki öyle bir perspektif var burada. Orada iç yüzünü bunun konuşmamız iyi olur.
1: Orada böyle kılıç kuşanıp hocam size bunu böyle şey bir aktör gibi oynayarak yapmayı düşünüyorum gerçekten. Er Meydanı'na ben de gideceğim savaşacağım.
0: Evet savaş bakalım. Görüntü gözümün önüne getiremiyorum ama ben anlatmaya devam ederim.

0: Hocam sol taraf 6. katman oluyor, sağ tarafta 7. ve 8. katmanlar oluyor.
1: Eğer bu 6. katmansa milattan önce 1700 ile 1200 arasında tarih. Geçen evet tarih. Yani bu duvar da aslında milattan önce 1450'lerde falan yapıldığı söyleniyor. Hı hı. Dediğim gibi Tunç çağına ait. Hı. Ve şu anda işte o kapıdan giriyoruz, o ahşap kapıdan. Hani evet. Küçük koçbaşıyla kırılamayan kapı. Ve 6. evrenin saraylarına, evlerine, kamu binalarına doğru, tapınaklarına doğru aynı zamanda ilerlemekteyiz.
0: Dar bir çıkışı var hocam böyle.
1: Evet.

0: Herhalde kale girişi olduğu için daralıyor. Dar ve dik merdivenlerden çıktık şimdi altıncı katmanın şeyine, saraylarına.
1: Doğu kapısından girdik. Orası...
2: Güney kapısının olduğu yer, Odeon'la tiyatronun olduğu yer mi?
1: Evet. Yani mesela biz şimdi bu kapıdan girdik, koridordan geçtik. Evet. Altıncı evrenin içindeyiz şu anda.
2: Evet. Saray odalarının olduğu yer.
1: Ve öbür tarafta da var.
2: Evet.
1: Güney kapısı da tam benim sağımda kalıyor. Asıl işte büyük konukların girdiği, kralların, örneğin Hitit kralının geçtiği yer...
2: Orası.
1: Güney kapısı.
2: Orada. Ama siz altıncı katman için bunu söylüyorsunuz değil mi?
1: Hayır hayır. Kentin...
2: Kentin tamamı için.
1: Tamamı için söylüyorum. Güney kapısı orası.
2: Evet. Çok düzenli bir şekilde kazı çalışması yapılıyor. Görüyorsunuz hocam.
1: Şimdi kentin tamamından madem ki bahsettin hemen kısaca da ondan bir bilgi verelim o zaman. Hı hı. Mesela bu kentin ilk kuruluşu ya da tarih sahnesine çıkışı işte milattan önce 3000 filan öyle tarihleniyor. Sonra aslında küçücük bir yer burası.
2: Evet. Stratejik bir konumu da var
1: 200-300 sene içinde bir parça kendisini toparlıyor. Yani çevredeki diğer küçük kentler içinde biraz daha merkezi bir duruma geliyor. Ancak ikinci evresinde hem depremler var.
2: Hı hı. Yangınlar var galiba.
1: Hem yangınlar var. Hitit taarruzları
2: evet,
1: var.
2: Istilası.
1: Ve tekrar zayıflıyor.
2: Evet.
1: Üçüncü, dördüncü, beşinci evreler filan da böyle. Hı hı. Yani pek ortada bir şey yok.
2: Şimdi bu
1: ki altıncı evreye kadar.
2: Evet. Çanakkale ilinin topografik yapısına baktığımız zaman burayı besleyen, buradaki ovaları besleyen iki tane önemli ırmak var. İşte o Karamendres dedikleri.
1: Evet.
2: Hemen zaten bitiminde deniz var kuzey cephesinde.
3: Evet. Buranın jeopolitik önemi, Çanakkale Boğazı'nın girişindeki konumu, ticareti kontrol etmesi, yönlendirilmesi, burada sürekli yerleşim olma sonucunu doğuruyor. Ve ikinci faktör de tabii aynı yerde sürekli yerleşme ve kullanılan malzeme.
2: O dönemde doğuyla batıyı yani deniz ticareti yapılacak olan kolonileri tam olarak himayesi altına alacak ya da denetleyebilecek bir yapıya sahip Çanakkale Boğazı. Yani buradan geçtiği zaman Marmara'ya geçtiği zaman Karadeniz. Aşağı tarafı da Ege oluyor zaten. Yani çok güzel bir yere konumlanmış.
1: Troya'nın önemi orada deniliyor. Yani bu evet. Kesişme noktalarında deniliyor. Evet, istersen şöyle bir altıncı evreyi dolaşalım.
2: Tamamlayıp hemen bunun bitiminde bir tapınak var.
1: Var.
2: Tapınağın ama öyle görkemli yapılarını görmüyoruz. Sadece zeminini görmüş oluyoruz, temelini görmüş oluyoruz.
1: Hep depremlerin alanı, hep yangınların alanı.
2: Savaşları.
1: Ve asıl savaşların alanı.
2: Yani 30 tane savaş falan yapıldığı söyleniyor değil mi? Yani belki bunları böyle rakamsallaştırmak doğru değil ama.
1: Her dönemde. Mutlaka korkunç savaşlarla karşı karşıya kalmış burası. Bunlar işte gezerken yavaş yavaş örneklendiririz yani.
2: Tamam, ama şimdi o temelinin olduğu yere doğru gidelim hocam.

0: 6. katmanın sur kapısından içeriye girdik hocam. Kuzeye doğru yani Çanakkale Boğazı'na bakan yerde bir Athena Tapınağı mevcut.
1: Ama orası 6. tabii katmana ait değil.
0: Değil, evet.
1: Aslında şunu söyleyelim hemen. Burayı gezerken katman katman falan diyoruz ama bizim tam tabiriyle bildiğimiz katmanlar değil bunlar. Yani evet, mesela normal bir arkeolojik alana girsen biliriz ki katmanlar işte eskiden yeniye doğru üst üste gelirler.
0: En üstte bir akropol vardır. Akropolün tam böyle karşısında.
1: Hayır öyle değil. Zaman vardır. Olarak söylüyorum. Evet, yani evet. Kazdığında işte en eski zaman, sonraki ve en yeni zamana Öyük'te doğru gelirler.
0: Öyük'te daha net anlaşılır bu evde.
1: Evet. Şimdi buraya geldiğin zaman bir sürü zaman var fakat hepsi iç içe geçmiş durumda.
0: Helezonik işte böyle. Antik kent böyle bir yuvarlak içerisinde.
1: Evet. Şimdi 6. evreye girdik diyoruz mesela sur kapısından. Fakat burada karşımıza çıkan Athena Tapınağı Yunan ve Roma dönemine ait.
0: Evet. Helen ve Roma. Evet. Doğru söylüyorsunuz.
1: Evet. Yani Helenistik dönem ve Roma'ya ait.
0: Dolayısıyla aslında Makedon Kralı İskender çok yaptırmak istiyor onu. Dor biçiminde bir Athena Tapınağı yaptırmak istiyor.
1: Hüsimakos'a milattan önce 300'de nasip oluyor. Yani işte milattan önce 300'e kadar gelmiş oluyoruz birdenbire. Yani 1700'den hemen bir alana çıkıyoruz, 300'e geliyoruz.
0: Bazı bayramlarda Athena'ya burada böyle tapınağın kenarında sunaklar da kurbanlar sunuluyormuş.
1: Evet. Fakat sonra Augustus döneminde yani milattan Roma'da. Önce 1 milattan sonra 1 arasında bu tapınak genişletiliyor.
0: O tabii nüfusla orantılı bir şey herhalde.
1: Evet, bir de bir daha gösterişli bir şey yapılıyor herhalde. Şimdi mesela güneş arkamdan doğuyorsa şayet kuzey burası dedin.
0: Evet.
1: Demek ki tapınağın cephesi bu tarafa bakıyor.
0: Evet.
1: Ve yine hani haritalara şöyle bir baktığımız zaman o dönemki haritalara tapınak şurada olmalıysa burada da hemen tapınağın yanındaki evler var.
0: Evet.
1: Yani bizim arkamızda görülen bir takım yerleşimler var. Evet. Sur duvarı da şuradan geçiyor zaten. Böyle bir konumdayız.
0: Evet.
1: Ama işte o hep görmeye alıştığımız sütunlar, alındıklar filan burada.
0: Görkemli devasa yapılan hiçbirine rastlayamıyoruz.
1: Sadece temellerle
0: temelleriyle yetiniyoruz.

0: Hocam, Troya'ya zenginliği rüzgar getirdi. Şu anda Megaron, yani ön odalı yapının önündeyiz.
1: Bunlar evin duvarları değil. Bunlar sur duvarları. Hı. Yani ikinci evreye ait. Şimdi habire evrelerden bahsediyoruz ama tabii kafa karışıklığına da neden oluyor. Hı hı. Ama biraz önce de konuştuk. Yani bunların hepsi iç içe.
0: Evet.
1: Örneğin işte Schliemann ve Dörfeld'in kazdığı o şey var, tapınak alanı vardı. Şunun hemen arkasındaydı o. Evet. Şöyle dolaştık güzel. Geldik buraya. Ondan sonra hemen yanında bir tiyatronun işte geçtik. Bunların altıncı evre dedik.
0: Evet.
1: Şimdi buraya geldik birdenbire ikinci evre. Bunların yani üçer metre falan aralar var. Üçer beşer metre araları var. Şimdi bu da ikinci evreye. Yani milattan önce 2500 ile 2200 arası bu duvarlar.
0: İkinci ve üçüncü evre olduğunu nereden anlıyoruz hocam?
1: Ev var bir de yani. Ha, tarihlerinden anlıyoruz. 2200 ile 2050 arasında da üçüncü evre.
0: Yapı
1: milattan önce.
0: Taş değil herhalde değil
1: bunlar
0: mi?
1: Bunlar kerpiç. Evet.
0: Yapılan karbon testler sonucunda bunların ikinci ve üçüncü evre olduğu saptanmış.
1: Evet. İkinci evre kentinin sur duvarları.
0: Şimdi ama günümüzde bu 1,5-2 metreye kadar inmiş. Bu daha yüksek herhalde
1: değil mi? Evet. Hatta bazı bölümler buranın sonradan yapılmış. Şimdi enteresan bir şey var burada. Biraz sonra geçerken de hep tanık olacağız. Kırmızı bazı yerler.
0: Evet.
1: Oralar yanmış yerler aslında.
0: Öyle mi? Yangından dolayı mı kırmızı?
1: Evet. Ve temel taşlarını ama orijinal olarak görebileceğiz biraz sonra.
0: Devam.

0: Hocam, o hani yanan kerpiç sur duvarı burası herhalde değil mi?
1: Evet tabii, yani bu ikinci, üçüncü evreler müthiş bir yangın geçiriyor. Yani her evrede var aslında, buranın kaderi bu yangın. Ve işte kızara şu delikler de işte buradaki ahşap konstrüksiyonun ya da hatılların girdiği delikler.
0: Hemen o yanan kerpiçin altında bir katman daha var. O katman, o herhalde birinciye falan gidiyor.
1: Hayır hayır. Aynı.
0: Katman, aynı.
1: Aynı şey.
0: Orası yanmamış.
1: Duvar burası. Fakat orijinal temel taşlarını buradan görüyoruz. Yani burada restorasyonlar var tabii mutlaka. Ama orijinal taşlar burada duruyor. Şimdi bu ikinci ve üçüncü evreye ait olduğunu söylediğimiz bu sur duvarları içinde bir şey barındırıyor.
0: Evet.
1: O da megaron bir ev. Biraz önce söylediğim
0: ön
1: gibi.
0: Odalı.

0: Ön odalı ev, dikdörtgen bir ev, hatta tapınaklara modellik yapan bir işte ev tipi, prototipi. Şimdi bu köşeyi dönüp ön tarafa çıktığımız zaman o evle de karşılaşacağız. Oradan da konuşuruz.
1: Çok net ve belirgin çıkarmışlar ya hocam valla. Tarihin aynası gibi, tarih atlası gibi. Şuna baksanıza.
0: Evet.

0: Megaron yani ön odalı dediği yapı bu oluyor herhalde değil mi? Bu bir yapı böyle.
1: Şimdi tabii bu ev milattan önce 2290 ve 2200 yılları arasında kullanılmış. Katmana 90 göre yıl kullanılmış. Evet, 1,5 metrelik de bir duvar bulunmuş aslında. Şimdi tabii bildiğimiz evler standardından burayı ölçmemek gerekiyor. Evet. O sırada tabii aslında burada yan yana da iki tane ev var. Bir tanesi çok az görünüyor. Bir şey, dikdörtgen biçiminde, bir yer. Hemen kentin sur duvarına dayanmış bir duvarını oradan yararlanmış yani. Bir duvar ağız yapmış böylece. Bir ocak bulunduğu söyleniyor bunun içinde. Dolayısıyla
2: yapıyı işte, andırabilecek bütün elemanlar mevcut herhalde.
1: İlk ev prototipi olarak bunları görebiliriz.
2: Evet, yalnız şu kerpiçin yanmışı rengi de bir değişik oluyor.
1: Tabii bunlar müdahale edilmiş.
2: Müdahale yani, edilmiş. İyi aslında, restorasyon tabii görmüş galiba. Çünkü altında yapı koruma elemanları evet, da var. Böyle düz mü devam edelim hocam?
1: Tekrar girdiğimiz yerden çıkarız.
2: Tamam, girdiğimiz yerden yani yapının...
1: Çünkü kentin bu tarafına doğru devam edeceğiz.
2: Kutsal alana gideceğiz.
1: Kutsal alana şimdi doğru devam edeceğiz.

0: Hocam Troya denilince aklı ilk gelen yerlerden bir tanesindeyiz. Schliemann yarması ya da Schliemann yarı. 1871 yılında Alman Heinrich Schliemann, hatta kimilerine göre Batı dünyasında 19. yüzyılda dünya arkeolojisini başlatan adam olarak da tanımlanıyor. Bu meşhur kazmayı yarı yapıyor. Tabii ki kente çok büyük bir zarar veriyor. Zarar vermenin ötesinde tek amacı var. O da Priamos'un hazinelerini bulup kaçırmak.
1: Şimdi tabii Troya, İlyada ve Homeros, bu üçlü neyse, Troya ve Schliemann ikilisi de aynı üne sahip. Ve Schliemann tabii senin söylediğin gibi son derece olumsuz bir takım etkilerde bulunuyor buraya. Ya da etik dışı bir takım davranışlarda da bulunuyor. Arkeoloji etiğine sığmayan, arkeoloji yöntemlerine sığmayan bir sürü şey yapıyor. Ama yine senin de dediğin gibi buranın tanınmasında da en büyük rol oynayanların başında geliyor.
0: Evet.
1: Bu yüzden hani Schliemann denildiği zaman hem bir taraftan nefret, hem bir taraftan hafif şaşkınlık ve takdir belki. Bunların hepsi iç içe bir durum yaratıyor insanda.
0: Schliemann'ı incelediğiniz zaman son derece entelektüel bir adam. Ve gerçekten de hani arkeolojiye yön vermiş insan. Yani buraya geliyor, uzun süre burada bir takım çalışmalar yapıyor. Onun günlüklerini falan okuduğumuzda da aslında burada çalışmasını izin alarak yapıyor.
1: Çok hırslı bir adam bir kere.
0: Evet.
1: Kendisini özellikle İngiltere'de o üniversite çevrelerine, Oxford çevrelerine kabul ettirmek istiyor. Ve bu yaptığı araştırmalarla. Ama ne yazık ki pek de amacına ulaşamıyor. Çünkü o bir amatör arkeolog. Hı. Yani okumuş yazmış bir arkeolog değil. Çekirdekten yetişme bir
0: amacı
1: arkeolog.
0: Bilimin ötesine geçiyor.
1: Ama yani senin gene söylediğini ben üzerine basarak tekrarlayayım. Bu adam müthiş dil biliyor.
0: Evet.
1: Her eline attığı dili sanki ana diliymiş gibi konuşmaya başlıyor. En son da Latince ve Yunanca üzerine çalışıyor ve onları da kavruyor.
0: Evet.
1: Araştırmaları bu yüzden son derece etkin

0: yılmaya başlıyor her tarafa. Galiba o sırada bir Amerikan konsolosu yardımıyla ya da bir iki kişi daha yardımıyla buralara karar veriyor. Tabii gene İlyada'yı okuyarak hep karar veriyor. Koltuğunun altında bir İlyada kitabı.
1: Bunu bulacağım diyor.
0: Bunu bulacağım diyor. Aslında işte o doğduğu zaman 1820'lerin başında doğduğu zaman bir Almanya'da bir kasabada bu. Evet. Babası işte 7-8 yaşlarında buna bir kitap hediye ediyor. O da İlyada, Homeros'un. Bu onu okuduğu andan itibaren işte birdenbire hayatı değişiyor.
2: Hisarlığı arkeolojik anlamda keşfeden kişi Frank Calvert. Daha sonra 1870 ama büyük çaplı kazıları 1871'de Schliemann yapıyor. Schliemann yaptığı kazı tekniğiyle aslında hazine bulma ve Troya Savaşı'nı, İlyada'nın hayal ürünü olmadığını ispatlama amaçlı kazıları var. O yüzden argümanı da şu: Hisarlık Troya ise, Troya'da Priamos'un hazineleri varsa bu hazineler en alt kenttedir, Anakaya'nın üzerindeki kenttedir deyip Höyü'yü yukarıdan aşağı doğru Anakaya'ya doğru yıkarak, yok ederek, kalıntıları kaldırarak kazı yapıyor. 1873 yılına kadar bu kazı süresi devam ediyor. 73'te hazineleri bulup kaçırıyor. Başka bir macera başlıyor.
1: Buradan bir yarıyor hocam böyle 40 metre kadar galiba, değil mi? Evet. 40 metre kadar gidiyor, 17 metre de tamana doğru
0: gidiyor. Birinci katmanda birinci katmana kadar iniyor. Yani işte birinci evre dediğimiz Troya'nın birinci evresinde, ama oralarda yok tabii. Yani bütün katmanları
1: birbirine katıyor.
0: Dört katmanı birden birbirine katıyor ve artık bir de arkeolojik olarak kullanılacak bir halde değil burası.
1: Ve bütün burada çalışan kazı ekibini gönderiyor. Gönderdikten sonra hazineyi açıyor, karısına hediye ediyor.
0: Mesela burada diyor ki Birgit Brandon'un bir kitabı, çok iyi bir kitap ve
1: burada da çalışmış
0: burada
1: galiba.
0: Burada da çalışmış, evet. Hatta editörlüğünü de işte
1: Rüstem Hoca yapmış.
0: Buranın kazı başkanı Rüstem Aslan yapmış. O kitapta şöyle bir şey diyor: 1870 Nisan'ında Hisarlık'ın batı kısmını tam iki hafta boyunca kazmış.
1: Burası yani.
0: Schliemann. Ta ki bu bölgenin sahibi olan köylüler karşı çıkıncaya dek.
1: Köylü hop demiş, hop kardeşim demiş, ne oluyor?
0: Bizim arazi burası.
1: Dağdan geldim, boğa kazamazsın.
0: Bizim diyor arazi. Ancak ertesi yıl, yani asıl kazılara başlayacağı yıl, Calvert'in yardımıyla kazı izni alabilmişti. Türk hükümetiyle yapılan anlaşma uyarınca bazı masraflarını Schliemann karşılayacak. İşte ticaretten kazandığı parayı buraya yatırıyor. Ve buluntuların yarısını teslim edecekti. Gerisi ise kendisine ait olacaktı. Böylece 11 Ekim 1871'de Troya'da ilk resmi kazı kampanyası nihayet başlamıştı. Biz bu yazıdan ne anlıyoruz? Schliemann buraya gelip de her tarafı kazıp bütün hazineleri
1: alıp götürmemiş.
0: Alıp götürmüş olsa bile bunun hırsızlık tarafı zaten yarı yarıya anlaşmışlar.
1: Evet, evet.
0: Belki daha fazlasını götürmüş olmasıdır, evet, ki daha fazlasını da götürdü zaten. Evet. Ama devletin bir pazarlığı var.
1: Evet, doğru.
0: Kaz burayı, hazineyi çıkar, yarısını bana ver, yarısını daha götür. Çünkü o zamanlar artık söyleye söyleye her programda dilimizde tüy bitti. Bir arkeoloji bilimi, arkeoloji etiğinden çok o sıralarda bir hazinecilik mantığı var. Devletlerle anlaşıyorsunuz ve yarı yarıya da bunu paylaşıyorsunuz.
1: Ama bu adam salt böyle defineci bir adam değil, değil mi? Hani arkeolojik anlamda da son derece entelektüel ve bilimsel
0: var. Mesela kendisi
1: çok iyi gerçekleştiriyor.
0: Çok galiba doğru. Kendisinden sonra gelen işte o Dörfeld yanında mimar olarak çalışmış. Sonra kazıyı o alıyor. Schliemann sonrasındaki o dönemde de Dörfeld'in çalışmaları gerçekten, işte artık zaten o daha yeni bir arkeolog, daha 20. yüzyıla ait bir arkeolog olduğu için gerçekten artık burada tam anlamıyla bir arkeolojik bilimi ve etiğinden de bahsedebiliriz onun döneminde.
2: Schliemann'ın kazılarında mimar olarak çalışan dönemin en önemli isimlerinden William Dörfeld var. William Dörfeld aslında buradaki kazı tekniğinin düzeltilmesi, tabakaların anlaşılması, belgeleme, plan çizme, fotoğraf çekme gibi özellikleri ön plana çıkartıyor. Ve özetle söyleyecek olursak 9 ana kent dediğimiz tabakalanmayı ilk kez ortaya çıkartan kişi William Dörfeld.
0: Özet olarak
1: böyle. Kendisi gidiyor, adı kalıyor, yadigar. Schliemann yarması, Schliemann yarı. Sizi baş başa bırakıyoruz.

0: Erich Schliemann'ın ikinci tahribat yerindeyiz.
1: Gaza yaklaşma.
0: Tamam, yine kuzey-güney aksında ikinci tahribat yeri.
2: Yani Priamus hazinesini aramak için dalıp öbür taraftan çıkan
0: katmış.
2: Aslında hazineyi buluyor tabii de buralarda bulmuyor değil mi?
0: Evet. Bize kazı başkanı Sayın Nurettin Aslan'ın anlattığına göre orada bir incir ağacı var. İncir
2: biraz daha
0: dibinde.
2: Kutsal alana doğru işte
0: tam
2: o
0: sur
2: yönde,
0: duvarının altında
2: sur
0: buluyor.
2: Duvarının altında buluyor. Neyse konu o değil, konumuz bu.
0: Evet.
2: Şimdi buradan aşağı yukarı anlaşılan şey bir sürü katman var burada, bir sürü evre var
0: evet. Bu
2: kente ait. Mesela oraya da işaretlemişler işte. Üçüncü evreyi burada görüyoruz.
0: İkinci evre daha altta.
2: İkinci evre daha altta.
0: Dört,
2: üçüncü, bu üçüncü evreyle diğer üçüncü evre arasında yine bir kod farkı var. Evet. Arada da dördüncü evre var. Yani bu ne demek? Altıncı evre en arkada görülüyor.
0: Evet. Altıncı evre şurada bakın.
2: Evet.
0: Dokuzuncu
2: evre. Tamam o yani daha yakın zaman olduğu için yukarıda olması normal. Fakat bu 2'den 6'ya kadar olan evreler birbirinin içinde neredeyse.
0: Evet,
2: yani hiç yine hep anlattığımız gibi bir kod farkı yapmadan yan yana diziliyorlar. Bu da tabii bu kenti çözmek için, tarihini çözmek için çok şaşırtıcı bir oyun oynuyor bize yani.
0: Yine böyle depremler, ondan sonra savaşlar, yangınlar, doğal afetler de buranın böyle biraz topografisine.
2: Demek ki yıkılıp yerine yapılanlardan oluşuyor kent. Yani kent giderek gelişmiyor, giderek yükselmiyor. Dönemde yıkılıyor depremle ya da yangınla ya da savaşla. Hemen onun yerine başka bir şey yapılıyor.
0: Yaşam kesintisiz devam ediyor.
2: Aynı düzlemde bir sürü evre ortaya çıkmaya başlıyor.
0: Aslında merak ettiğim bir şey var. Yani Smirnalı Ozan Homeros ne buldu da?
2: Smirna doğumlu
0: Ozan Homeros. Yani ne buldu da bütün destanını bu topraklar üzerine temellendirdi? Burada onlara böyle bir dramatik yapı oluşturdu. Çok merak ediyorum.
2: Bu çok hoş bir konu aslında. Bir tek savaş yazmış o ama.
0: Evet.
2: Troya Savaşı diyor. Hı. Ama bir tane savaş yok diyoruz. Bir sürü savaş var. Ve o bir sürü savaşın, bu topraklarda olan bir sürü savaşın ayrı ayrı halk arasında destanları oluşmuş.
0: Evet.
2: Her bir savaş için belki bir masal anlatılıyor, bir destan yazılıyor. Bir kahramanlık hikayesi, bir ağıt, bir işte dilek neyse.
0: Daha da önemlisi yazıya dökülüyor herhalde.
2: Yazıya dökülmüyor. İşte. İlk yazıya döken
0: Homeros.
2: Bütün bunları topluyor. Hani zaten biliyor.
0: Evet.
2: Hepsini birden birleştiriyor. Sanki tek bir konsepte, tek bir içerikte, tek bir savaşta öyle bir şey ortaya koyuyor. Aslında ona parça parça destanlar.
0: Evet.
2: Ama
0: evet.
2: O özgün bir şekilde birleştiriyor bunu.
0: Çok da güzel birleştirmiş.
2: Evet, buradan ayrılalım. Başka yerler var çünkü.
0: Kaçıncı tabakası hocam?
2: İkinci evre.
0: İkinci evre.
2: Yani o zamanlar...
0: Turç çağı mı oluyor yani?
2: Evet yani işte...
0: Erken Tunç.
2: Üçüncü binin ikinci yarısı desek. Evet yani ikinci evreye denk geliyor. O ticaretin yoğun olduğu döneme rastlıyor. Aslında bunun sonunda, rampanın sonunda bir kapı var. Hı. Hem içeriden kilitlendiği hem dışarıdan kilitlendiği filan söyleniyor.
0: Biz bin ana giriş
2: sur, evet surlar var etrafında işte. Bunun bir hikayesi daha var. Ya da bu rampa üzerine bir söylenti daha var. Yani şimdi buradan aşağıdan gelen yabancı birisi kapıyı gördüğü zaman ve surları gördüğü zaman kendisini çok aşağıda hissediyor. Yani ne olacak? Buradan ille rampa yapmak şart değil. Bunu indirirsin aşağıya. Düz yoldan da girersin yani açıkçası.
0: Evet.
2: Ama bu psikolojik bir etki veriyormuş yani yukarıda. Hani kürsüye çıkanın aşağıdaki halk üzerindeki baskısı gibi filan bir şey. Biraz daha değişik açıdan şurayı konuşabiliriz aslında.

0: Hocam Troya 2 ve rampa.
1: Evet, şimdi indiğimiz rampayı biraz daha yukarıdan görüyoruz.
0: Evet.
1: Aslında bayağı dik, %25 bir yokuşun olduğu, eğimin olduğu söyleniyor, yazılıyor.
0: Biraz önce söylediğiniz şimdi için de geçerli değil mi? Buraya dışarıdan gelen insanın kendini böyle bir anda küçücük hissetmesiyle alakalı.
1: Evet, dosta da düşmana da aynı şekilde davranıyorlar. Ve burada muhteşem bir kapı var. Onu da şuradaki resimden görebiliyoruz. Bir canlandırma var, bir animasyon. İşte rampanın çıktığı kapı.
0: Evet.
1: Hakikaten görkemli
0: ve dik.
1: Suru. Evet.
0: Şu kalınlık 4 metre değil mi?
1: Evet, yani 4 metre kalınlığında bir sur deniliyor. Ve 5,5 metre genişliği var şeyin.
0: Çok güzel yapılmış. Belli bir yere kadar taş, taşın üstünde kerpiç devamlı.
1: Evet. Böyle bir surla karşı karşıyayız. İçeri giriyoruz. Ve Şiliman, içinde şey var.
0: Hemen Şiliman bunun sol tarafında bulunmuş, biliyor musunuz Priamos?
1: Ha kesinlikle. Evet, nerede? Şimdi bir şey söyleyecektim. Sen var.
0: Budanmış incir ağacı. Hemen onun dibinde bulunduğu söyleniyor.
1: Anladım. Muradına o ağacın var? Altında ermiş demek ki.
0: Evet. Yangın ve yangın tabakası ve taş rampa Skaya kapısı nedeniyle Troya 2 şehrini aradığı Homeros'un İlios sanmasına yol açmıştır diyor.
2: Şiliman.
0: Evet, 1200 yıllık bir hata yapan Şiliman hayatının son yılında 1890'da bu hatasını anlamış. 20'den fazla Troya hazinesi günümüzde 7 şehirdeki 8 yere, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da Moskova ve St. Petersburg'a dağılmıştır. Pushkin Müzesi'nde.
1: Geçmiş olsun.
0: Geçmiş olsun.

0: hocam şimdi Troya kentinin kutsal alanındayız. Burası Helenistik dönemde kullanılmış bir tane altarı var. Evet. Yani burada bir belli ki bir tapınak alanı ve altar var. İşte kurbanlarını getiriyor halk buraya. Kurbanlarını bu altarda buraya bırakıyorlar. Buralarda kuyular var. Bu kurban kanlarının akıtıldığı kuyular olarak düşünülüyor. Bizans'tan sonra zaten bu pagan kabul ediliyor herhalde. Yavaş yavaş önemini de kaybediyor.
1: Şimdi tabii kutsal alan denildiği zaman mesela şimdi diyelim ki buradaki bazı yapılar ilk önce milattan önce 7. yüzyılda falan yapıldığı yazılıyor. Hı hı. Bazı kayıtlarda var o. Hı hı. Ama kutsal alan denildiği zaman aslında orası çok eski dönemlerden beri hep o kutsal alanlık niteliğini devam ettirir.
0: Çünkü bayramlarda falan buraya gelip insanlar kurbanlarını sunuyorlar herhalde.
1: Kurbanlarını sunuyorlar.
0: Eski yani, gelenek.
1: Evet, çok eski ve sonra her bir kültür, her bir kült o kendi geleneğini o eski tapınağın üzerine ya da eski tapınma yerinin üzerine hep kurar. Evet. Dolayısıyla bu şeyde kutsal alanda neredeyse Bizans'a kadar geliyor. Yani 326 tarihi var aklımda mesela. Hatta onu konuşuruz biraz
0: Konstantin'in
1: sonra.
0: Konstantin'in burayı bir başkent yapma hayali
1: elbette
0: mi var
1: işte
0: hocam?
1: Onu söylüyorum. Yani mesela o sırada burası İlyon.
0: İlyon
1: ve bir kendinden gelen bir kutsallığı var. Hı. Yani Roma mitolojisine dayanan bir kutsallığı var. Mesela milattan önce 48'de Jules César buraya geliyor. Hı. Çünkü neden? Burası İlyon.
0: Evet.
1: Kendisi de Jules César. Yani ikisi arasında Roma mitolojisine dayanan

yaşanan bir isim benzerliği var. Bir soylu mitolojik kuşağın kendisini devamı sayıyor Yusuf Sezar. Evet, evet. Dolayısıyla o kuşağın da atası sayıyor. Evet. Ve buradaki kutsal alana ya da buradaki kutsal alandan kaynaklanan

0: Hocam, şimdi bir tiyatrodan daha çok odeon burası.
1: Evet, yani evet, küçük bir yer.
0: 9 basamaklı bir havayası var. Yani oturma grubu var, izleyi var. Küçük bir sahnesi var ve sahnenin hemen arkasında prosenyum, yani sahne çukuru dediğimiz orkestranın yerleştiği yer. Bu tipik Roma örneği. Zaten kentin kutsal
1: odeon olarak, tabii hemen... yani Yunan'da da var da tiyatro değil. Küçük dinletiler, evet. Gösteriler vesaire. Ama burası Roma, dediğin doğru.
0: Roma.
1: Bir 70-80 metre kadar yan tarafta da
0: Boleterion, yani
1: Boleterion var. O da aynı dönem.
0: O da aynı. Roma. Yani aynı at üzerinde, aynı yol üzerinde.
1: Roma demek ki ansızın bir de karşıya hamam yapmış.
0: Evet, evet.
1: Buraya ilgi duymuş.
0: Evet, evet. Daha çok kamusal mekanları yerleştirmiş buraya. Hani
1: evet.
0: Topografik bölgeden dolayı burası hani rüzgarların zenginleştirdiği, rüzgarların bereket kattığı bir antik kent olarak. Burası daha korunaklı. Zaten bakın şu anda rüzgar var ama bunun içerisi hiç rüzgar almıyor. Çünkü doğusu ve batısı kapalı.
1: Şimdi mesela
0: konuşulan fısıltıyla konuşulan burası, bir şekilde çok rahat duyulabilir.
1: Doğru. Şimdi mesela milattan önce 5. yüzyıla baktığın zaman mesela Pers Kralı Xerkes buraya bir geliyor. O bir geçiyor buradan. Milattan önce 4 Büyük İskender buraya geliyor. Onun burada bir ayak izi ya da bir el izi var. Fakat
0: tapınakta da anlatmıştık burayı.
1: Tabii.
0: Bir tapınak yapmak
1: istiyor. Yapmak istiyor. Yani ona aslında bir sürü ama. Şey yapıyor evet. Da o tapınak da ona kısmet olmuyor, evet. Doğru. Mesela milattan önce 85 bir Romalı komutan Fimbria diye anılan, hani sadakatsiz olarak anılan bu komutan burayı tamamen yıkıyor.
0: Olur.
1: Yıkıyor, yakıyor bir de yani. Evet. Taş taş üstünde kalmamacasına. Ama işte o Roma dönemi, Hadrianus dönemi, Augustus dönemi buranın yeniden canlanmasına neden oluyor. Hatta ve onlar buraları yaptırıyorlar.
0: Burada Kral Augustus'un, İmparator Augustus'un bir heykeli bulunuyor. O şu anda Çanakkale Müzesi'nde evet. Sergileniyor.
1: Augustus'tan çok Hadrianus'un heykeli.
0: Yanlış söylemiş olabilirim, evet. Hocam doğrusunu söyledi.
1: Hadrianus'un heykeli müzede de şu anda dediğim gibi. Ondan çok halkın yakındığı söylenir.
0: Öyle mi?
1: Evet, çok zalim, çok sert. Hani tam
0: ama çok dediğim dedikçe
1: onun ama onun zamanında muazzam işler yapılmış.
0: Evet, evet.
1: Yani bütün bu her Asya, Roma eyaletleri.
0: Otanyalı.
1: Evet.
0: Onun zamanında müthiş bir mimari zengin.
1: İşte burası da evet, oradan kentsel, payını almış demek ki.
0: Kentsel dönüşüme onun zamanında.
1: Kentsel dönüşüm evet, isim olarak belki tutuyor da.
0: Evet. Peki devam edelim.

0: antik su mağarası burası. Biraz enteresan bir çekim olacak ama...
1: Ona şüphem yok.
0: Evet. Kazı başkanı Rüstem hocam aman dikkat dedi buradan girerken. Son 4-5 yıldır açılmıyormuş burası. İlk kez biz açacağız.
1: Evet, heyecan verici bulunabilir belki.
0: Bence çok heyecan verici. Yavaş yavaş o tarafa doğru gidelim mi hocam?
1: Şunu da söyleyelim aslında. Bu mağaranın milattan önce 3000'den beri var olduğu biliniyor.
0: Evet hocam.
1: Ve içinde su kuyuları var.
0: İçeride yarasalar olabilir, çok dikkat edelim. Serinliği, ürpertiyi hissedebiliyor musunuz? Şöyle bir 60 santimlik kadar şey var, dikkat edin.

0: 60 santim kadar yere. Dikkat edin hocam.
1: Tamam, gidiyorum.
0: Bu böyle 20 metre kadar gidiyormuş hocam. Zamanında bu ovaların sulanmasında falan kullanılıyormuş burası. Ve bunun üzerinde, aman dikkat hocam, bir delik olduğu söyleniyor. O delikten bu içerideki sular buradan büyük ovalara genişliyormuş. Ve sabah zamanında...
2: Ovalara kullanılması bu suyun Bizans döneminde.
0: Evet.
2: Yani 11-12. Yüzyıl falan olmalı, öyle tahmin ediyorum. Ama daha önce bu mağaradaki suyun Roma'da balık havuzlarına verildiği ve oradaki balıkların, kapının önündeki balıkların beslendiği söyleniyor.
0: Aşağıdaki suya bakılırsa daha temiz ve berrak görünüyor hocam.
2: Burada sürekli bir kaynak var.
0: Evet.
2: Ve bu dörde ayrılan bir mağara aslında.
0: Evet.
2: Ve o bir kol çok uzun. O evet. Kol sürekli kuyularla kesiliyor. Yani oradan ilerlemenin mümkünü yok. Çünkü o kuyuların olduğu kol su dolu.
0: Dikkat edin hocam yerlere. Ürpertiyi hissediyorsunuz değil mi?
2: Valla pek bir şey hissettiğim söylenemez ama gene de dikkatli olmak lazım tabii.
0: Hocam sanırım bu ana kaya oyularak yapılmış ya da bu doğal bir kaynak.
2: Hayır, doğal doğal.
0: Doğal değil mi? Yalnız görüyor musunuz? Bakın burada üçe ayrılıyor. Dar bir yol var. Tam ortada başka bir dar yol var ve sol tarafında biraz daha
2: genişliyor. İşte o sol taraftan giden yol kuyularla dolu ve ilerledikçe de içi su
0: sandıca doğru gidiyor yani. Şuradan birinci yoldan gidelim mi?
2: Onlar olabilir. Ya hocam, bir şey söyleyeyim. Bunlar zemine biz şimdi gayet rahat basıyoruz ama
0: evet.
2: Burası 2000'li yılların başında temizlenmiş aslında. Yani şuraya kadar zannediyorum toprak doluymuş. Ve arkeolog grubu bunları temizlemiş.
0: Ama buranın toprak dolu olmasının nedeni zamanın tahribatına uğramış herhalde değil mi?
2: Yani doğal bir dolgu bu. Çünkü burada şeyler de var. Akmalar da var. Yani sarkıtlar var. Onlara da dikkat etmek evet. lazım tabii.
0: Şu birinci dar yoldan gidiyorum o zaman hocam. Bakalım. Önden gidiyorum. Yalnız çok dikkatli olun hocam. Giderek daralıyor.
2: Daralıyor ve taşların, yani üzerine bastığımız taşların aralarından da bunun altında su olduğunu görüyorum.
0: Gittikçe daralıyor. Dikkat edin kafanıza. Beş senedir girilmeyen yere ilk kez biz giriyoruz hocam. Taşların dili bu sefer taşların dibinde biz hocam. Taşların dibi.
2: Beş sene çok eski bir tarih değil mi?
0: Artık bunun finaline geldik hocam. Daha ne kadar gidebiliriz? Yok. Göründü. Burası son hocam. Buradan öteye gidemeyiz galiba.
2: Sığmayız en azından.
0: Evet, sığmayız. Tamam. Geri çıkalım mı? Hocam çıkarken kenarlardaki çivilere dikkat edin.
2: Bu mağaranın hani ilginç şeyi tabii bir tarafa da bu aslında çok faydalı bir mağara. Yani bu Troya kenti için son derece yaşamsal önemi var. Çünkü deniliyor ki bir takım kuşatmalar sırasında evet. vesaire buradan sürekli olarak su temin edilebiliyordu.
0: Doğru.
2: Bir de biraz önce söylediğim gibi yani bütün bu Bizans dönemindeki tarlaların sulanması ya da tarım arazilerinin sulanması, balıkçılık yapılması, havuzların yapılması hep bu mağaralar sayesinde oldu. Buradaki kuyular sayesinde. Böyle bir yer.
0: Çıkabiliriz o zaman hocam. Yani en dibine kadar da gittik. Orada da bir şey görmedik. Sadece kayaların arasından inanılmaz akıntılar var.
2: En uzun
0: onların da temiz olduğunu düşünüyorum.
2: Kol en buradan gireceğimiz kol. Evet. Girilecek kol. Tabii biz girmeyeceğiz şu anda. Ve dediğim gibi içinde pek çok kuyu var. Giderek de suyun içine doğru uzanan bir...
0: Yani suyla karşılaşacağız orada.
2: Deniz.
0: Hocam dikkatli gitmekte fayda var.
2: Yerler evet biraz kaygan gerçekten. Hafif yosunlaşmış.
0: Tünelin ucu göründü.
2: Tünelin ucu göründü. Lambamızı da söndürüyoruz ve çıkıyoruz.

0: Hocam selamlar.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Maydos Kilise Tepe Höyü çalışmaları son 5 yıldır sizde galiba.
1: Evet.
0: Şimdi biraz bize Maydos'tan, buranın topografik, coğrafi yapısından, antik dönemdeki ticari stratejisinden ve öneminden söz edebilir misiniz? Ayrıca burayı şeyle de ilişkilendirmek istiyoruz, Troya'yla.
1: Tamam, peki. Maydos Kilise Tepe Höyü, Gelibolu Yarımadası'nın en büyük höyüklerinden bir tanesi ya da en büyüğü diyeyim. Çünkü daha büyüğünü henüz keşfetmedik. Burası Avrupa yakasında, Boğaz'a girişte, ikinci koyun hemen önündeki höyük. Birinci koy Morto Koyu, onun önünde Karaştepe yerleşmesi var, höyü var. Burada Maydos Kilise Tepe Höyü de Kilye Koyu'nun hemen arkasında yer alıyor. Günümüzde sahilden yaklaşık 200 metre uzaklıkta ama burada yaşam olduğu dönemde hemen deniz kenarında bulunan bir yer. Bu kadar büyük olmasının sebebi tabii ki burada gerçekleşen ticaretle alakalı. Troya açısından önemi burada tabii hiçbir dönemde Çanakkale Boğazı tek taraftan kontrol edilmedi. Yani yakın dönemde karşılıklı tabyalar inşa edildi Birinci Dünya Savaşı'nda. Yani hem Avrupa yakasına hem Anadolu yakasına tabyalar inşa edildi. Aynı şekilde yine Orta Çağ'da kaleler, buradaki Osmanlı kaleleri hem Kilitbahir'de var, hem aynı şekilde karşıda Çimenlik Kalesi, Boğaz girişinde Settülbahir Kalesi, karşısında yine Kum Kale. Yani Troya'nın Troya olduğu dönemlerde, o zengin olduğu dönemlerde de tek taraftan boğazı kontrol ederek zenginleştiğini düşünmek biraz zayıf bir teori olur. Mutlaka Avrupa yakasında da bir müttefiki, karşı tarafta da bir yerleşim olması lazım. En güçlü olasılık Maydos Kilise Tepe olması. Çünkü oldukça büyük bir höyük ve hem uygun koylarıyla hem de buluntularıyla geniş bir ticaret potansiyeline sahip olduğunu bize gösteriyor.

0: gerçekten de yaptığımız kazılarda yan yana inşa edilmiş ince uzun taş temelli kerpiç duvarlı evlere rastladık. Ve bu ilginç olan husus da bu evlerin kerpiç duvarlarının süslemeli olması.
1: Evet.
0: Yani rölyefler var üzerinde.
1: İç süslemeler değil mi bunlar? Yoksa dışarıdaki hareketlilik mi?
0: Yani farklı farklı alanlarda kullanılmış.
1: Tabanda. Örneğin,
0: tabii yani biz tabanda değil, pencere kenarlarında uygulanmış. Bugünkü işte söveler gibi, evet, alçı kaplamalar gibi uygulanmış bir kısmı. Bir kısmı duvarlarda bordür olarak uygulanmış. Bir kısmı da çatıyla yani tavanla duvarın birleştiği yerde bugünkü karton pier uygulamaları, evet, gibi.
1: Alınmış
0: o şekilde
1: gibi.
0: Aynen, evet, öyle. O şekilde uygulanmış. Ve kerpiç üzerine rölyef,
1: evet,
0: ve üzeri de boyalı.
1: Evet.
0: Yani bu Anadolu için bir ilk. Kültürler arası ilişkiyi, tarihlemeyi, ticaret yollarını ortaya çıkarmak için önemli bir yer.
1: Çok büyük kaynak.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim.
1: Çok sağ olun. Kolay gelsin. Önümüzdeki sene için hem kazı döneminiz hayırlı olsun hem de inşallah bir kaynak bulabilirsiniz.
0: Teşekkür ederiz. Sağ olun.

0: sana sesleniyorum. Bu güzel Helen için Troy ovalarını kanla dolduracağım. Ha?
1: İyi misin?
0: Gayet iyiyim. Troy ovasını, güzel Helen'i ve Priamos'un oğlu Hector'u görünce dayanamadım.
1: Savaşı burada, açtım diyorsun.
0: Evet, Brad Pitt'in rolünü çalmaya çalıştım.
1: Şimdi şöyle bir şey var tabii. Mesela burada bir savaştan bahsettiğimiz zaman bu savaşın aslında ne olduğunu birazcık tabii anlatmamız lazım burada. Şöyle bir şey, herkesin bildiği ya da çok kimsenin bildiği bir hikaye. Şimdi Priamos, evet. Yani Troya'nın işte kralı. Ondan sonra bu kral bir elçi gönderiyor Sparta'ya. Oğlunu gönderiyor, Paris yani. Sparta'nın kralı da Menelaus. Buraya kadar güzel. Bunun bir nedeni var. Bu elçi göndermesinin bir nedeni var. Sparta ile Troya arasında biraz gerginlik varmış. Paris'i de oraya bu gerginliği gidermek için gönderiyor. Menelaus aslında iyi karşılıyor Paris'i. Sarayını alıyor. Ondan sonra yiyorlar, içiyorlar filan, işte konuşuyorlar. Tabii bir de Menelaus'un çok güzel bir karısı var. Onun adı da Helen.
2: Helen. Truvalı Helen oluyor sonra.
1: Şimdi işler böyle güzel giderken, yani diplomatik olarak yolunda giderken birdenbire bir haber geliyor Girit'ten. Menelaus'un büyük babası ölmüş.
2: Evet.
1: Ve Menelaus hemen toparlanıyor, Girit'e doğru yola çıkıyor. Bunlar o gece baş başa kalıyorlar, Helen ve Paris. Nokta nokta nokta geçiyorum arayı ve hikayeye göre aralarında
2: bir şey geçiyor.
1: O büyük bir aşk doğuyor.
2: Evet.
1: Henüz Menelaus Girit'ten dönmeden Helen de eşyalarını topluyor ve buraya, Troya'ya, Paris'le birlikte geliyor.
2: Kaçıyor.
1: Tamam. Şimdi kader ağlarını örmekte.
2: Akalılar çok sinirleniyorlar bu olaya.
1: Aslında pek öyle değil işte. Hikaye bu kadar basit değil. Şöyle anlatmak lazım. Mesela işte Menelaus birdenbire tabii ki sinirleniyor. Yani karısını kaçırmış.
2: Bir gece de kendine aşık etmiş.
1: Ve hemen kardeşine müracaat ediyor. Hı hı. Kardeşi de Miken kralı Agamemnon. Şimdi bir İlyada dökümü yapıyoruz şöyle. Agamemnon da muazzam bir ordu topluyor. Hı hı. Ve işte senin şimdi burada mücadele ettiğin savaşa doğru zaman ilerliyor.
2: Yaklaşık 1000 tane gemiyle Ege Denizi'nden açılıyorlar.
1: Evet, çok fazla gemi var. Yalnız şimdi burada İlyada'nın başına bir giriş yapan
2: Azrael
1: Hat ve Akadir'le birlikte tabii bunu çevirdiler ve o metni oluşturdular.
2: Ve üstünde de yıllarca çalıştılar.
1: Tabii ki bize kazandırdılar bu eseri. Fakat orada şey diyor ki, Azrael Hat diyor ki, iş bu kadar basit olmamalı.
2: Evet.
1: Yani bir kralın, evet, karısının kaçırılması diplomatik bir skandaldır ya da çok büyük bir duygu patlamasına yol açar, savaşa bile yol açabilir. Ama iş gene de hani bu kadar büyük bir orduyla, senin dediğin gibi bir sürü gemiyle bu savaşa girilmesi bir tek buna bağlı olamaz. Şimdi buradan şöyle bir şeyler sana okumak istiyorum.
2: Tamam.
1: Mesela diyor ki, sefere Agamemnon 1000. Pardon, 100. Sen 1000 deyince benim de aklım ona gitti. Agamemnon 100 gemiyle katıldı. Yani Miken kralının gemisi en fazla
2: 100.
1: O filo içinde. Aslında diyor, her onunla birlikte bu savaşa katılan diğer Yunan kentleri de kendilerine göre sayıyla katıldılar. Hizmete işte soyunmuş diğer bölge krallarından kimi, yani mesela Pilos kralı Nestor 90 gemiyle katılmış. Argos kralı Diomedes 80 gemiyle katılmış. Girit kralı İdomeneus da 80 gemiyle
2: kim
1: katılmış. Hepsini toplamış.
2: 1000 gemi etmişler.
1: Lokris kralı Ayas 40 gemiyle ve hatta Arkadya kralının gemisi yokmuş. Agamemnon ona gemi vermiş. Sen de demiş işte 60 gemiyle katıl. Ve böylece muazzam bir filo oluşturmuş. Sonra da bu savaşa doğru işte geçen dediğim
2: sanki
1: gibi bir zaman.
2: Sanki asıl amaç hep birlikte toplanıp Troya'yı fethetmek, yağmalamak, yakıp yıkmak.
1: Şimdi milattan önce 16'ya baktığımız zaman Yunan kentleri bir birlik oluşturmuştu kendi içinde.
2: Evet.
1: Baş kral da Miken kralı Agamemnon'du. Neden baş kral oydu? Çünkü bu feodal sistem içinde en fazla sürüye sahip olan, en fazla topraklara askeri sahip olan, dolayısıyla askeri güce sahip olan baş toprak ağası Agamemnon'du. Ve dolayısıyla da gene o ne derse diğer krallar o feodal sistem içinde ona boyun eğmek zorundaydılar. Çünkü onlar daha zayıftı. Ve Azrahat şöyle bir paragrafla bitiriyor bu savaşın nedenini. Aynı değişmez düzen ele geçirilen malların paylaşılmasında da görülür. Bu feodalite kapsamında paylaşımda da ortaya çıkıyor.
2: Yani savaş ganimetlerin paylaşımında. Kimin daha fazla askeri gücü ve ordusu varsa o en büyük paslanan payı o.
1: Dolayısıyla Agamemnon. Yani Menelaos'un kardeşi.
2: Evet.
1: Asıl Troya Savaşı başlamadan önceki yıllarda da Akalar birçok yağma seferine çıkmışlardı.
2: Karşı kıyıdan buraya.
1: Tabii. Bir sürü köle ve mal toplamışlar. Bunları Agamemnon'un önüne dizip en üstün payı ona vermekle gurur duymuşlar, kusur etmemişlerdi diyor. Bölge kralları aralarında eşitseler de, yani işte o birlik demokratikse de Agamemnon'la aralarında eşitlik yoktu ve olamazdı. Dolayısıyla Agamemnon'un kardeşi ya da abisi Menelaos demişse ya böyle gidiyoruz, bir durum oldu. Abi topla şu şeyleri ya da kardeşim topla şu orduyu da şu adamların canını okuyalım
2: yakalım,
1: demişse
2: yıkalım,
1: işte böyle büyük bir ordu buraya gelmiş demektir.
2: Savaş 10 yıl sürüyor sanırım değil mi?
1: Savaş işte yani hep konuşuyoruz ya mesela
2: olmuş muydu,
1: olmuş muydu,
2: mi,
1: olmamış
2: yok,
1: mıydı, nerede olmuştu vesaire. Azrahat aslında ona biraz ışık tutuyor. Yani sürekli olarak buralara akınlar var.
2: Evet.
1: Akalar, diğer Yunan kentleri, Troya ile sürekli olarak bir ganimet savaşı içindeler aslında.
2: Evet.
1: Ve işte İlyada'nın o büyük savaşı da bütün bu savaşların toplamı olduğunu bize belki
2: sanki
1: de anlatıyor.
2: Bir tane kahramanlık hikayesi değil, bir destan değil, toplama destanlardan böyle dramatik bir kurgu oluşturulmuş.
1: Evet.
2: Ve dünyanın Batı edebiyatının temel kaynağı.
1: Hep söylediğimiz şey işte.
2: Evet.
1: Ve dolayısıyla hani biraz önceki senin verdiğin mücadeleye de gönderme yaparak şunu söyleyeyim. Aslında Akileus'un pek bir derdi yoktu. Yani bu topraklar

0: bir derdi yoktu, Paris'le bir derdi yoktu. Ama bu feodal sistem içinde verilen emri, kralın, büyük kralın verdiği emri uyguluyordu, evet.
1: O zaman ben şimdi Agamemnon'a karşı kıyılara saldırmaya gidiyorum hocam. Geliyor musunuz?
0: İşte pek bir derdin yoktu diyorum sana. İstersen güneşe doğru yürüyebiliriz.
2: Agamemnon! Geliyoruz! Hocamla birlikte sana geliyoruz.
3: Paris'e, Priamos'a, lanetli gelin Helen'e rağmen Troya bizim için en fazla bilgisine inanılmayan kain Prenses Cassandra'nın şehridir. Tarihle efsanenin, düşle gerçeğin karıştığı yerde durur Troya. Doğu ile batının karşı karşıya gelişinin tarihte bilinen ilk vakasıdır.

0: cevap soruda ile karşınızdayız. Her zamanki gibi 4 yarışmacımız bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Aramıza yeni bir isim katıldı. Ayşen Hanım merhabalar.
2: Merhabalar.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
2: Tabii. Adım Ayşen Gemici. Akdeniz Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği mezunuyum. Şu anda ana sınıf öğretmeni olarak görev yapıyorum 6 yıldır. Boş zamanlarımda tiyatro ile ilgileniyorum. Hobim diyebilirim. O şekilde iyi bir yarışma geçiririz, eğleniriz diye herkese başarılar diliyorum.
0: Ayşen Hanım, öyle 3 yarışmacımız var ki şu anda sizinle aynı yerde bulunan. Ben hala dünün etkisinden çıkamadım. Çünkü tarihi bir final yaşadık. 3 yarışmacımız da finaldeydi ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştık. Keşke para ödülünü verebilseydik. Ama üçü de cevap vermeme hakkını kullanarak şu anda yine bizimle birlikteler. Öykü Hanım, siz etkisinden çıkabildiniz mi dünkü yarışmanın?
3: Yani çıkamadım. Bir de çok gerçekten heyecan verici böyle ilk böyle bir ilke eşlik etmek. Bugün için de çok heyecanlıyım. Bakalım ne olacak? Ayşen Hanım da endişe etmesin. Yani hep beraber güzel bir yarışma geçireceğimizi düşünüyorum.
0: Bugün dörtlü bir final diyorsunuz.
3: Evet.
0: Yani. Mert Ali, dün bir çılgınlık yapayım dedin ama
4: yok.
0: Sonradan vazgeçtin o çılgınlıktan.
4: Evet. Dün çılgınlık yapmaya çok müsaittim açıkçası. Ama böyle fırsatlar insanın hayatına her zaman gelmiyor. Benim için de aslında bazı insanlar için bu kadar büyük anlam ifade etmeyebilir ama benim için büyük anlam ifade ediyor aslında buraya katılmak. Ve ne olursa olsun yarışmacı arkadaşım Cansu'nun bile medeni cesareti. Bile dediğime bakmayın, aramızda 1000 puan veya 2000 puan vardı. Dünkü dörtlü mükemmeldi. Şimdi Ayşen Hanım'la da tanıştık. O da en az Cansu Hanım kadar dişli bir yarışmacı diye gördüm. Ben yine dörtlü finalin, üçlü finalin işten bile olmadığını düşünüyorum. Ben açık söyleyeyim, tüm programları, tüm bölümlerini izledim. Ben bu kadar dişli bir grup görmedim, onu söyleyeyim.
0: Doğru. Ümit ediyorum ki bugün de aynısı olur. Muhammed Bey, hafta başından bu yana beraberiz. Ve sizin için de tabii tarihi bir an oldu.
5: Kesinlikle öyle. Bugün dördüncü günüm, dün üçüncü günüm. Ve normal şartlarda 1'e ve 2'ye göre eksilen seviyede bir heyecan durumu olması gerekirken dün heyecanım daha üst seviyedeydi ve stres vardı. Kesinlikle farklı ve güzel bir yarışma oldu. Bugün yeni katılan arkadaşımızla birlikte kendisi bilinmez bir

0: durumda bizim için şu anda.
1: Kapalı bir kutu şu anda.
0: Kapalı bir kutu aynen. O yüzden mutlaka renk katacaktır. Güzel olacağını düşünüyorum. Bugün dördüncü günüm ve her gün eğlenerek yarışıyorum. Keyif alıyorum. Arkadaşlara tekrar başarılar diliyorum.
1: Peki ben de size başarılar diliyorum. Ve hemen formatımızla ilgili çok kısaca bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etap sizleri bekliyor. Birinci etap bilgi etabı, her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap dikkat etabı, bu kez 2000 puan değeri var. Ve son etap ise akıl oyunu etabı, her bir sorunun değeri 3000 puan. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak ki dün bunu yaşamamıştık bildiğiniz gibi. Bugün acaba olacak mı, merakla bekliyorum. Final içinde 5000 lira para ödülü için yarışacak yarışmacımız, en fazla puan alan isim karşımda olacak. Ya da isimler. Ya da isimler. Artık bundan böyle sadece isim demeyeceğim. Açıldı, belki de kapardı. Birkaç isim de olabilir. 20 saniye süresi var yarışmacılarımızın. Ve isterseniz hemen başlayalım ilk etapla. Cevap soruda, cevap soruda. Bilgi etabıyla cevap soruda başlıyor. İşte ilk sorumuzun konu başlığı.

Oyun dünyasıyla giriş yapıyoruz. Tüm dünyada en yaygın ve sevilen oyunlardan biridir. Çuha kaplı bir masa üzerinde eskiden fil dişinden ama artık özel bir malzemeden yapılan toplarla ve ıstakayla iki kişiyle oynanır. Oyuncular oyun masasında yer alan deliklere topu atarak sayı elde etmeye çalışırlar. Oyunun 8 top ve snooker gibi farklı çeşitleri vardır. Açı hesaplamak ve hızı ayarlamak oyunun iki temel kuralıdır. Sorumuz gelsin. Çuha kaplı bir masa üzerinde fil dişinden yapılan toplarla iki kişinin oynadığı bu oyunun adı nedir? Süreniz başladı.

0: Özellikle snooker yani hastalık derecesinde ekran başına kilitlenip de sürekli izleyebileceğiniz bir türü. Bilmiyorum ilginiz var mı? Buyurun cevaplar lütfen. Muhammed Bey.
1: Bilardo.
0: Ayşen Hanım.
2: Bilardo.
0: Mert Ali.
3: Bilardo.
0: Ve Öykü Hanım.
4: Bilardo.
0: Yanda da bir 8 var.
4: 8 numaralı top.
0: Bilardo'yu biliyor musunuz peki? Oynamışlığınız var mı?
4: Yani oynamışlığım var ama amatör derecede. Ama tabii tamamen keyfi. Zaten Semih Saygıner biliyorsunuzdur. Çok
0: 7.
4: ünlü.
0: 7. kez evet, dünya şampiyonu oldu. Öyle.
4: Sadece seyrediyorum diyelim.
0: Mert Ali senin var mı ilgin?
3: Bilardo izlerim zaman zaman. Spora çok meraklıyım söylediğim gibi. Tabii bunların en yükseği futbol ve basketbol. Bunlara daha bir ilgiliyim ama tüm sporlara da hakim olmak için izliyorum zaman zaman. Ama iyi bilardo oynayıcısı olduğum söylenemez tabii ki.
0: Peki cevaba gidelim o halde. Dünkü gibi yine 4'te 4 ile mi başlayacağız? Bilardo doğru cevap olacaktı. Ve ilk sorumuza tüm yarışmacılarımız da doğru cevabı verdi. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Çay kültürü konu başlığında bakalım neler var. Türkiye dünyada çayın en sevildiği ülkelerden biridir. Çay ülkemize 1600'lü yıllarda Osmanlı zamanında gelmiştir. Türkiye dünyada çay tüketiminde 3. çay üretiminde 6. sıradadır. Çay dünyanın farklı yerlerinde değişik şekillerde tüketilir. İngilizler çayı süt ekleyerek tüketir. Kuzey Afrika'da çay nane ile tüketilir. Tibet'te süt ile demlendikten sonra tereyağı ile karıştırılarak içilir. Ülkemizde en makbulü tavşan kanı olarak tanımlanan çaydır. Sorumuz gelsin. Ülkemizde küçük parçalara ayrılmış şekeri ağızda tutarak çay içme biçimine ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Çay severler kulübü var mı acaba hiç?
1: Yoksa hemen kurabiliriz
0: bir
1: tane.
0: Ben bilmeden sordum yani şu anda.
1: Kurabiliriz hemen bir tane Ersin Bey.
0: Ben çok severim de o yüzden.
2: Ben sevmeyen çok görmedim. Sevmeyen çok görmedim.
0: Kahve mi çay mı Ayşen Hanım?
3: Ben çaycıyım.
0: Çaycısınız. Kesinlikle. Muhammed Bey?
2: Çay ön planda. Kahveyi de severim ama çay ön planda.
0: Şeker var mı?
2: Yok.
3: Benim de yok.
2: Şeker yok.
0: Dörtte dört şeker yok. Sorunun doğru cevabı var mı?
2: Var.
1: Var.
0: Var. Peki buyurun lütfen cevapları göreyim. Muhammed Bey?
2: Erzurum yöresinde daha çok bu şekilde tüketilir. Kıtlama usulü
0: diyorlar.
2: Evet.
0: Ayşen Hanım?
3: Benim cevabım da kırtlama.
0: Kırtlama?
3: Evet.
0: Siz bir de R harfi koydunuz oraya. Kırt dediniz. Peki Mert Ali Bey'e bakalım.
2: Cevabımdan eminim. Kıtlama.
0: Ve Öykü Hanım?
1: Ben de kıtlama dedim. Ayşen Hanım belki hani... Kırt diye
2: daha mantıklı aslında
1: yanılmış yani, olabilir kıtlama. Ama kıtlama diye biliyorum.
0: Peki o zaman doğru cevaba gidelim en iyisi. Doğru cevap kıtlama olacaktı ama siz her ne kadar kırtlama yazsanız da evet. R harfi de aynı şekilde Türk Dil Kurumu'nda geçerli olduğundan dolayı kırtlamayı da doğru cevap olarak kabul ediyoruz Ayşen Hanım. Az önce bir harf yüzünden belki acaba şüphesine sahip evet. oldunuz ama o şüphe böylelikle ortadan kalkmış
3: Üzülmüştüm
0: oldu.
3: Üzülmüştüm ama şu an mutlu oldum. Zaten ben de ikisi de olabilir gibi düşünmüştüm. Sevindim şu an.
0: Şimdi geldik üçüncü sorumuza. Bir yolculuğa çıkartacağım şimdi sizi. Kuzeydoğu İtalya'da yer alan 118 adanın üzerine kurulu bir şehirdir. Doğal güzellikleri, sanat eserleri ve mimarisiyle ün yapmıştır. Şehirde 400 köprü ve 180 kanal bulunmaktadır. Kanallar arasında şehrin sembolü haline gelmiş gondollarla gezilir. Güvercinleriyle ünlü San Marco Meydanı turistlerin en sevdiği yerlerin başında gelir. Şehir her yıl binlerce katılımcının rengarenk kostüm ve maskelerle katıldığı karnavalıyla dünyaca ünlüdür. Sorumuz gelsin. İtalya'nın kanalları ve tarihi eserleriyle ünlü şehrinin adı nedir? Süreniz başladı. Yarışmacılarımız cevaplarını hemen yazdılar. Mert Ali son Lazio deplasmanına gittin mi Galatasaray'ın?
2: Deplasmanlar şu an yasak. Yasak değildi. Galatasaray iki maçlık bir ceza almıştı. Yurt dışına gidemedik ama hani açık söyleyeyim. Yurt dışına zaten imkanımız varken de gidememiştik.
0: Şu an pandemiden dolayı gidememiştin.
2: Tabii. Hayır, öncesinde hayır, yurt dışına gidemiyordum. Türkiye içerisindeki
0: deplasmanlara
2: varsın, gidiyordum. Evet.
0: Türkiye dışına hiç çıkmadın şu ana kadar.
2: Deplasman için çıkmadım. Evet.
0: Hiç gitmedin. Belki bundan sonraki aşamada eğer olursa 16 turunda mücadele edecek Galatasaray.
2: Hedeflerim arasında var. O da küçük bir hayal diyelim bizim için. Yine peki. Gideceğiz inşallah.
0: Buyurun cevaplarınızı göreyim lütfen.
2: Venedik.
0: Ayşen Hanım.
1: Venedik.
0: Mert Ali.
2: Şöyle bir ikilemde kaldım. Soruyu ilk gördüğüm anda binaları falan görünce Venedik dedim. Ama şöyle bir sıkıntıya düştüm, talihsizliğe düştüm. Venedik dünyanın en küçük nüfus olarak en küçük ülkesi miydi yoksa şehri miydi?
0: Onun Venedik arasında, mi orası peki? Yoksa karıştırıyor olabilir misin?
2: Vatikan.
0: Evet. Evet, peki Öykü Hanım siz?
1: Ben de Venedik yazdım. Zaten kanallarıyla ünlü dediğiniz zaman hemen gözümde canlandı.
0: En büyük ipucu oydu aslında.
1: Evet.
0: Doğrusunu söylemek gerekirse. Doğru cevaba gidelim. Venedik 3 yarışmacımıza puanları getiriyor. Mert Ali bayağı üzüldün herhalde.
2: Üzüldüm ama neyse ki önceki yarışma gibi yüksek puanlı bir etap değildi ve
0: puanlarda bölüşüldü. Denir.
2: Puanların bölüşülmesi çok hoşuma gitti. Ümit ediyorum önümüzdeki sorularda ve önümüzdeki etaplarda kapatacağım.
0: O zaman geçelim isterseniz 4. soruya yani ilk etabı bitirelim artık.

Çizgi romanlar dördüncü sorumuzun konu başlığı. Suat Yalaz'ın ölümsüz kahramanı olan çizgi roman karakteridir. Kılıcını sadece toplumsal sorunların çözülmesi için sallar. En büyük düşmanı bir Moğol savaşçısı olan Jamoka, uzatmalı sevgilisi ise güzeller güzeli Bayır Gülü'dür. Çizgi roman ilk kez 1963 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Bu ünlü karakter maceralarında Cengiz Han döneminde, yani 13. yüzyılda Orta Asya'da yaşayan 20'li yaşlarında bir Uygur gencidir. Ancak ilerleyen sayılarda farklı zaman dilimlerinde ve benzer tarih dekorlarında da yer almıştır. Sorumuz gelsin. Suat Yalaz'ın ölümsüz karakteri olan bu ünlü çizgi romanın adı nedir? Süreniz başladı.

0: Yanlış hatırlamıyorsam eğer 1980'li yıllarda, 80'li yılların başında bir gazete aynı zamanda bir ek olarak da veriyordu bu çizgi romanı. Acaba bulabildiniz mi? Buyurun cevaplar lütfen. Muhammed Bey.
1: Ben aslında sorunun sonuna doğru Uygurlara indiğinizde uzaklaştım bundan ama yine de başka bir cevabım olmadığı için Köroğlu dedim.
0: Köroğlu dediniz. Ayşen Hanım.
2: Ben üzgün hatta ağlayan bir yüz yaptım.
0: Gözlem nasıl mı?
2: Evet.
0: Gözyaşı.
2: Ya yani çizgi romanlarla çok fazla bilgim yok ve hiçbir şey hatırlayamadım. O yüzden boş bıraktım üzülerek.
0: Mert Ali.
3: Açık söylüyorum, çizgi romanlarla hiç aram yok. Hani doğru düzgün bir tane biliyor muyum? Bence bilmiyorumdur. Ben burada Dünyalar Tatlısı 7 yaşındaki kız kardeşime selam yollamak istiyorum. Kendisi daha yeni okuma yazma aşamasında. Onun için Elif Gülce diyorum.
0: Elif Gülce.
3: Evet.
0: Buradan Elif Gülce'ye el sallayalım o halde sallayalım. Madem öyle. Öykü Hanım.
4: Ya ben Tarkan dedim. Atıl Kurt Tarkan. Ama bu bir çizgi romandan mı geliyor? Açıkçası benim de çizgi romanlarla aram yok. Filmlerini biliyorum. İşte Kartal Tibet'in canlandırdığı. Onları izlemişliğim var. Hani Moğol, Cengiz Han. Belki olabilir, belki tutar diye Tarkan yazdım.
0: Ya tutarsa dediniz. Acaba tutar mı? Buyurun görelim o halde. Tutmadı Öykü Hanım çünkü...
1: Ben de aslında çağrışım yaptı ve ben Köroğlu... Yani şu anda kara olan ya bir çizgi film karakteri... Pardon, çizgi roman karakteri sürekli aklıma geliyor. Görüldüğü üzere yani telaffuz bakımından yakınlığından da anlaşıldığı üzere... Ben aslında ya çok üzüldüm.
0: Yaklaştınız, en çok yaklaşan evet. Siz oldunuz. Yani kelime olarak acaba
1: evet, kesinlikle...
0: mı diye... Peki, ilk kitabı... Son sorusunu puansız olarak tamamlıyoruz ama şöyle bir puanlara bakarsak eğer dünkü çekişmenin sanki bugüne yine yansıyacağını görebiliriz. Neden? Öykü Hanım 850 puanınız var. Mert Ali 500 puanınız var. Ayşen Hanım bugün aramıza katıldınız. 850 puanınız bulunuyor. Ve Muhammed Bey 850 puanınız var. Şu anda... Beklenen performansı gösteremeyen bir tek Mert Ali diyebilirim herhalde.
3: Açılacağız inşallah, düzeleceğiz.
0: Daha önümüzde 8 soru var çünkü.
3: Evet, inşallah.
0: İkinci etaba geçiyoruz. Yeni etap, dikkat etabı. Cevap soruda dikkat etabıyla devam ediyor. Artık sorunun içinde saklı cevap ve her bir sorunun değeri de 2000 puan oldu. Beşinci sorumuzun konu başlığı geliyor.

Tarihi bir yolculuğa çıkartıyorum sizleri. Nefertiti milattan önce 1370 ila 1330 arasında yaşamış bir Mısır kraliçesidir. Firavun Akineton

0: Onun eşidir. Nefertiti'nin renkli büstü günümüzde Berlin'de sergilenmektedir. İlk kez 1924'te sergiye açılmıştır. Eski Mısır tarihine ait bütün kitaplar onun dillere destan güzelliğinden bahseder. Adı güzellik geliyor, güzel olan ya da güzelden gelen anlamlarına gelir. Nefertiti Mısır'ın en güçlü kadınlarından biriydi. Kocası Akineton yani Firavun'la aynı düzeyde bulunuyordu. Sorumuz gelsin. Nefertiti'nin renkli büstü ilk kez ne zaman sergilenmiştir? Süreniz başladı. Hangi yılda ilk kez sergilendi? Saçları siyah, gözleri koyu renk, minyon tipli filmlerde bilmiyorum hiç izlediniz mi ama ya da ilk kez duymuş gibi bakıyorsunuz şu anda bana. Ayşen Hanım öyle mi?
1: Yok hayır, duydum tabii ki.
0: Bilginiz var. Hı hı. Mert Ali?
2: Bilgim yok.
0: İlk defa mı duydun?
2: İlk defa duyuyorum.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Peki cevaplarınızı göreyim o halde. Muhammed Bey?
3: 1920.
0: Ayşen Hanım?
1: 1924.
0: Mert Ali?
2: 1924.
0: Ve Öykü Hanım?
4: 1924. Ben daha önce Mısır'ı ziyaret etme şansına sahip oldum. Gerçekten çok mistik ve güzel bir yer. Nefertiti, Tutankamon, bunlara aşinayım biraz. O yüzden aklımda tutmam da kolay oldu. Berlin'deydi sanırım. Aynen Berlin'de,
0: evet,
4: 1924'te.
0: Berlin'de. Acaba kaç yılında ilk sergilendi? Cevabı görüyoruz. Ben ne demiştim? Nefertiti'nin renkli büstü günümüzde Berlin'de sergilenmektedir. İlk kez 1924'te sergiye açılmıştır. Üç yarışmacımız doğru cevabı veriyor ve böylelikle Ayşen Hanım, Mert Ali, Öykü Hanım ikinci etaba puanlarla başlıyor. Değerli izleyiciler, hiç vakit kaybetmeden yeni sorumuza geçiyoruz.

Konu başlığımız ATM. Automatic Teller Machine, yani otomatik vezne makinesi. Makinenin tasarımcısı Osmanlı İmparatorluğu doğumlu olan ancak Amerika vatandaşı Ermeni Luther George Simjian'dır. Dünyanın ilk ATM'si İskoç mucit Shepherd Barron tarafından icat edildi. Tam anlamıyla ATM sayılabilecek ilk cihaz 27 Haziran 1967'de Londra'da hizmete sunuldu. İlk ATM'den madeni birlikler halinde 5 sterlin çekilmişti. Dünya üzerindeki ATM sayısının 4 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Bankalar ATM cihazlarına bankamatik veya paramatik gibi farklı isimler de verebiliyor. Sorumuz gelsin. İlk ATM nerede hizmete sunulmuştur? Süreniz başladı.

0: Mert Ali, keşke ekranda az önce yani nasıl bir hiddetle sildin, tekrar yeniden yazdın, izleyebilsen tekrarını.
1: İzleyeceğim inşallah.
0: Bir şeyler sildin, ne sildin?
1: İskoçya yazacaktım, sonra bulan kişinin İskoç olduğu aklıma geldi.
0: Değiştirdim.
1: Sanki bir Londra duydum. Herhalde İngiltere'dir diye düşündüm. Amerikan vatandaşı olduğunu hatırlıyorum, Ermeni asıllı olduğunu hatırlıyorum. Ama İngiltere yazdım. Umarım doğrudur.
0: Sen İngiltere yazdın. Diğer yarışmacılarımızın cevaplarını göreyim o halde. Evet. Buyurun lütfen. Muhammed Bey.
2: Londra.
0: Ayşen Hanım.
3: Ben de Londra dedim.
0: Siz neden Londra dediniz?
3: Londra diye hatırlıyorum. Bir an acaba ülke mi diye tereddütte kaldım. Nerede dediği için Londra yazdım sonra.
0: Mert Ali.

0: Az önce Londra diye bir şey duydum, o yüzden İngiltere yazdım dedim. Ümit ediyorum kabul olur.
1: İngiltere'yi de bak az önce ben nasıl yazdığını görmedim ama yazarken gördüm seni.
0: Bu çabaya bu çabaya bir puan.
1: Hayır. Yani bir kendin bir okur musun ne olur yazdığını.
0: R ve E'si aşağıda.
1: Ya yani şunu birine göstersen acaba İngiltere diye bir çırpıda söyleyebilir mi?
0: Yani ama bu bence İngiltere. Yani T'si burada, R'si burada.
1: İngili ne yazıyor orada gerçekten?
0: İngiltere.
1: Ya bak sen yine yazdığın o
0: ama sonra bu çabaya ben olsam puan veririm ve Londra olduğunu söyledim yani.
1: Öykü Hanım ne diyorsunuz? Siz okuyabiliyor musunuz?
0: Okursunuz.
2: Yani kendisi benim rakibim olduğu için ben puan vermezdim.
1: Sizin cevabınız?
2: Londra.
1: Şimdi Mert Ali.
0: Londra dedi.
1: İstersen ben ne demişim gidelim.
0: Londra dediniz.
1: Londra mı dedin?
0: Londra dediniz ama ben başta söyledim Mersin Bey. Olsa güzel olur sanki.
1: Önce bir görelim ben ne demişim acaba gerçekten Londra mı dedim.
0: Londra dediniz.
1: Tam anlamıyla ATM sayılabilecek ilk cihaz 27 Haziran 1967'de Londra'da hizmete sunuldu. Londra dedim. Şu anda merak ediyorsun değil mi?
0: Yeşil değil.
1: Sence yeşil mi kırmızı mı?
0: Ben olsam yeşil verirdim.
1: Ama ben sen değilim.
0: Canınız sağ olsun.
1: Çünkü neden? Dikkat etabının en önemli noktası benim sizlere okumuş olduğum detaylarla ilgili zaten. Ne diyorum? Cevap sorunun içinde saklı. Yani burada eğer şunu söylemiş olsaydım, İngiltere'nin başkenti Londra'da diye bir ifade kullanmış olsaydım, o zaman belki en azından oradan kurtarabilirdik. Çünkü niye? İngiltere'de demiş olurdum. Ama Londra dediğim için ne diyorsam dikkat etabının en önemli özelliği de o. Bu yüzden puan veremiyoruz. Şimdi yeni sorumuza geçiyoruz.

Sanat akımları konu başlığımız. Klasisizm bilinen en eski sanat akımıdır. Rönesans'la birlikte ortaya çıkmıştır. Temelinde mimesis, yani doğayı taklit etme ve gerçekçilik vardır. Barok, klasisizme tepki olarak 16. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Bu akıma bağlı ressam ve heykeltıraşlar sanat eserlerindeki ölçüyü reddetmiştir. İzlenimcilik adıyla da bilinen empresyonizm yenilikçi bir akımdır. Sürrealizm günümüzün en popüler sanat akımlarından biridir. Sorumuz gelsin. Klasisizme tepki olarak çıkan sanat akımının adı nedir? Süreniz başladı.

0: Yedinci sorumuz. Sanatta aramız nasıl? Ayşen Hanım.
1: Aslında iyi olmaya çalışıyor. Yeterli olduğunu düşünmüyorum ama daha çok ilgilenmek isterim. Van Gogh Müzesi'ne gitmiştim Hollanda'da. Çok fazla ilgimi çekmişti ve çok beğenmiştim. Yani keşke imkanımız olsa da bu ressamlara dair bütün müzeleri gezebilsek. Öyle umut ediyorum.
0: Sizin Öykü Hanım?
2: Ben çok severim. Bu bahsettiğiniz akımları da hem biliyorum hem işte yapısını da biliyorum. Resim özellikle çok seviyorum. Ama biraz hani sanat akımları birbirini takip ettiği için müzikle de ilgileniyordum. Yan flüt çalıyordum ben.
0: Flüt çalıyordunuz.
2: Evet, barok biliyorum o yüzden. Hani böyle daha işlemeli, çiçekli, böcekli vesaire. Öyle yani, cevabım da doğru olduğunu düşünüyorum.
0: Peki o zaman cevapları göreyim ben. Muhammed Bey?
3: Barok akımı.
0: Emin misiniz? Önceden eminim falan
3: eminim,

0: Eminim, evet.
1: Ayşen Hanım?
2: Barok, ben de eminim.
1: Siz de eminsiniz. Mert Ali?
3: Barok.
1: Ve Öykü Hanım?
4: Barok.
1: Peki, 4'te 4 aynı cevabı görüyoruz. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Barok, klasisizm ve tepki olarak 16. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Cevap soruda. Barok doğru cevabı. Böylelikle yine tüm yarışmacılarımızın önündeki puanların arttığını ve yemyeşil olduğunu görüyoruz. Ve giderek tabii ki daha heyecanlı sorulara doğru geliyoruz. Şu anda müthiş bir çekişme. Dünkü çekişmeye benzer bir çekişme var yarışmada. İkinci etabın son sorusu gelecek. Bu sorunun farklı bir özelliğinin olacağını da ifade edeyim. Ama önce konu başlığına gidelim.
5: Half court shot by Rob. He drills it. Oubre, it's good if it goes, and it does.

0: Efsane basketler sporla devam ediyoruz. Tarih 11 Eylül 2010. Dünya Basketbol Şampiyonası. Yer İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu. Türkiye Sırbistan yarı final maçı. Maçın bitmesine saniyeler var ve skor Türkiye 81, Sırbistan 82. Tam olarak da son saniye. Türkiye nefesini tutuyor ve bir son saniye basketini de Kerem Tunçer'i fililere yolluyor. Türkiye bu basketle finale kaldı ve finalde Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştı. Ancak ne yazık ki final maçında Amerika'ya 81-64 mağlup olmuştuk ve dünya ikincisi olarak da şampiyonayı tamamlamıştık. Şimdi o son saniye baskete götüreceğim sizleri. Belki gözünüzün önünde canlanmış olabilir ama izletmek istiyorum hem size hem de izleyicilerimize. Lütfen dikkatli bir şekilde bakalım.
1: Türkoğlu, Hidayet Türkoğlu, Kerem Tunçeri, Kerem Tunçeri basket! Kerem Tunçeri! Kerem Tunçeri!
0: 2010'du. Yani izlediğimizde yine aynı şekilde tabii ki tüylerin diken diken olduğu bir anı yaşadık. Şimdi sorumuz geliyor. Türkiye-Sırbistan maçında Kerem Tunçeri son saniyede basket attıktan sonra acaba spiker kaç kez Kerem Tunçeri demiştir? Murat Muratanoğlu'nun anlatımıydı. Kaç kez Kerem Tunçeri dedi? Süreniz başladı.

0: Buradan selam ve saygılarımızı iletelim büyük usta Murat Muratanoğlu'na. Yanında da İhsan Bayülken yorumcu olarak yanda bağıran kazandık kazandık diye oydu. Ekrana getirdiğimizde acaba neye odaklandınız Muhammed Bey?
1: Ben ısrarla Kerem Tunçer'in forma numarasına odaklandım. Bir de kaçıyor sürekli, koşuyor falan, son anda gördüm.
0: Yakaladınız mı?
1: Evet.
0: Kaç?
1: O sene 10 numaraydı. O evet. Sene basketbol maçını yani hayatımda izlediğim en zevkli turnuvaydı. Amerika Birleşik Devletleri ile yaptıkları final maçında hatta ailemle birlikte izlemiştim. Zaten çok fazla doluydu spor salonu.
0: Ben oradaydım. O anı, o son saniyeyi, o heyecanı, o mutluluğu ve yaklaşık bir hafta 10 gün boyunca da ses kısıklığı, sesim neredeyse çıkmıyordu. O sevincin, o son

0: saniye basketinin olağanüstü çünkü güzel bir geri dönüşe imza atmıştık. Peki o zaman cevaplarınıza acaba neler yansıdı ben de merak ediyorum. Muhammed Bey.
1: Açıkçası görsel hafıza ile ilgili soru sorulduğu zaman ekranda kalan görüntüye göre oldukça uzun kaldı. Oradan da zaten bir şüphelendim yavaş yavaş. Dolayısıyla cevabı yazarken

0: muhtemelen üzeri vardır ama içimden 6 yazmak geldi. 6 kere hatırladığım için.
1: Mert Ali.
2: Şimdi banko onun üstünde net eminim. Ondan aşağı olamaz.
1: 10 dahil mi?
2: 10 olabilme ihtimali var ama ondan aşağı olmayacağına kesin eminim. 12'dir. Yani 12 diyorum. Yanılırsam 2-3 sayıdan fazla yanılacağımı düşünmüyorum. Bakalım.
1: Öykü Hanım.
3: Ben 9 dedim. Şöyle tekrar bir hatırlayıp tekrar saymaya çalıştım. 9'a kadar gelebildim. Yani ben ondan yüksek olduğuna çok emin değilim açıkçası. Mert Ali Bey kadar. O yüzden 9 dedim.
1: O zaman hep birlikte saymaya başlayalım madem öyle. Acaba Murat Muratanoğlu o son saniye basketinde kaç kez Kerem Tunçer'i demiş? Buyurun izliyoruz.
4: Hidayet Türkoğlu, Hidayet Türkoğlu, Kerem Tunçer'i, Kerem Tunçer'i basket! Basket! Basket! Kerem Tunçer'i! Kerem Tunçer'i! Kerem Tunçer'i! Kerem Tunçer'i! Kerem Tunçer'i! Kerem Tunçer'i! Kerem Tunçer'i! Kerem Tunçer'i! Kerem Tunçer'i!
1: 10 olacaktı doğru cevap. Mert Ali ne oldu? Masaları falan dövmeye başladın artık.
2: Kritik bir soruydu. Gerçekten çok kritik bir soruydu. Önümüzde 4 soru olabilir ama. Spor sorusu. Çok iddialıyım. Hani forma numarasını biliyorum. O derece hani benim 2010'da oynanan bir Dünya Kupası'ndan bahsediyoruz. Forma numarasını biliyorum. Ama dediğim gibi ondan aşağı olmadığına eminim de demiştim. İki fazla saymışız.
1: Ama hakkımızı verin, güzel bir soruydu.
3: Çok evet, güzel bir soruydu. Evet,
1: güzel bir
3: ters
1: soruydu.
3: Ters köşe olduk.
1: Peki, etabı bitirdik. 8. sorumuzdu. Şimdi hemen puan durumunu da hatırlatayım. Ayşen Hanım, bugün bizimle birlikte olmaya başladınız ve 2750 puanınız var şu anda. Öykü Hanım'la beraber en fazla puan alan yarışmacılarımızdan birisiniz. Ve Muhammed Bey, 2050 puanla 3. sırada yer alıyorsunuz. Mert Ali, 8 soruda 1700 puan topladı ama dünü unutmayalım. Dün son anda bir geri dönüş ve böylelikle finale adınızı yazdırmıştınız. Artık final öncesinde önümüzde 4 tane soru kaldı. Yeni etap, akıl oyunu etabı başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Akıl oyunu etabında her bir sorunun değeri artık 3000 oldu ve işte yeni sorumuzun konu başlığı.
5: Tüm yelkenleri mayna edin. Kobe'ye gidiyoruz.
6: Git Mustafa, git. Git.
1: Ertuğrul Fırkateyni konu başlığımız. Ertuğrul Fırkateyni Sultan Abdülaziz döneminde yaptırıldı ve 1863'te denize indirildi. 79 metre boyunda, 15,5 metre genişliğindeydi. 10 mil süratle 9 saat yol alabiliyordu. 1889'da 2. Abdülhamit'in Japon imparatoruna hediyeleri de götürmek üzere yola çıktı. 1890'da Japonya'ya vardı ve 3 ay burada kaldı. Yapılan tayfun uyarılarına rağmen Ertuğrul 15 Eylül'de geri dönüş için planladığı gibi yola çıktı. Bir gün sonra Kushimoto açıklarındayken tayfuna yakalandı ve kayalara çarparak battı. Komutanı Tu Amiral Osman Paşa ve 532 denizci şehit oldu. Sadece 69 kişi sağ kurtulabildi. Sorumuz gelsin. Ertuğrul Fırkateyni gün, ay ve yıl olarak hangi tarihte batmıştır? Süreniz başladı.

0: Eğer çok ince ama çok çok büyük bir detaya yakaladıysanız herhalde karşımda birazdan doğru cevabı göreceğimi ümit ediyorum. Buyurun cevaplar lütfen. Muhammed Bey.
1: 8 Eylül 1890 dedim.
0: Ayşen Hanım.
2: Boşluk 1890 hatırlayamadım.

0: Ayı aklımda tutamadım.
1: Tutamadınız. Mert Ali?
2: İddialı bir giriş yapayım. Tek başıma puan alacağım.
1: 16 Daha Eylül... Öykü Hanım'ın cevabını görmediniz ya.
2: Gördüm.
1: Nerede gördün?
2: Kaldırırken.
1: Göz ucuyla da oraya mı bakıyorsunuz?
2: Yok, vallahi bittikten sonra. Bakın.
1: Bir de vallahi diyor.
2: Vallahi.
1: Peki, 16 Eylül 1890.
2: Evet.
1: Ve Öykü Hanım?
3: Ben 15 Eylül 1890 dedim. Hani bilmiyorum,
1: dediniz
3: öyle duydum.
1: Dediniz mi 15 Eylül diye?
2: Şöyle belirteyim.
3: 15.08.
1: Yani?
2: 15 Ağustos yapar.
1: Ocak, evet. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos...
3: 9. Eylül. Ay, evet, aynen öyle.
1: Eylül.
2: Bir de şöyle, 15 Eylül'de yola çıktı. Bir gün sonra battı.
1: Siz aslında...
3: Evet.
1: Eylül yazdığınızı zannediyorsunuz.
3: Evet, aynen öyle.
1: 15 Eylül 1890 diyorsunuz ama.
3: Keşke yazsaydım, yine doğru olmayabilirdi ama en azından bu hatayı yapmazdım.
1: Peki, şu anda yarışmanın seyrini değiştirebilecek bir soru olabilir bu. Görelim doğru cevabı. 16 Eylül 1890 Mert Ali tek başına yeni etaba... Böylelikle çarpı 2 puanla başlıyor. 7700 oldu puanı. Eminim tek başıma puan alacağım,
2: evet,
1: dedin.
2: Evet. Çok eminim.
1: Öykü Hanım, şey olsaydı eğer, yani 15 Ağustos yazmışsınız.
3: Evet.
1: Onu 16 yazmış olsaydınız ben çok üzülürdüm.
3: Ama evet, zaten doğru olmayacak.
1: Evet. O yüzden herhalde oradan kurtarmış oldunuz böylelikle. Tebrik ediyorum Mert Ali. Tek başına bildiği için diğer yarışmacılarımızın da alkışlamasını rica ediyorum. Şu anda 9. sorumuzu geride bıraktık ve işte heyecan yavaş yavaş daha da artacak gibi görünüyor. Yeni sorumuza geçiyoruz.

Petra antik kenti detaylarda neler var? Ürdün'de yer alan Petra antik kentinin geçmişi milattan önce 400 yılına dayanıyor. Kent milattan önce 400 ila milattan sonra 106 yılları arasında Nebatilerin başkentiydi. 100 kilometrelik bir alana yayılan Petra antik kentinin ilk yapım amacı halen sırrını korumaktadır. Ancak son araştırmalar Petra'daki El Hazne'nin altında gizli bir bölüm olduğunu, burada kral mezarlarının yer aldığını kesin bir biçimde ortaya koymuştur. Petra antik kentindeki tiyatro, tapınak gibi tüm yapılar kireç taşından oymadır. Kent 106 yılında Nebatilerin kaybettiği savaş sonucu Roma hakimiyetine geçti. 661'de Emevi uygarlığı, 750 yılında Abbasiler kenti ele geçirdi. Ancak depremler ve savaşlar nedeniyle kent 1812 yılında keşfedinceye kadar unutuldu. 2007 yılında açıklanan dünyanın 7 harikası listesinde Petra antik kenti de yer aldı. Sorumuz gelsin. Petra antik kenti kaç yıl Nebatilerin hakimiyetinde kalmıştır? Süreniz başladı.

0: acaba sorumuzun cevabı ne oldu? Buyurun lütfen cevaplar. Muhammed Bey.
1: 600 milattan önce 400 yılında kurulmuş. 661 yılında ilk Emevilerin hakimiyetine geçmiş. 710'da Abbasilerin. Öyle hatırlıyorum. Dolayısıyla ben 1061 yıl diyorum.
0: 1061 dediniz. Ayşen Hanım.
2: Ben ne yazdığıma baktım biraz önce. O kadar karıştırdım ki. Yani 400 ve milattan sonra 106'yı hatırlıyorum ama hangi millet olduğuna emin olamadım ve 506 dedim.
0: Siz ikisini toplayıp bu şekilde bir
2: yani öyle kaldı aklımda ama emin değilim.
0: Peki Mert Ali?
3: Şimdi şöyle cevabı göremedim ama eğer aynı cevapları yapmadıysa ya Muhammed Bey'inki doğru ya benimki. 400'de kuruluyor, 106'da bir şey oluyor, el değiştiriyor herhalde. 661'de de Roma kuruluyor. Ben 106'yı hesap ettim, 555 dedim. Eğer 400 hesap ediliyorsa bence Muhammed Bey'inki doğru. 106 hesap ediliyorsa benimki doğru. Ben cevaba 555 diyorum.
0: Öykü Hanım'ın cevabını biliyor musun Mert Ali?
3: 455 demiş.
4: Benim kafam karıştı biraz. Yani kim ne zaman aldı onu unuttum. Sanırım Roma İmparatorluğu aldıysa 1106 yılında benim cevabım yanlış. Ama ben sanki 106'da Nebatiler aldı gibi hatırlıyorum.
3: Bir tık işlem hatası
4: biraz mı? Kafam karıştı bilmiyorum. Olabilir biraz heyecanlandım.
3: Bir tık işlem hatası var.
4: 11'den 6 çıkardım,
3: evet,
4: 5.
3: Bir tık işlem hatası var orada.
4: Bir aldım komşudan. Tamam. 5 kaldı.
0: İşlem hatası mı?
4: Evet aynen. 555 olması, evet, gerekiyor. 555. Evet şu an.
0: 555 olacak ama
4: evet,
0: işlem 555, hatası yaptınız.
4: Aynen öyle.
0: Mert Ali zaten bir anda herkesi eledi. Normalde işlem hatası olmasa orası da 555 olacaktı.
3: 555 zaten onu görmedim dedim. Hani gördüğüm kadarıyla söyledim. Duyduğum kadarıyla daha doğrusu.
0: Peki Mert Ali bayağı bir iddialı.
3: Yo iddialı değil.
0: Ayşen Hanım da hemen eleyi verdi. Farkındasınız değil,
2: evet,
0: mi?
2: Evet beni saymadı bile.
0: Ya evet yani ya Muhammed Bey'inki ya benimki doğru dedi.
3: Ben bir anda
0: yarışmanın bu bölümünü kendi kendine bitirdi.
3: Estağfurullah.
0: Ama bir gidelim mi cevaba?
3: Gidelim.
0: Doğru cevap neymiş hep birlikte görüyoruz.
3: Hadi
0: 506 doğru cevap olacaktı. Ayşen Hanım'ı alkışlıyoruz. Mert Ali Bey size ceza olarak bir kez daha alkışlamanızı rica ediyorum Ayşen Hanım'ın.
3: Evet ben...
0: Çünkü hiç saymadınız bile ya.
3: Kesinlikle, kesinlikle. Çok emin olduğun zaman insan bazen şaşırabiliyor. Ben Ayşen Hanım'dan özür diliyorum ve tebrik ediyorum. Dediğim gibi yine 400'ü, 106'yı verdim ama yine bir dikkat, yani oradaki kelimelere dikkat etmemek beni yanlışa götürdü. Ümit ediyorum yine kapatırız.
0: Ayşen Hanım tebrik ediyorum tekrar.
2: Teşekkür ederim.
0: Şu anda 8750 puanla liderlik koltuğuna geçtiniz. Birinci sıradasınız ve Mert Ali az önce tek başına doğru cevabı bilmişti. Şimdi siz bu yarışa başka bir boyut kazandırdınız tabii ki. Ve önümüzde de final öncesinde artık iki soru kaldı.
3: Puan durumunu rica edebilir miyim?
0: Tabii ki hay hay ne demek? Hemen söyleyeyim. Ayşen Hanım şu anda 8750 puanda. Mert Ali 7700 puana sahip. Ve üçüncü sırada Öykü Hanım'ı görüyorum. 2750 puanınız var. Muhammed Bey bugün iyi değiliz yalnız.
5: Çözemedim evet maalesef. Bitmek üzere yarışma daha çözeceğim diyorum ama çözeceğim yani.
0: Ortada 12000 puan var yalnız. 2050 puanda sizin şu anda 4. sırada olduğunuzu hatırlatıyorum. Ve 11. soruya gidiyoruz. Birleşik Krallığa bağımlı bölgeler var ve onların detayları da işte burada saklı. Dünyanın dört bir yanında Kraliçe 2. Elizabeth'e bağlı ada ülkeleri vardır. Bunlardan bazıları şöyledir. Karayipler'de bulunan Bermuda 7 ana ada ile 150 küçük adadan oluşur. Kayman Adaları, Karayipler'deki 260 kilometre karelik ada topluluğudur. 1962'de Jamaika'dan koparak Birleşik Krallığa bağlanmıştır. Cebeli Tarık, 1704'ten beri Birleşik Krallık idaresinde olan ve Cebeli Tarık Boğazı'nda yer alan 6,5 kilometre karelik bölgedir. Britanya, Virgin Adaları, Karayip Denizi'nde bulunan adalar topluluğudur. Adada yaklaşık 25 bin kişi yaşamaktadır. Saint Helena adını Bizanslı Azize Helena'dan alan Atlas Okyanusu'nun güneyindeki volkanik tabanlı bir adadır. Sorumuz gelsin. Kayman Adaları kaç yıldan beri Birleşik Krallığa bağlıdır? Süreniz başladı.

0: 11. sorumuzun cevaplarını göreyim lütfen. Muhammed Bey.
1: 50.
0: Ayşen Hanım.
2: 59.
0: Ve Mert Ali.
3: 59. Aynı işlemi ben de yaptım. 2021'den 1962'yi çıkardım. 59 olduğunu düşünüyorum.
0: Öykü Hanım.
2: Ben bulamadım. Kafam çok karıştı. Hatırlayamadım.
0: Son 200 sorudur yalnız kafa bayağı karıştı sizin.
2: Evet, aynen öyle. Biraz galiba arka arkaya geldi. Yani moralim bozuk değil ama...
0: Taktik de tutmadı mı? Yani... Meşhur taktiğiniz vardı ya, tarihlerle ilgili olarak.
2: Yani tutmadı galiba.
0: Peki, o zaman 259 görüyorum ve bir de 50 cevabını görüyorum. Doğru cevaba gidiyoruz işte. Doğru cevap 59 olacaktı ve 59 demek Ayşen Hanım'la Mert Ali'nin puanlarının arttığı anlamına geliyor. Şu anda önümüzde sadece bir soru kaldı. Bir soru demek ya 6000 demek ya puanların bölüşülmesi demek. Buradan yola çıkarak bir matematik hesabı yapmamız lazım. Çünkü Ayşen Hanım'ın ve Mert Ali'nin matematiksel olarak final şansı devam ediyor. Lakin Öykü Hanım, siz tek başınıza bildiğiniz takdirde 8750 oluyorsunuz, yetişemiyorsunuz, hı hı. Final şansını maalesef kaybettiniz. Hı hı. Muhammed Bey, yine aynı şekilde tek başınıza bilseniz 8050 oluyorsunuz ve sizin de yetişme şansınız yok. Final için artık umudunuz kalmadı. Final için elendiniz. Ama önünüzde bir seçenek var. Acaba buradan da elenecek misiniz? Onu göreceğiz birazdan. Sizler de finale çıkmak için şu anda kendi aranızda bir mücadele içinde olacaksınız. Heyecanlı. Acaba ne olacak? Aynı anda iki kişinin ya da üç kişinin artık final şansı maalesef yok. Tek bir yarışmacı olacak karşımda. Kimi karşılayacağım ve kimi göndereceğim? İşte 12. soru. 12. sorumuz müzik dünyasından Sagopa Kajmer'le ilgili. Yunus Özyavuz 17 Ağustos 1978'de Samsun'da doğdu. Samsun'da yerel bir radyoda DJ'lik yaparak işe başladı. 1998'de Kuvvet Mira adlı rap grubunu kurdu ve grupta Silahsız Kuvvet adıyla yer aldı. Türk rap sanatçılarının 1999 yılında çıkardığı rap albümü Yeraltı Operasyonu'nda yer aldı. Başta Silahsız Kuvvet mahlasını kullanan sanatçı, sonraları Sagopa Kajmer ismini kullanmaya başladı ve Sagopa Kajmer isimli bir albüm çıkardı. Bu albümden sonra 10 Kurşun'u 2004'te Bir Pesimistin Gözyaşlarını piyasaya sürdü ve Gora filminin de müziklerini yaptı. 2005'te Romantizma albümünü çıkardı. 2007'de Kolera ile İkimizi Anlatan Bir Şey isimli bir düet albümü yayınladı. 2011'de Saydam Odaları, 2013'te Kalp Hastası, 2017'de Ahmak Islatan albümünü, 2019'da Sarkastik EP albümünü yayınladı. Sorumuz gelsin. Sagopa Kajmer ilk kurduğu rap grubundan kaç yıl sonra Romantizma albümünü yayınlamıştır? Süreniz başladı.

0: Final öncesindeki son sorumuzdu bu ve her şeyin artık belli olacağı bir soru. Heyecan dorukta. Muhammed Bey, ya tamam ya devam olacak sizin için ve Öykü Hanım aynı şekilde. Buyurun cevaplarınız lütfen. Cevabınız?
1: 9. Yani 98'de grubu kurdu. 2007'de romantizmayı çıkardığını düşünüyorum.
0: Ayşen Hanım?
2: 2007'de kolerayla evet, bir şeyler yaptı. Kolera. 2005 diye hatırlıyorum ama ben de grubun kurulduğu yıldan emin olamadım. Evet. 6 dedim.
1: Ben de emin olamadım. 98'de 99 arasında evet, kaldım. 98'i baz aldım. 7 dedim.
0: Siz 6 dediniz, siz de 7 dediniz. Evet. Ve Öykü Hanım siz ne hatırlıyorsunuz?
3: Ben 6 dedim çünkü romantizma ben Sagopa hayranıydım. Eskiden dinlerdim yani özellikle ortaokul çağlarında. 2005 romantizma ezber edebilirim şarkıyı. 1998'de başlıyor. 99'da grubu kuruyorlar. 6 yıl olması lazım.
0: 9 var, 6 var ve 7 var. Açılsın mı cevap?
1: Çok emin zaten ya. 6 gibi duruyor. Çok emin.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Çok emin duruyor. Bilmiyorum. Yani bir sürpriz bir şey olursa burada herhalde uçarım yani. Öyle düşün.
2: Ben de çok emin değildim ama Öykü Hanım'ın açıklamasından sonra doğru diye düşünüyorum. Umarım öyledir.
0: O halde doğru cevaba gidiyoruz. Bakalım 12. sorunun ardından kim finalist ve kim buradan gidecek? Doğru cevap 7 olacaktı. Mert Ali'nin cevabı kendisini finale taşıyor. 15.200 puanla finale adını yazdırdı. Alkışlıyoruz Mert Ali'yi. Tebrik ediyorum. Ayşen Hanım siz de son ana kadar sonuçta final için evet, gerçekten müthiş bir mücadele oldu. Bu kez son virajda ikili olarak görmeye başladık tabii final için mücadeleyi. Sizinle yarın tekrar beraber olacağız. Renk kattınız yarışmaya. Öykü Hanım, yarın beraber olacağız. Değerli izleyiciler, dün finalde Mert Ali vardı ama yanında Muhammed Bey ve Öykü Hanım da vardı. Bugün tek başına karşıma çıkacak. 5000 lira para ödülü için yarışacak. Acaba nasıl bir final bizi bekliyor? Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda final heyecanıyla devam ediyor. Karşımda 20 yaşında genç bir yarışmacı ama çok çok başarılı bir isim.
1: Teşekkür ederim.
0: Mert Ali bizimle birlikte. Mert Ali Abacı.
1: Evet.
0: Üst üste 2 gün finaldesin.
1: Evet çok şükür.
0: Aslında ilk kendini tanıttığında da öyle tahmin ediyorum ki zaten Türkiye'ye derece aldın değil mi?
1: Evet.
0: 37. mi olmuştun?
1: Evet.
0: Üniversiteye girerken. Hı hı. Ve bu başarıdan sonra performansın mutlaka merak edilmiştir.
1: Evet.
0: Ve şu anda kimse için bir sürpriz olduğunu düşünmüyorum ben. En azından benim için.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Peki Mert Ali, dün cevap vermeme hakkını kullanmıştın.
1: Evet.
0: Tam böyle bir çılgınlık yapmak üzereydin hatta, sonradan vazgeçtin.
1: Evet.
0: Bugün acaba nereden gelmesini arzu edersin final sorusunun?
1: Soracak mısınız?
0: Sormayacağım. Ama gönlünden geçeni merak ediyorum.
1: Ya ben dediğim gibi benim hayat biçimim Galatasaray, Türk futbolu. Buralara bayılıyorum.
0: Dün onu kullandın Ergün Pembe'den.
1: Ergün Pembe'de kullandık ama final olsa çok tatlı olurdu. Onun haricinde Türk edebiyatına ve Türk tarihine yoğun bir ilgim olduğunu söyleyebilirim.
0: Peki o zaman bakalım madem öyle.
1: Bakalım.
0: Final sorumuzun konu başlığı geliyor.

Final sorumuzun konu başlığı Türkiye'nin barajları. Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük barajı 1992'de işletmeye açılan Atatürk Barajı'dır. Fırat Nehri üzerinde kurulu baraj 817 kilometre karelik göl alanına sahiptir. Yine Fırat Nehri üzerinde bulunan Keban 675 kilometre karelik göl alanına sahiptir. 1987 yılında açılan Karakaya Barajı yine Fırat Nehri üzerindedir. 268 kilometre karelik göl alanına sahip olan Karakaya ayrıca Türkiye'nin üçüncü büyük enerji santralidir. Dicle Nehri üzerinde bulunan Ilısu Barajı'nın göl alanı 313 kilometre karedir. 1960'da işletmeye açılan Hırfanlı Barajı Kızılırmak üzerindedir. 263 kilometre karelik alana sahip olan barajın gölünde 133 binden fazla su kuşu yaşamaktadır. Final sorumuz gelsin. Keban ve Karakaya barajlarının toplam göl alanı kaç kilometre karedir? 20 saniye süren başladı Mert Ali.

0: 5 saniye. Bu barajları biliyor muydun?
1: Biliyorum.
0: Keban Barajı'nın nerede olduğunu biliyor musun?
1: Keban Barajı... Keban Barajı... Doğu Anadolu diye hatırlıyorum. Ama şu an heyecandan unutmuş da olabilirim.
0: Elazığ'da.
1: Elazığ'da. Elazığ'da. Hatta Fırat ve Dicle dediniz.
0: Evet.
1: Biliyorum.
0: Karakaya?
1: Ya şöyle, Elazığ'a çocukluk yaşlarımda gittim. Yani ilkokul 5 veya ortaokul 1'dim.
0: Öyle mi?
1: Evet. Çocukluk yaşlarımda gittim. Elazığ'a gittim daha doğrusu. Keban Barajı muhabbeti de geçti orada.
0: Bir şeyler yazdığını gördüm.
1: Yazdım.
0: Ve 5000 lira para ödülümüz var biliyorsun.
1: Evet.
0: Şu anda kasanda da 1000 lira var. Hı. Sorumu soruyorum. Acaba cevap verme hakkını kullanacak mısın Mert Ali?

0: şöyle, ilk cümleye başladığınız zaman Keban ve Karakaya'nın art arda kilometrelerini söylediniz.
1: Ne dedim?
0: Şöyle hatırlıyorum, ilkine 875, ikincisine ise 615 dediniz. Belki 815'e 675'tir. Ama 75 ile 15'te bir şeyler hatırlıyorum, %100 emin değilim. Bazen 1000 lira 5000 liradan büyük olabiliyor, bunu dün de gördük. Dün ben az daha bir çılgınlık yapıp, amiyane bir tabirle, elenecektim belki de. Ben yine aklı selim bir şekilde emin olmadığım için cevap vermeyeceğim. Ama cevap verecek olsaydım 1590 derdim.
1: O zaman önce şu işi yarım kalanı bir
0: yapalım.
1: Tamamlayalım.
0: 1000 lirayı alalım.
1: Tamam, 1000 lirayı veriyorum.
0: Evet.
1: Cevap vermeyeceğim diyorsun emin olmadığından dolayı. Yarın tekrar bizimle birlikte olduğunu da hatırlatayım bu vesileyle. Yarın aynı zamanda yıla da veda ediyoruz 2021'e. Ve eğer bir cevap verecek olsaydım da bir şeyler yazdım dedin.
0: Evet.
1: Görelim ne yazmışsın?
0: 1590 yazdım.
1: 875 artı 615 olarak 1590 cevabı görüyorum ben. Tahminin de 1590.
0: Evet.
1: Acaba 1590 deseydin zaten 5000 lira para kazanacak mıydın?
0: İşlem hatası yapmışım. 1490 galiba. İşlem hatası yapmışım zaten.
1: Bakayım. Evet, 1490.
0: Evet.
1: 1590 yazmışsın. Aha. 1490 toplaması.
0: İyi ki cevap vermedim.
1: Doğru cevabı görelim o halde.
0: Görelim.
2: Silahlar bu gece İstanbul'da olacakmış.
3: Daha mutlu günlerin yıllar için ya.
4: 20-30 seneliklere bile saydırmışsın kendini.
5: İyi günler babacığım.
4: Çıkınca İstanbul'a mutlaka bana gel.
2: Bir tabanca, bir de kiralık araba.
4: Fakat silah olmasa...
6: Alın olduğunuz yerde.
7: Bulacaksınız onu.
8: Geri getirdiler.
5: Kimsin, ne istiyorsun benden?
2: Hipodromda öldürdüğün Ekrem'in oğlu.
5: Ne olursa olsun saldırmamalıydım sana.
2: Söyle, kaç para istiyorsun? Para değil, seni istiyorum.
5: Yalvarırım gitme, öldürme.
6: Ne bekliyorsun, vursana.
5: Benim için bağışla babamı. Ateş etme baba.
9: Şafak'ta buluşalım bugün 16.15'te TV4'te.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
2: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
3: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
1: Rivayetleri.
2: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
2: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
2: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Dey diyor.
6: Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
9: Botanik.
8: Abacus.
10: Kasa.
11: Marul.
5: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
13: Doğru cevap 943 olacaktı. Çünkü 675 artı 268'in toplamı olarak doğru cevabı bulabilecektin.
14: Evet.
13: Sen 75'lerde, 15'lerde tereddüt ederken
14: evet.
13: Aslında en önemli noktayı kaçırdın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi yapmaya çalışıyorum. Artık ne olursa. Kolay mı, zor mu, basit mi? Bilinmez, değil mi? Kolay mı?
1: Bence çok kolay.
0: Değil. Hangi iş kolay ki? Bence senin işin daha kolay çünkü oturduğun yerden konuşuyorsun.
1: Konuş ki seni görebileyim demiş bir bilge Tuğba.
0: Neredeyim bilmiyorsun, söylemeyeceğim. Ben sevgili seyircilerimle konuşuyorum. Şu anda Galata'dayım ben. Bir ahşap atölyesine geldim. Böyle çok güzel, minik, ponçik bir atölye. Biliyorsunuz ki sunum tahtaları çok popüler bu ara.
1: Korktum Tuğba.
0: Ya neden dalga geçiyorsun? Seni dövmeyeceğim, korkma. Ben bundan yapmaya çalışacağım. Bilmiyorum yapabilecek miyim? Buyurun izleyelim.

0: Efendim herhalde tek başıma yapmayacağım değil mi? Benim de bir ustam olacak. Ali Özhan. Değil mi efendim?
1: Evet, merhabalar.
0: Merhaba. Çok teşekkür ederiz bizi bu güzel atölyenize kabul ettiğiniz ve benim ustam olmayı öncelikle kabul ettiğiniz için çok teşekkürler.
1: Estağfurullah efendim. Siz bir şey yapalım bakalım.
0: Kendinizden bahseder misiniz biraz?
1: Tabii ki. Ben Ali Özhan, yarışmaya Galata'dan katılıyorum. Her çırağı almıyoruz aslında ama bugünkü çırağımız biraz özel ve bakalım bir şeyler yapabilecek mi? İnanıyorum yapacak.
0: İnanır mısınız gerçekten bana?
1: İnanıyorum.
0: yapar gibi bir... Evet bak önlüğümü de giydim geldim hazır. Kimseye yük olmamak için kendi önlüklerimi aldım. Bunu da bağladımken inandırıcı olsun diye çalışacağım ya.
1: Olmuş.
0: Ustam ne yapacağım ben şimdi? İlk işim ne olacak?
1: Bugün biraz tahtayla uğraşacağız. Sunum tahtası olacak.
0: Tamam. Sonra? Sonrasında ne yapayım?
1: Oradan bir parça tahta alalım. Mesela şu şeyi. Getir bakayım hangisi uygun.
0: Herhalde bu uygundur diye düşünüyorum ben.
1: Yok diğerini getir.
0: Diğeri mi?
1: Diğerini. Diğerine bakalım. Tamam bu kalsın ona bakalım.
0: Onu getir bunu götür. Getirdim.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Şimdi?
1: Ama bununla yapacağız.
0: Bu mu uygun?
1: Bu daha uygun. Sence?
0: Bence de.
1: Çırağın fikrini alayım dedim ama hadi bakalım.
0: Bence de uygun bu yani.
1: Önce ahşabın üzerine sunum tahtamızı bir nebze olsun çizmemiz lazım. Şöyle şuradan bir çizik atalım. Burası kopartılacak bölüm. Ondan sonra tutacak yerlerimizi ayarlayalım.
0: Yani bunun gibi yapacağız öyle mi?
1: Kesinlikle.
0: Ay bir yerleri kırıp dökmezsem iyi ben bugün.
1: Umarım.
2: Bence de bir yeri kırıp dökme Tuğba.
0: Evet.
1: Hatta şunu da açalım.
0: Aa evet.
1: Sizler iyi görünüz efendim.
0: Oh daha iyi oldu şimdi. Bir açıldık bir ferahladık.
1: Bu çizdiğimiz yerleri keseceğiz, dereceğiz. Sonra sana biraz iş düşecek.
0: Bana.
1: Evet keselim.

0: zımpara. Buyursunlar.
1: Sence yapabilir miyim?
2: Ümidini kaybetmemelisin.
1: Yaparım tabii ki ya. Ne yapacağım? Şimdi ben çizdim demeyeceğim. Ali Usta çizdi öncelikle bana böyle. Bunu kesecekmişim ben şimdi.
0: Dekopajla keseceğiz.
1: Dekopaj.
0: Keselim.
1: Dekopaj.
0: Dekopaj.
1: Evet. Diksiyonumun güzelliği. Neyse tamam, ciddi oldum.
0: Tabii ki öncelikli olarak iş güvenliğimiz söz konusu.
1: Eldivenlerimizi giyiyoruz.
3: Maskemizi takıyoruz.
1: Ardından koltuklarımızı dik konuma getirip...
0: Ben size bir şeyler getireceğim.
1: Uçağımız kalkışa geçecektir.
2: Bayanlar baylar, kaptanınız ben Dış Ses.
1: Hostes olalım mı bir günde?
2: Ben de kaptan olmak istiyorum Tuğba.
1: Ama benim saçım bozulacak arkadaşlar şimdi.
0: Evet.
1: Bir saçmalık oldu burada ama. Ha, bunu boynuma mı takacaktın?
0: Çıkartıyorsunuz komple maskeyi. Maske takmayı öğrenmekle başlıyorsunuz çıraklığa.
1: Ya bunu bile bilmiyorum ben Doğa ya.
0: Olacak zaman. Bence ikisini bir tutun lastiğin.
1: Yok ya ben.
0: Evet tamam olur. İlk önce onu takalım.
1: Sonra?
0: Sonra diğer lastiği takalım.
1: Boğulacağım burada.
0: Hayır hayır, toz yutmaktan iyidir.
1: Oldu mu?
0: Bir müdahale edeyim ben şuraya. Burnu da yakaladık mı şöyle. Nefes alabiliyor musunuz?
1: Evet, şimdi alabiliyorum.
0: Buyursunlar.
1: Nasılım?
2: Harika.
1: Kameraman arkadaşım Sefa böyle yapıyor. Siz görmüyorsunuz ya, ben söyleyeyim dedim. Bir dakika, ben saçlarımı şöyle bir atayım ki havam bozulmasın. Evet, ustam ne yapıyoruz?
0: Ne yapıyoruz?
1: Çok hareketliyim.
0: İlk önce dekopajla bir kalem alabilir miyim? Çırak.
1: Hemen vereyim, buyurun.
0: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Daha önce kullandın mı?
1: Yok, kullanmadım.
0: İşimiz var desene.
1: İşimiz çok.
0: Çok mu? Ben başlıyorum. Yarısına kadar geliyorum. Sonra işi size devrediyorum. Madem çıraksınız, okey.
1: Tamam, hazırım.
0: Başladım.
1: Güzel yaptınız ustam.
0: Buyursunlar o zaman.
1: Çok harika oldu. Şimdi burada şu şey mi kaldırmam, mandalı mı kaldırmam?
0: Mandalı kaldırıyorsunuz. Biraz zemine doğru bastırıp sonra devam ediyorsunuz.
1: Buradan tutayım mı?
0: Hadi bakalım.
1: Hayır.
0: Ama oraya çok bastırma istersen kopacak çünkü.
1: Hayır.
0: Devam edelim.
1: Ben biraz şımarık bir insan. Kameraman arkadaşlar, lazım mı size bu parça? Ha? Portakal. Senin boyun yetişmiyor herhalde. Gözlüklerim çok fena buğu yapıyor. Çıkarsam ne olur?
0: Çıkartabilirsiniz. Aslında o kadar ağır makineler değil bunlar. Küçük el aletleri ama.
1: Tamam.
0: Çapak yere doğru gitmesin. Sıkıntı olmayabilir.
1: Tamam. Evet. Aslında...
0: Şimdi ikinci kesit alacağız. Ondan sonra iş yine size düşecek. Zımparaya başlayacaksınız. Ben bunu yapıp size teslim ediyorum o zaman. Tamam.
1: Tamam. Bu biraz kıvrımlı olduğu için ben yapamayabilirim değil mi?
0: İzlemen de yeterli mesela.
2: Tuğba yine her zaman her işte olduğu gibi bu işte de kaytarmak konusundaki tartışılmaz muhteşem hünerini gösterdi ve işi Ali Usta'ya yaptırmayı başardı.
0: Oo.
1: Ne oldu?
0: Bir şey yok. Tersten çalışacağız.
1: Aa, onu sıkıştırdık ki zıplamasın yerinden. Hı-hı.
0: Tabii sen yine çıraklık yapıp şuradan tutabilirsin.
1: Tamam.
0: Bunu bana bırak. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Ne kadar?
1: Çok.
0: Hadi o zaman başlayalım.
1: Oldu mu?
0: Bakacağız. Aç. Ha gayret. Hayır, öbür tarafa.
1: Bu tarafa
0: yok,
1: mı?
0: Yok, bana doğru. Evet.
1: Soluğum ya ben, bir garip.
0: Buyursunlar. Bunu kenara alalım.
1: Yüzüm tersim belli değil benim ya.

0: daha devam ediyoruz.
1: Oo, daha iş mi var? Olmadı mı bu şimdi? Bu kadar değil miydi?
0: Hayır.
1: Değil miydi bu kadar?
0: Bu kadar değildi.
1: Şimdi?
0: Bakalım. Şimdi askı için bir delik deneyeceğiz.
1: Aa, ne güzel.
0: Denemek ister misin?
1: Evet.
0: Hadi bakalım.
1: İsterim.
0: Tamam. Şimdi de buradan gireceğiz. Patlatmamak için ahşabı.
1: Aa.
0: Ya.
1: Bu bir püf nokta mı?
0: Çalıştır bakalım.
1: Aa. Ya çok iyi. Ben bunu böyle bayağı çepeçevre yapacağım zannediyordum.
0: Yok. Yeterli bence. Yetmez mi?
1: Yeterli, yeterli.
0: Evet, yeterli.
1: Yeterli ya, bence yetti. Bunu şimdi ustam buraya bıraktım.
0: Sıradaki işimiz zımpara.
1: Ay, o kadar severim ki zımpara yapmayı. O kadar severim ki ustam.
0: Tamam. Zımpara hem yüzey için hem de şu kenardaki şeyler için, kıvrımlar için falan şart. Buraları düzeltmeniz lazım en azından. Yüzeyi tertemiz yapmamız rica ediyorum.
1: Sonra bunun üzerinde böyle etler, şeyler, böyle sınırlar, alengirli malengirli böyle. Evet, zımparan makineyle mi? Aa.
0: Bunu ne yapacağız? Hazır mısınız?
1: Hazırım. Aa, bir dakika, bir dakika, kayıyor bu.
0: Evet, doğası. Güzel, devam edin.
1: Aa, çok güzel oluyor.
0: Okay.
1: Aa, bir şey söyleyeceğim. Ellerimin içi bir şeyler oldu ellerime. Karıncalandı.
0: Evet, daha çok yaparsan daha çok karınıyor. Hatta uyuşacak bir noktadan sonra.
1: Uyuşacak mı?
0: Evet.
1: Ya kameraman arkadaşım portakal, gülme. Sürekli gülüyor bana ya. Sürekli bir gülme derdindesin.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Başlayalım o zaman.
1: Hazırsak başlayalım.

0: Evet, muhteşem bir sunum tahtamızı hazırladıktan sonra üzerine bir miktar zeytinyağı süreceğiz. Bu yemek programına döndü. Değil mi ustam? Eldivenleri çıkarıyoruz herhalde.
1: Çıkartalım. Zeytinyağımızı hafiften fırçamızı yereye kadar batırıyoruz, sıyırıyoruz. Ve ondan sonrası ellerinizden öper Sayın Çırak. Sonra yerler süpürülecek, bir zahmet. Onlara da el atarsan.
0: İşimiz bitmedi mi yani?
1: Yok, bitmedi.
0: Ama bana bitti dedilerdi. Şey, benim elim çok bol ya.
1: Evet, evet. Fark ettim. Atmayan yetmez.
0: Yani elinizi alırsanız battığınızın resmidir yani, öyle söyleyeyim. Elim çok bol benim çünkü.
1: Ya ağacın kendi dokusu daha çok ortaya çıkmaya başladı. Fark ettin mi?
0: Evet. Şu anda muhteşem bir şey yaptık biz ya. Ben farkım olmadan bayağı bir şeyler yaptım bugün.
1: Üretmek güzel bir şey değil mi?
0: Evet, çok güzel. Şimdi biz bunu evde nasıl temizlememiz lazım? Nasıl
1: nemli bezle temizlenebilir? Genelde deterjan kullanmadan. Hı hı. Makineye atmadan.
0: Özel ahşap temizleyiciler var bunlar için. Onlar
1: kimyasal olmayanlar olabilir. Nemli bezle silip tekrar zeytinyağı sürebiliriz mesela her ay.
0: Zeytinyağı her iyi geliyor değil mi bunlara?
1: Evet evet. Koltuklara sürmeyin. Sadece sunum tahtasına sürün. Sayın Çırak.
0: Oldu mu?
1: Oluyor. Devam edelim. Şu yanları tamamen doldurun. Biraz eliniz yağ batsın lütfen.
2: Ali Usta da Tuğba'nın sakarlığını fark etti.
1: Evet, şurada biraz kaldı. Lütfen gözden kaçırmayalım.
0: Görmezsiniz diye şey yapmıştım ben.
1: Hayır, şurada yapalım lütfen.
2: Görmezsiniz ne demek Tuğba? Ustanın gözünden hiçbir detay kaçmaz. Ne de olsa yılların ustası Ali Usta.
0: Evet, ben bugünkü görevimi yerine layıkıyla getirdiğimi düşünüyorum.

0: diyorum. Gördüğünüz sizde sunum tahtası yaptık Ali Usta ile birlikte. Nasıldım sizce?
1: İlk geldiğinde gayet iyiydi. Biraz hevesliydi. Sonrasında çıraklık verince biraz sanki yumuşadı gibi ama iyi oldu. Çırak olması iyiydi ve çok güzel bir iş yaptı. Ben biraz korkuyordum aslında el aletlerini kullanamaz diye ama gayet çapardı ve işini de iyi yaptı. İyi bir çırak oldunuz ve size çıraklık bileziği vermek istiyorum.
0: Takı töreni.
1: Artık bir altın bileziğiniz var.
0: Ay çok manalı oldu bu. Takı töreni.
1: Şırma yani her meslek bir altın bilezik denir ya mesela. İşte sizinki de şu an öyle bir şey.
0: Allah
1: oldu.
0: Allah ya bu lafın somut bulmuş hali bu.
1: Tabii usta olunca biraz büyüyecek şeyde bileklik.
0: Bir tık böyle büyüyecek, böyle evet. Şuraya kadar gelecek. İlk defa bir programımda takı töreni yapıldı bana. Efendim çok teşekkür ederiz. Çok
1: ben
0: keyifli bir
1: ederim.
0: Çalışma oldu.
1: Benim için de öyle. Ellerinize
0: bizi
1: sağlık.
0: Kapınızı açtığınız için ayrıca çok teşekkür ediyoruz.
1: Demek? Yerleri de süpürürseniz sonra rahat
0: tamam,
1: ediyoruz.
0: Ben onu çırak süpüreceğim. Tamam. Çekimden sonra süpüreceğim.
1: Sıkıntı yok.
0: Efendim bugün programımızda çok eğlendik, güldük. Ben bu sunum tahtasını da eve götüreceğim. Öyle söyledi Ali Usta. Gelecek programda tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.

0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
8: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
9: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
7: Ben Ömer Necati Albayrak.
8: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
7: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
8: Gün ilk dakikada başlar.
9: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
12: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
13: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu.

0: Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini

0: luck.
1: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

Sevgili dostlar merhaba. Bendeniz psikolog doktor Mehmet Şakiroğlu. Her hafta ne yapmalı diye sorup psikoloji dünyasının ürettiği bulgulardan birer cevap üretiyoruz. Ve her hafta sizin bir takım sorunlarınızı çözeceğini düşündüğüm soru ve cevaplarla gidiyoruz. Şimdi bu haftanın sorusu çok güzel, kulağa çok güzel gelen bir şey. Küçük melekler şehrini kurmak mümkün mü? Yani bu ne demek biliyor musunuz? Çocuklarımıza çok keyifli, mutlu ve huzurlu olacakları bir hayat sunmak mümkün mü? Ve bunun için psikoloji bilimi bizlere neleri öneriyor? Yine bunları 5 maddeye indirdim ve bu 5 maddeyi anlattıktan sonra siz hemen çocuklarınıza bugün ya da yarın uygulamaya başlayabilirsiniz. Ama bu 5 madde çok kolay gözükmekle beraber biraz emek harcanması gereken mevzulardır. Unutmayınız diyerek hemen tahtaya ilk maddemi yazmak istiyorum. İlk maddemiz daha mutlu, daha huzurlu, daha performansı yüksek çocuklar yetiştirmek için ilk yapması gereken şey anne babaların bol bol onlarla oyun oynamak. Hadi yazalım. İlk maddemi buraya yazıyorum, oyun. Peki oyun neden önemli? İşte burada önemli psikolojik stratejiler öğreteceğim şimdi size. Birincisi, oyun oynayan çocuk bir hayat deneyiminde neden kuralların olması gerektiğini öğrenir. Ve kuralları çiğnemek yerine kurallara uymanın onun hayatını daha huzurlu ve düzenli hale geleceğini fark eder. Oyun oynarken kuralların değişmeden uygulanması gerektiğini kendisine gösterin. Ve çocuk kurallara uydukça oyunda daha başarılı olsun. Kurallı bir oyunun bize sağladığı bir diğer güzel taraf, diğerlerinin kaybetmesi benim kazanmam anlamına gelebilir. Ama ben kazanma sevincini yaşarken diğerlerinin üzüntüsünü görmeye devam etmeliyim. Yani çocuk kazandığında kaybedenin dilinden anlamayı öğrenirse hayatı boyunca kullanabileceği empati becerilerini geliştirir. İşte oyun çocuğun empati becerisini geliştirmesinde fayda sağlar. Çünkü diğerlerinin gözüyle hayata bakmayı öğreniriz. Bir kızma birader oynarken bile acaba o ne düşünüyor diye sorduğumuz anda işte bunun empati kurma becerisini arttırmak için yolu açabileceğini düşünebiliriz. Üçüncü bir kavram. Ne yazık ki çevremizde sıklıkla bunun eksikliğini görüyoruz. Küçük yaşta bol oyun oynayan çocuklar ileriki yaşlardaki kayıplarına aşırı tepkiler vermezler. Çünkü oyunlar bize hayatın içinde kaybın olabileceğini de gösterir. Hayatın her zaman kazandığımız bir hayat olması mümkün değil. Önemli olan kaybettiğimiz durumları nasıl ele aldığımız. Bakınız aile hayatını yıkan şey, iş hayatında bizi büyük üzüntülere boğan şey, okulda büyük hayal kırıklıkları yaşatan şey aslında bizim kaybedişlerle baş edemeyişimiz. Oyunlar diğerlerinin hakkına saygı göstermeyi öğretirken aynı zamanda bize kaybetmeyi de öğretir. Bu manada ailelerin çocuklarla sık sık oyun kurmaları, oyun oynamaları lazım. Ama oyun babaların zevk aldığı ya da annelerin kendisini mutlu edeceği oyunlar değil. Genelde çocukların o oyunun içinde olmaktan memnun olacağı oyunlar olmalı. Çünkü oyun oynamak bilişsel kapasiteyi arttırır, sorun çözme becerisini arttırır ve

empati kurmayı öğretir ve kaybetmeyi öğrenmek de hayata dair çok önemli bir bilgidir. İkinci kavram, daha mutlu, huzurlu bir çocuk yetiştirmek. Bir küçük melekler şehri oluşturmak için ne yapmamız lazım? Hemen ikinci madde. Psikoloji diyor ki, çocuğunuza temas edin. Temas insan gelişimi için çok önemli bir kavram. Ne kadar çok dokunursak, ne kadar çok sevildiğini hissettirirsek, ne kadar çok biz bir aradayız, biz bir aileyiz, iyi günde kötü günde beraberiz hissini verirsek, dokunmayla ortaya çıkan bir takım biyolojik süreçleri hızlandırabilirsek, yani temas etme miktarımızı arttırabilirsek, çocukların daha huzurlu ve güvenli büyüyeceklerini biliyoruz. Ve temas bizi psikolojideki çok büyüleyici bir kavramla da burada tanıştırıyor. Onun adı bağlanma. Annesi babasının ihtiyaçlarını anında karşıladığı, bol bol temas ettiği, dokunduğu, kendisini çocuğun yanında hissettirdiği ve bu manada güvende kendini hisseden çocuklar, ileriki dönem ilişkilerinde de güvenli ilişkiler kurabiliyorlar. Yani hem kendilerine güveniyorlar ilişkilerde, dürüstlüklerine, ahlaklarına, hem de beraber oldukları insanların dürüst ve ahlaklı olduğuna inanıyorlar. Böyle olduğu zaman ilişkileri de daha sağlıklı hale geliyor. Ama bu nerede öğreniyor? Çocuklukta. Anneyle, babayla kurulan ilişkiler de ortaya çıkıyor. Şayet çocuk küçükken anne babasına kaygılı bağlandıysa, yani o ilişkide kendine güveni düşükse, ileride romantik ilişkilerinde de kaygılı bir birey haline geliyor. Çocuğa anne babası pek dokunmadı, genelde tek başına bıraktı ve yalnız büyümesine neden olduysa, kişiler ileriki ilişkilerinde de yakın olmayı, temas etmeyi birer zorluk olarak görüp genelde tek başına yaşamayı tercih ediyorlar ve tek başına yaşamak insan için pek de uygun değil. O yüzden bol bol temas, çocuklarımıza sarıldığımız bir hayat onların sağlıklı gelişimi için faydalı olacaktır. Küçük melekler şehri için. Üçüncü madde. Ah, bunu bir diğer ne yapmalı programında da işlemiştik aslında. Belli bir yaşa geldiğimizde hayatımızı çarçur ettiğimizi düşünmememiz için çocuklarımıza bol bol zaman ayırmaktan bahsetmiştim. İşte burada bunu yine buraya da yazıyorum. Sağlıklı bir çocuk yetiştirmek, o küçük melekler şehrini kurmak için çocuklarımıza ayırdığımız zamandan tasarruf olmayacağını bilmemiz lazım. Çünkü insanlar belli bir yaşa geldiklerinde iki şeyden çok şikayet ediyorlar. Birincisi, anne babama ve çocuklarıma yeterince zaman ayırmadım. Onlarla zaman geçirmenin ne kadar keyifli bir şey olduğunu fark etmedim. Birincisi bu. İkincisi de sağlığıma yeterince dikkat etmedim diye yakınıyor insanlar belli bir yaşa geldiğinde. En önemlisi ama en üste yazacağımız şeyler, ya çocuğum bir anda büyüdü, nasıl böyle oldu, nasıl geçti o zaman hiç anlamadım diye yakınan insanlar için çocuklarına bol bol zaman ayırmalarını öneriyorum. Çünkü bir anne baba çocuğuna zaman ayırdığında esasında ne yapacağını bilir. Bu bize doğanın verdiği bir hediye. Şu hayatta en iyi bildiğimiz şeydir. Çocuklarımıza nasıl bakacağımız. Çünkü bu doğanın içinde zaten bizde bir şekilde geçmiş yıllardan, atalarımızdan miras kalan bilgiler. O yüzden ne kadar çok zaman ayırırsak çocuğumuzun o kadar sağlıklı ve huzurlu bir birey olmasını sağlayabiliriz. Bu zaman içerisinde ne yapmamız lazım? Oyun oynamamız lazım ve bol bol temas etmemiz lazım. Bir odanın içine girip de herkesin ekrana baktığı bir durumdan bahsetmiyorum. Dördüncüsü, müthiş bir kavram. Huzur, huzurlu ev ortamı. Şimdi diyor ki çocuğa, hocam diyor işte bizim çocuğun notları kötü. Yeterince düzenli çalışmıyor. Evdeki düzeni soruyorsun, evde düzen yok. Kimin kaçta uyandığı, kimin kaçta uyuduğu, yemeğin kaçta yendiği, işte televizyonun kaçta açılıp kaçta kapandığı ile ilgili evde hiçbir düzen yokken çocuktan bir çalışma düzeni bekleyemezsin. Evde uyku saati, yemek saati, beraber geçirilen zamanlar bellidir, öngörülebilir. Bu huzuru sağlar. Çünkü çocukların ailelerinden en net beklentisi onlara öngörülebilir bir hayat sunulması. Yani çocuk eve geldiğinde neyle karşılaşacağını öngörmeli. Çocuk sabah uyandığında, yatağından kalkarken evde neyle karşılaşacağını bilmeli. Ve bu karşılaşacağı şey ona huzur veren bir görüntü olmalı. Huzurlu ev dediğimiz şeyin temel anahtarı ise birbirine iyi davranan bir anne baba. Bakınız, burada çok kritik bir bilgi var. Çocuk

Çocuklar anneleriyle kurduğu ilişkide annelerinin ona nasıl davrandığını izliyor. Yani annem bana iyi davranıyorsa annemle ilişkim güçlü oluyor. Fakat babalarla ilgili çok enteresan bir bulgu var. Çocuk babasıyla nasıl bir ilişki kuracağına karar verirken babasının kendisine nasıl davrandığından çok babasının annesine nasıl davrandığına dikkat ediyor. Yani çocuk babası ona ne kadar iyi davranırsa davransın, annesine iyi davranmıyorsa ve onların ilişkisi iyi değilse babayla iyi bir ilişki kurmuyor. O yüzden babalara buradan şunu net söyleyeyim. Çocuğun annesine kötü davrandığınız bir ilişki içerisinde çocuğunuzla aranız asla iyi olmayacaktır. Bu psikoloji biliminin bulgularından bir tanesi. Çocuğu temelde anne hayatta kalmasını sağladığı için tabii ki çocuk her zaman annesinin iyi hissetmesini istiyor. Ve bu iyi hissetme sürecinde de annenin babaya iyi davranmasını bekliyor. Bir diğer madde, bu madde tabii ki biliyorum herkesin en çok zorlandığı madde ve çocuklarla ilişkimizi oldukça zaman zaman olumsuz etkileyebiliyor. Çok fazla duyuyoruz bu soruyu. Hocam çocuğa nasıl kural koymalıyım? Çocuğa kural koyarken zorlanıyorum. Beşinci madde kurallar. Kurallarla ilgili birkaç tane şey söylemek istiyorum. Öncelikle şunu biliyorum. Çocuklara kural koymak kolay değil. Çünkü bazen o kurallara uymadıklarında nasıl bir yöntemle onlara ceza ya da ödül verebileceğimizi de bilmiyoruz. O yüzden size ilk önerim kurallar net olsun. Kuralların net olması çok önemli. Burada hemen değerli üstadım Profesör Doktor Hürol Fışıloğlu'ndan bir örnek vermek istiyorum. Hürol Hocam şöyle derdi. İki tane kural var evde. Bir tanesi yemekten önce çikolata yemenin yasak olduğu. İkincisi de parmakları prize sokmanın yasak olduğu. İki tane kuraldan bahsedelim. Şimdi çocuk geliyor. Anne diyor ki yemekten önce çikolatayı yiyemezsin. Çocuk hemen babanın yanına gidiyor. Baba diyor birazcık çikolata verin ya. Birazcık çikolata yiyeyim ya. Canım çok çekti falan bilmem ne. Babası bu kuraldan çok emin değil. Yani diyor ki çikolata yese ne olacak çocuk? Tamam diyor anneme söyleme ama al bakalım birazcık ye. Çikolatayı hafif veriyor. Sonra çocuk geliyor. İkinci kural neydi? Parmağı prize sokmak yasak. Babasının yanına geliyor çocuk. Ya baba diyor çok az sokacağım hemen. Hafif sokup çıkaracağım. İyi hadi annene çakma. Parmağını hafif prize sokabilirsin der mi? Demez. Çünkü o kural nettir. Aynı şekilde çikolata kuralı net değil. Çikolata kuralı net olmadığı için arada bozulabiliyor. O yüzden kural koyarken burada dikkat etmeniz gereken iki tane şey var. Kurallar parmağını prize sokamazsın kadar net ve gerekliyse koyulmalı. Gerekli değilse koymayın. Kural çantasını çok fazla büyütmeyin. Biz zaman zaman ben eğitimlerimde soruyorum. Diyor ki mesela kişi, ya hocam yatmadan önce diş fırçalaması lazım. Bu kurala hiç uymuyor. Değil mi? Neden yatmadan önce diş fırçalaması lazım? Şeyden dolayı mı? Bilim neden? İşte dişleri temiz olsun diye. 3 saat önce fırçalasa ne olur? Cevap yok. Aslında tabii ki çocuk yatmadan önce diş fırçalasa iyi olur. Ama bunu katı bir kural haline getirirsek çocukla aramızın bozulma ihtimali var. Yemekten önce çikolata yemesin çocuk. Peki niye yemesin? Önce bizim koyduğumuz kurallardan emin olmamız ve gerçekten bu kuralı neden koyduğumuzu iyi bilmemiz ve bu nedeni çocuğa iyi aktarmamız lazım ki o mantıken düşündüğünde kurala uyuyor olmasının ona fayda sağlayacağının farkına varsın. İkincisi de az kural koyun. Kural sayısı ne kadar azalırsa çocuğunuzun size yalan söyleme ihtimali de o kadar azalır. Çocuğunuzla kurallar yüzünden tartışma yaşama ihtimaliniz de o kadar azalır. Mesela çocuğun yatma saatiyle ilgili kural önemli, gerekli ve net bir kural olmalı. Çünkü çocuk belli bir saatte yatarsa anne baba kendine özel bir zaman kazanabilir. İşte bu şekilde ya da çocuk uykusunu alırsa okulda daha başarılı olur zamanında yatarsa. Kuralları bu şekilde net, kısa ve az ve öz hale getirmek önemli. Şimdi bu küçük melekler şehrinin kurulmasında bol bol oyun oynanan çocuklar, anne babasına her istediğinde temas etme şansı bulan çocuklar. Yani bir ihtiyacı varsa fazla zaman geçmeden ihtiyacı karşılanan çocuklar. Zamanı bol bol ayırdığımız, çocuğumuza ayırdığımız zamandan tasarruf olmayacağını bilen ebeveynler. Huzurlu bir ev ortamı, çocuk her sabah uyandığında evde neyle karşılaşacağını bilmeli. Akşam baba işten geldiğinde
ona nasıl...

nasıl davranacağını bilmeli. Annenin çok kızgın, öfkeli olduğu durumlarda bile makul bir seviyede çocuğa ilişkileri sürdürebileceğini bilmeli. Ve beşinci olarak da evde az ama net kuralların olduğu bir sistemi kurabilirsek keyifli, huzurlu, sağlıklı çocuklar yetiştirme ihtimalimiz artacaktır. Sağlıklı bir hayat, sağlıklı bir evlilik, sağlıklı çocuklarla beraber geçireceğiniz muhteşem bir gün ve harika bir hafta diliyorum hepinize. Kendinize iyi bakın.

Herkese merhaba, Mutlu Kahvaltılara hoş geldiniz. Ben Türel Uluda. Size her gün birbirinden güzel, birbirinden lezzetli kahvaltılar hazırlayacağız. Cemal Süreyya'nın da söylemiş olduğu gibi. Yemek yemek üzerine ne düşünürsünüz bilmiyorum ama kahvaltının mutlulukla kesin bir ilgisi var. Şimdi bunun duygusal yanı bir tarafa, kahvaltının güne başladığımız öğün o kadar önemli ki zinde, güzel, mutlu bir gün geçirebilmemiz için iyi bir kahvaltı yapmamız lazım. Sözü hiç uzatmadan hemen tariflerimize geçelim. İlk tarifimiz şekersiz kayısı reçeli.

hemen kayısılarımızı ben ortadan ikiye ayırdım bir bölümünü. Çekirdeklerini çıkardım. Diğerlerinin de çekirdeklerini çıkarıp işlemlerimize başlayacağız. Şimdi reçel yapılırken en önemli şeylerden birisi iyi meyvelerden reçel yapmak. Çünkü eğer iyi meyveden reçel yaparsanız reçeliniz çok güzel olacaktır. Şimdi günümüzde şeker çok fazla tüketiliyor. Çok fazla tüketildiğinden dolayı da aslında birazcık bunun zararları var. Şeker aslında milattan önce 510 yılında Perslerin Hititleri işgali sırasında ortaya çıkmış. Daha doğrusu şeker kamışı. Hintlerde bulunan Perslerin işgal ettiği bölgede askerler şeker kamışını buluyorlar. Bu arada hemen kayısılarımızı, ben çekirdeklerini çıkardım. Gördüğünüz gibi çekirdekleri çıkmış olan kayısılarımızı hemen tenceremize yerleştireceğiz. Bu askerler şeker kamışını buluyorlar ve bunun ne olduğunu anlamıyorlar. Çünkü arılar olmadan böyle tatlı gelen bir meyve olduğunu keşfediyorlar. O yüzden önce yasaklanıyor. Kimse tarafından bu kullanılmıyor. Şimdi kayısılarımızı tenceremize yerleştirdik. Ocağımızın altını açıyoruz. Kısık ateşte açtım. Üzerine 3 tane elmadan elde etmiş olduğum elma suyunu ekliyorum. Şeker kullanmadığımızdan dolayı buradaki şekeri elma suyundan almasını bekliyoruz. Ve bir süre sonra içerisinde balımızı ekleyeceğiz ve şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için de yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Dilerseniz hikayemize bu arada devam edelim. Askerler şeker kamışını buluyorlar. Arılar olmadan elde edilen bir bal olduğunu iddia ediyorlar. Ama bunun nasıl kullanacaklarını, ne yapacaklarını bilemiyorlar. Ta ki 7. yüzyıla kadar Arap Müslümanların bu ürünü bulmasıyla birlikte reçel yapma işlerine başlıyorlar. Arap Müslümanlar bunu önce yazdan gelen meyveleri, yani bizim şu anki yaptığımız gibi yazdaki meyveleri kışa saklamak için kullanıyorlar. Bu sayede de reçel ortaya çıkıyor. Bu yüzyıllar boyunca yapılan, annelerimizin, onların annelerinin tarihler boyunca yapılan aslında bizim geleneğimiz, kültürümüz. Hemen ocağımın altını birazcık açıyorum. Burada kayısıların yumuşamasını bekleyeceğiz. Ve aynı zamanda elma suyunun birazcık pişmesini, yani kıvamlanmasını bekleyeceğiz. Su kendini çektiği zaman üzerine birazcık daha sıcak su ekleyeceğiz. Kayısılarımız yavaş yavaş oluyor. Dilerseniz kayısılarımız pişmeye devam ederken, yani olma haline geldiği zaman üzerine balını ve biraz önce belirttiğim gibi yarım limon suyunu ekleyeceğiz. Bu işlem devam ederken ben sıradaki tarifime geçeyim. Sıradaki tarifim sucuklu, kaşarlı, yumurtalı pişi.

Şimdiki tarifimiz sucuk, kaşarlı, yumurtalı pişi. Bu inanılmaz güzel, inanılmaz keyifli bir tarif. Hemen pişi yapmak için önce hamurumuzu elde edeceğiz. Hamurumuzu elde etmek için unumuzu orta derinlikte bir kaba koydum. Mayamızı alıp birazcık mayayı açacağız. Sıcak su yardımıyla mayayı birazcık açacağız. Mayayı açtıktan sonra unumuzu ekleyeceğiz ve yavaş yavaş su ekleyerek karıştırmaya devam edeceğiz. Pişi İslamiyet öncesinde Orta Asya'da yağ yakma törenlerine kadar dayanan bir yemek. İslamiyet'le birlikte bu yemek cenazelerde, düğünlerde, birçok yerde yapılmaya başlanmış. Hemen mayamızı da ekledik. Yavaş yavaş ılık su ekleyerek hamurumuzu oluşturacağız. İslamiyet'in Anadolu topraklarına gelmesiyle birlikte bu bizde ilk olarak İzmir'de yapılmaya başlanmış. Pişi İzmir'de çok fazla tüketiliyor ve Anadolu'nun aslında her yerinde tüketilen bir kahvaltılık ürün. Suyumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. Hamur yapma işlemine devam ediyoruz. Karıştırdıktan sonra birazdan o elimizin lezzetini bu işin içerisine katacağız. Evet, bence vakti geldi. Artık hamurumuzu yoğurmaya başlayabiliriz. Birazdan bunun içerisinde kasap sucuğu ekleyeceğiz. Üzerine kaşar ekleyeceğiz. Ve alt tarafına da bir yumurta yatağı yapacağız. İnanılmaz güzel ve inanılmaz lezzetli olacak. Bunu evinizde sabahları çocuklarınıza yapabilirsiniz. Çok güzel olacak çünkü. Çok keyifli bir tarif. Hem doyurucu, hem içerisinde yumurta var. Besleyici özelliği yüksek. Hem sucuk var, hem de kaşar var. Çocukların bayıldıkları bir lezzet. Birazdan göreceksiniz, bu aslında birazcık pizzayı andıran bir durum. Şimdi birazcık daha una ihtiyacımız var. Hemen unumuzu alalım. Birazcık daha un ekleyelim ki hamurumuzu elde edelim. Kayısılar da istemiş olduğumuz kıvama geliyor. Yavaş yavaş pişmeye başladı. Reçel yapmak işi birazcık sabır işi. Çocuk gibi onunla ilgilenmek gerekiyor. Onunla ne kadar ilgilenirseniz, onunla ne kadar vakit geçirirseniz o kadar güzel olacak. Hemen hamurumuzu hazırladık. Şimdi yaklaşık 2 saat boyunca hamurumuzu dinlendirmeye alacağız. Ben burada sizin için daha önce dinlendirdiğim bir hamur var. Hemen onunla işlemlerime devam edeyim. Burada hazırladığım hamur hemen duruyor. Elimi hafif yağlayıp hemen pişi hamurumuzu açacağız. Büyük bir pişi hamuru yapacağız. Çünkü bu yıl hazırlayacağımız tarif sizin daha önce görmüş olduğunuz tariflere benzemeyecek. Evet. Gördüğünüz gibi kocaman bir pişi hamuru yaptık. Kalın yaptık. Çünkü piştikten sonra ortasını ikiye böleceğiz ve iki tarafında pişiriyor olacağız. Hamurumuzu açtık. Bu arada reçelimiz istemiş olduğumuz kıvama geldi. Gördüğünüz gibi iyice yumuşadı. Kayısılar zaten çok narin meyveler. Malatya'nın kayısı çok güzel olur. Kayısı çok yararlı bir meyve. Ben çocukken birinde dedemin kayısı bahçesinde

içerisine girmiştim. Ve bütün kayısıları yemiştim. Sonra ishal olmuştum tabii ki. Adanalıyım ben. Adana'da dedemin bahçeleri var. O yüzden çok keyifliydi, çok güzeldi. Hemen bu arada üzerine şeker yerine bal ekliyoruz. Gördüğünüz gibi hemen balımızı ekledik. Bunu farklı tariflerde de yapabilirsiniz. Örneğin hurmanın suyunu çıkararak yapabilirsiniz. Hemen balımızı ekledik. Ve pişirmeye devam edeceğiz. Dediğim gibi kayısı çok yararlı ama her şeyin fazlası zarar. Sindirim sistemine çok fazla faydası var. İçinde bulundurduğu vitaminleri zaten hepimiz biliyoruz. Kuru kayısı olduğu zaman kayısı özelliğini yitirmiyor. Bu arada yaklaşık tencerenin 1/4 oranında ayçiçek yağımızı koyduk ve bu yaklaşık 10 dakika boyunca kaynamaya devam edecek. Yani kızarmaya. Ayçiçek yağlarımız kızarırken ben size kasap sucuklarımı yavaş yavaş doğrayayım. Bunda kasap sucuk kullanıyor olmanız çok önemli. Bu ona ayrı bir lezzet katacak. Gördüğünüz gibi kasap sucuk olduğu için hemen dağılıyor. Hemen bu arada kaşarımızı rendeleyelim. Bu inanılmaz güzel ve inanılmaz keyifli tarif bitmek üzere. Yağımız kızardığı zaman hemen pişimizi yapacağız ve işlemlerimizi sonlandıracağız. Bu arada reçelimiz olma haline geldi iyice. Çocuklarınıza bunu afiyetle, sağlıklı bir şekilde yedirebilirsiniz. Şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için hemen yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Yarım limonumuzu sıktık. Hemen reçelimizin üzerine ekliyoruz. Yaklaşık 3-4 dakika içerisinde reçelimiz hazır olacak. Bunu eğer metal kapaklı cam kavanozlara koyarsanız ve ters çevirip soğutmaya bırakırsanız yaklaşık 1 yıl boyunca hiç bozulmadan saklayabilirsiniz. Şimdi ben yağımın kızarmasını bekliyorum. Yağım kızardığı zaman sucuklu kaşarlı pişime devam edeceğim. Yağımız kızgınlaştı. Hemen hazırladığımız hamurumuzu kızgın yağımızın içerisine koyuyoruz. Burada yağın iyice kızgın olması çok önemli. Çünkü eğer çok kızgın olmazsa pişin içerisinde yağ çeker. Bu da bizim istemiş olduğumuz bir sonuç değil. Hemen pişimiz olurken reçelimiz oldu. Ben reçelimizi bir kenara kaldırdım. Sucuk kaşarlı pişi için hemen diğer malzemelerimize başlayalım. Yumurtamı çırpacağım. İçerisine birazcık süt ekleyeceğiz. Ve birazcık da pul biber ekleyeceğiz. Biraz tuz. İyice çırpıyoruz bunu. Pişi çok güzel kabardı. Hazırladığım yumurtayı hemen şöyle şurayı açayım. Bir tabağa koydum. Pişimi ters çevirdim. İçerisine bir miktar tereyağı koyacağım. Bol tereyağlı yaptık. Tereyağınızın eğer ayranı alınmadıysa birazcık da ayçiçek yağı koyun. Ayranının nasıl alındığını ilerleyen bölümlerde sizlere gösteriyor olacağım. Tereyağımız eriyor. Pişimiz olmak üzere hemen. Pişinin her iki tarafını da pişireceğiz. Daha sonra ortadan ikiye yaracağız ve yumurtayı bulayıp pişirmeye devam edeceğiz. Pişimiz pişti. Hemen bu arada sucuklarımız da pişmeye devam ediyor. Pişirdiğimiz pişiyi hemen ortadan ikiye ayıracağız. Evet. Bir tarafını hemen yumurtaya buluyoruz. Sucuklarımız yanmasın. Hazırladığımız bu karışımı tavamıza aktarıyoruz. Pişirme işlemine devam ediyoruz. Yumurtalar burada pişiyor. Sucuklarımız hazırlandı. İnanılmaz güzel kokuyor. Çok lezzetli görünüyor. Elinizde bu tarifi mutlaka deniyor olmanız lazım. Hemen ters çeviriyorum. Ve sucukları üstüne koyuyorum.

Hemen üzerine kaşarını ekledik. Pişimizi hazırladık. Üzerine yumurtasını, sucuğunu ekledik. Ve yaklaşık bir dakika içerisinde pişecek. Hemen tereyağlardan alıp üzerine döküyoruz. Sucuk kaşar pişimiz hazır. Reçelimiz de hazır. Bunları dilerseniz sunumda görelim. Bugün size sucuklu, kaşarlı pişi gördüğünüz gibi ve şekersiz kayısı reçeli hazırladık. Hemen sucuk kaşar pişimizin üzerine pul biberimizi ekiyoruz. Umarım bu lezzetli kahvaltıları siz de evinizde denersiniz ve afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Değerli izleyenlerimiz, Belgrad turunda şimdi de Belgrad'ın en önemli parklarından birindeyiz. Tabii ki bu bölgenin en büyük özelliklerinden biri de adının Osmanlıca'dan geliyor olması. Yani Türkçe Taş Meydan. Evet, şu anda bulunduğumuz yer Taş Meydan. Zaten Belgrad'a geldiğinizde birçok noktada Türk izine, Osmanlı izine rastlayabiliyorsunuz. Burası eski yıllarda, yani milattan önceki yıllardan beri bir maden alanıymış. Belgrad şehri bu noktadan çıkartılan taşlarla inşa edilmiş. Meydanın en büyük özelliği bu elbette. Bunun dışında bu meydan Azerbaycan'la Sırbistan'ın ortak bir dostluk parkına da ev sahipliği yapıyor. Ve bölgenin de en büyük parkı olarak Sırpların, Belgratların özellikle hafta sonlarında keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor. Çok büyük bir park aynı zamanda. Arkamızda görmüş olduğunuz bu kilise de bölgenin en önemli kiliselerinden birisi. Ki bu kilisede yatan Sırplar için önemli bir de hükümdar var. Sırpların 13. yüzyılda kurmuş olduğu ve tarihlerinin en büyük imparatorluğunun başındaki kişi, arkamızda görmüş olduğunuz bu kilisede hali hazırda yatıyor. Belgrad'a geldiğinizde Taş Meydan'a mutlaka uğramalısınız diyoruz. En azından buradaki ortamı görüp bu keyifli havayı içinize çekebilirsiniz.

0: Parkın bittiği noktada St. Mark Kilisesi'ni görüyoruz. Bu kilisenin önemi büyük.
1: Buradaki önemli kiliselerden biri 1930 yılında yapılmış. Arkamızdaki kilise St. Mark Kilisesi. Bu kilisenin tarihi bir önemi belki çok fazla yok ama en önemli özelliği Sırbistan tarihinin en büyük imparatorluğunun kurucusu ve en görkemli günlerinin hükümdarı Dušan'ın arkamızda görmüş olduğunuz bu kilisede yatıyor olması, kabrinin bulunması. Yaklaşık bir 100 sene Sırbistan tüm Balkanlara hükümranlık sağlamış duyduğumuza göre ve hatta Osmanlı İmparatorluğu'ndan önce İstanbul'u fethetmek üzere atak da yapmışlar, saldırıda da bulunmuşlar İstanbul'a ama alamamışlar. Tabii ki ondan sonra Osmanlı İmparatorluğu Sırpları geriletiyor ve Osmanlı İmparatorluğu'nun

0: oluyor bütün bu topraklar. Ama Sırpların en gurur duydukları komutan kim derseniz tarihte Dušan diyorlar ve arkamızda görmüş olduğunuz kilisede kabri bulunuyor.
1: Belgrad şehir merkezinde görkemli yapılar var. Onlardan birisi parlamento binası.
0: Belgrad turumuz devam ediyor. Belgrad'la ilgili söylenecek en önemli detaylardan biri bu şehrin ikiye bölünmüş olması. Sava ve Tuna nehirlerinin ikiye ayırdığı bir şehir. Yeni yerleşim tabii bir ayrı güzel ama eski yerleşim her zaman kalbimizde ayrı yeri olan binalardan oluşuyor. İşte arkamızda görmüş olduğunuz bu bina parlamento binası ve yine eski şehrin, Belgrad'ın eski kısmındaki özel binalardan birisi. Zaten Belgrad'ın bu kısmında gezdiğiniz zaman binalar taş, gerçekten çok güzel bir mimari yapıya sahip ve özel. İşte arkamızda görmüş olduğunuz bu binada parlamento binası diyoruz ve Belgrad'ı gezmeye, gezdirmeye devam ediyoruz.

0: Yüzyıllarca Osmanlı Belgrad'a hakim olmuş. İşte Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalma bir cami, Bayraklı Camii'ndeyiz.
1: Değerli izleyenlerimiz, Belgrad'da işte bizden bir yapı, arkamızda görmüş olduğunuz cami, Bayraklı Camii. Tarihine şöyle bir göz atacak olursak aslında 16. yüzyılda inşa ediliyor bu cami. Hacı Çuhacı Camii olarak biliniyor çünkü çuha satarak geçimini sağlayan bir hacı bu camiyi yaptırıyor 16. yüzyılda. Fakat 18. yüzyılda Avusturyalılar Belgrad'ı Osmanlıların elinden alınca o zaman Belgrad'ta var olan 273 tane caminin tamamını yıkıyorlar. Arkamızdaki cami hariç o da biraz hasar görüyor elbette ama Osmanlı İmparatorluğu buraya tekrar geldiğinde Avusturyalıları Belgrad'dan kovduğunda bu camiyi bir kez daha onarıyor ve adına Bayraklı Camii diyor.

0: Şimdi de Belgrad'ın en gezilisi yanlarından birini gezeceğiz. Belgrad Kalesi'ndeyiz.
1: Arkamda görmüş olduğunuz kale, ünlü Belgrad Kalesi. Kanuni Sultan Süleyman'ın fethettiği, Osmanlı topraklarına kattığı ve tabii ki fetih sonrasında yüzyıllarca Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyetinde devam eden bu topraklar. Bu kale şu anda elbette gayet iyi korunmuş vaziyette. Kalenin en önemli yanlarından biri de işte görmüş olduğunuz bu duvarların hali hazırda korunuyor olması. Roma İmparatorluğu'nun ilk başlatmış olduğu bu kale. Daha sonra buraya gelen bütün uluslar tarafından üstüne konularak devam etmiş ve son halini almış. En önemli özelliklerinden bir tanesi de Tuna Nehri'nin kollarından birine kıyı olması. Gerçekten Belgrad'a geldiğinizde bu kaleyi mutlaka görmelisiniz diyoruz ve kale turuna başlıyoruz.

0: Burası da Belgrad Kalesi'nin içinde bir kilise.
1: Değerli izleyenlerimiz, Belgrad Kalesi'ni gezmeye devam ediyoruz. Tabii ki burada birçok şey korunma altına alınmış vaziyette. Özellikle asırlık kiliseler var. Petka ve Ruzitka kiliseleri hemen sağda ve solda olmak üzere ayrılmış vaziyette ve korunuyor. İşte arkamızdaki Petka Kilisesi özellikle 13. yüzyıldan kalmış bir kilise. Bir yandan da bu bölgenin Orta Çağ'dan kalan bir kent olduğunu kanıtlıyor. Çünkü eski yıllardan beri burada yaşam var. Niye var? İşte arkamızda görmüş olduğunuz Tuna Nehri'nden dolayı var. Avrupa'nın en büyük nehri olan Tuna yüzyıllarca bu topraklara hayat vermiş ve vermeye devam ediyor diyoruz. Ve Belgrad Kalesi'ni gezmeyi sürdürüyoruz.

0: Belgrad Kalesi'ni gezmeye devam ediyoruz. Şimdi de Sokullu Mehmet Paşa Çeşmesi'ndeyiz.
1: Belgrad Kalesi'ni fethetmeye devam ediyoruz. İşte kalenin içinde bizden bir çeşme, daha doğrusu 1578 yılını gösterdiğinde takvimler, Sokullu Mehmet Paşa buraya bu çeşmeyi yaptırıyor. Şu anda çeşmenin suyu yok, akmıyor. Ama Sokullu Mehmet Paşa'nın bu ölümsüz eseri burada var olmaya devam ediyor. Kaleyi gezelim, bakalım daha fazla neler bulacağız.

0: Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli kumandanlarından Damat Ali Paşa burada yatıyor.
1: Belgrad Kalesi'nin içine dolaştığınızda zamanda bir yolculuğa çıktığınızı hissediyorsunuz. İşte o kanıtlardan birisi arkamda duruyor. Yine bizden bir eser. Damat Ali Paşa'nın türbesi, 1719 yılında vefat eden Mora Fatih olarak bilinen Damat Ali Paşa Belgradlılar tarafından çok sevilmiş olacak ki türbesi halihazırda muhafaza ediliyor. Son restorasyonu da Türk Büyükelçiliği tarafından yaptırılan bu türbeyi de gezmeyi unutmayın diyoruz ve kale içi turunu sürdürüyoruz.

Belgrad'ın meşhur kalesindeki turumuzu tamamladık değerli izleyenler. Hemen kalenin çıkışında harika bir manzara sizleri karşılıyor. İşte görmüş olduğunuz Sava Nehri ve Sava Nehri'nin üstünde sordum. Dedim ki bunlar nedir, balık restoranı mı dedim. Hayır dediler, Belgrad Avrupa'nın gece eğlencesinin en zirvede olduğu kentiymiş. Ve bu anlamda işte görmüş olduğunuz bu Sava Nehri üzerine kurulmuş platformlar yüzer disco olarak gece eğlencesinin zirve yaptığı yerlermiş. İşte görmüş olduğunuz bütün bunlar disco. Hani bizdeki boğaz kenarı kulüpler gibi düşünebilirsiniz. Burada da boğaz yok ama iki tane nehir var. Seç, beğen, al diyoruz. Belgrad'ı gezmeye devam ediyoruz.

0: kafeye konuk oluyoruz. Burası Osmanlı konaklarını andıran bir kafe. Şimdi restore edilmiş ve misafirlere hizmet vermekte.
1: Belgrad'ı tüm gün gezdik, dolaştık. Artık bir yorgunluk kahvesine hak ettik. Kahve deyince burada Türk kahvesi sunuyorlar. Ve adına da hani Sırp kahvesi falan demiyorlar. Resmen Türk kahvesi diyorlar. Zaten ortak özelliğimiz o kadar fazla ki bu fazlalığın bir diğer kanıtını işte arkamda görüyorsunuz. Bu eski bir Osmanlı konağı. Şimdi ise Belgrad'ın en popüler kafelerinden birisi. Çok güzel yemekleri olduğunu, güzel kahveleri, içecekleri olduğunu söylediler. Biz de bir mola vereceğiz burada. Adı ne derseniz, hani öneriyoruz ya size restoranları, otelleri. Question mark, yani soru işareti. Zaten şu soru işaretini gördüğünüz anda, bu Osmanlı konağını da gördüğünüz anda anlayın ki doğru adrestesiniz. İçeriği de gezdireceğim şimdi size. 300 yıllık bir konak artık burada kafe olarak hizmet veriyor ama her şeyi gayet güzel korumuşlar, muhafaza etmişler. Gelin bakalım içeride neler bulacağız.

0: Bugünkü Belgrad turumuzu İstanbul'daki İstiklal Caddesi'ne benzeyen, trafiğe kapalı bu caddede tamamlıyoruz.
1: Sorduk, soruşturduk. Belgrad'da saat 7.30'dan sonra ne yapılır dedik. Dediler ki Knez Mihailova'ya gidersiniz. Orası neresi dedik. Dediler ki burası işte.

birlikte. Yani hani hep biz meraklıyızdır ya, bizde nereye benziyor? Bizde İstiklal Caddesi'ne benziyor arkadaşlar. Evet, Belgrad'ın İstiklal Caddesi'ni andıran bir sokağa, ama bir farkla yolun sağında, solunda, üstünde, her noktasında kafeler, restoranlar, sandalyeler, masalar atmışlar ve insanlar tıklım tıklım doldurmuşlar. Zaten cadde bir hayli kalabalık, birçok imkan var. Belgrad'ın kalbi diyebiliriz burası için.

yerimiz Cape Town'un şehir merkezindeyiz. Buradan çok az yüksekte, yani Cape Town'u tepeden görebileceğimiz bir açıda öyle özel bir semt var ki, semtin adı Bukab. Bu semt 1600'lü yıllarda buraya köle olarak ya da işçi olarak getirilen Müslümanların yerleştiği bir semt. Evet, burada Endonezya'dan, Malezya'dan, Hindistan'dan gelen Müslümanlar yerleşmiş. O yıllarda şeker kamışı tarlalarında çalışmışlar. Demokrasi geldikten sonra ve artık işçilik bittikten, özgürlük geldikten sonra da bulundukları yeri terk etmemişler. Çünkü gördüğünüz gibi Cape Town'a tepeden bakan güzel bir açıya sahip evleri buradaki insanların. Tabi burada bu insanlar Afrika mutfağıyla kendi mutfaklarını da birleştirmişler. Cape Malaysian Kitchen dedikleri, yani Malezya, Hindistan ağırlıklı ve Afrika mutfağıyla birleşen de bir yemek stilleri var ki burada acayip meşhur. Bizler de şimdi o güzel yemekleri hem tariflerini alarak hem de tadarak değerlendireceğiz. Aynı zamanda Bukab semtinin çok da özel bir yanı var. O da renkli evleri. Renkli evlere de şöyle biraz bakacağız. Hadi bakalım, Bukab turu başlıyor.

güzel yemeklerimizi yedik, karnımızı doyurduk ve Boğu Kamp'ı şimdi gezme zamanı diyoruz. Boğu Kamp, Afrikan dilinde Cape Town'un üstü demek. Bizdeki Hisar üstü gibi düşünebilirsiniz. Çünkü Cape Town'a üst açıdan bakan bir lokasyona kurulmuş. Buranın en önemli özelliklerinden bir tanesi de arkamızda görmüş olduğunuz bu renkli ve kendine has karakteri olan evler. Her rengin, her evin rengi bir başka, bir değişik. Ve işte görmüş olduğunuz gibi burada gökkuşağı ortamı var. Ve zaten bu da farklılıkların birbiriyle dostluk, barış, kardeş ve anlayış içinde yaşamasını da anlatıyor diye düşünüyoruz. Sizlere bu güzel bölgeden güzel görüntüler getiriyoruz.

0: Değerli izleyenlerimiz, bölgenin Müslüman ağırlıklı olduğunu söyledik. Buraya Malezya'dan ve Hindistan'dan 1700'lü yıllarda getirilen insanlar kendilerine ait bir yaşam kurmuşlar. Hem yemekleriyle hem evlerinin farklılığıyla ve dinlerini de buraya getirmişler ve koruyorlar. %99'unun Müslüman olduğu bir semt Bokam. Ve işte görmüş olduğunuz gibi bu cami 1847 yılında inşa edilmiş ve bölgede Müslümanların bir araya geldiği bir cami diyoruz. Ve hem bu semti hem de bu güzel görkemli camiyi sizlerle buluşturuyoruz.
1: Eba.

Walk Up Tour'u devam ederken uğramanız gereken yerlerden birisi de arkamızda görmüş olduğunuz Walk Up Müzesi. Buranın bizimle ilişkili yanı da var üstelik. Osmanlı döneminde buraya ve buradaki halka Müslümanlık öğretilsin diye Osmanlı İmparatorluğu tarafından bir imam atanmış. Ve imam işte arkamızda görmüş olduğunuz bu evde yaşamış. Bu evi vermişler kendisine ve şu anda müze olarak hizmet vermekte.

Burası da No Talk Beach. Norsuk'a geldik. İşte bu arkamızdaki plaj, Nortekus plajı. Atlantik'in serin sularına girmek isteyenler girebildiği gibi atla birlikte bu plajı boydan boya kat etmek isteyenlere de özel turlar yapılıyor. Hakikaten dünyanın cennet noktalarından bir tanesi. Görüyorsunuz her şey var. Yeşil, mavi, iyi dizayn edilmiş evler. Çevre düzenlemesi gerçekten çok güzel yapılmış. Doğanın güzellikleri iyi değerlendirildiği zaman bakın neler oluyor diyoruz ve yine güzel manzaralara bırakıyoruz. No Talk Beach'ten harika manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza. Cape Town'un tam kalbinde harika bir park. Gençler, çocuklar, kızlar, erkekler, herkes burada. Parkı geziyoruz. Şu anda gerçekten tam şehrin kalbindeyiz diyebiliriz. Çünkü hemen sağ tarafımızda parlamento binası söz konusu. Ve bulunduğumuz caddenin adı Adelaide Street. Sol tarafımızda bir katedral var. Katoliklerin katedrali ve yaklaşık olarak 300-400 yıllık bir tarihe sahip. Bu yol bizim İstiklal Caddesi'ni andırıyor. Sağlı sollu ağaçlar var, farkı bu.

Değerli izleyenlerimiz, Adalet Caddesi üstündeki yolculuğumuz devam ediyor ve şu anda bu caddenin hemen üstündeki bir parktayız. Cape Town sakinleri bu parkı çok seviyor. Çoluk çocuk, cümbür cemaat bu parka geliyorlar. Daha önceki dönemde siyahların alınmadığı bu parkta şu anda inanılmaz güzel bir renklilik var. Hint kökenliler, siyahlar, beyazlar, herkes, turistler de dahil olmak üzere dostluk, barış ve kardeşlik içinde burada keyifli vakit geçiriyorlar. Bu parkla ilgili anlatacağımız bir başka şey de, her şey burada doğal. Güvercinler var, sincaplar var. Ve arkamızda görmüş olduğunuz asırlık diyebileceğimiz yaklaşık 250 yaşında bir kauçuk ağacı var. Yanlış duymadınız, özellikle hanımlar, hani İstanbul'da, Ankara'da bizim evlerde zorlukla yetiştirdiğimiz o kauçuklar, bakın burada ne hale gelmiş.

buranın tarihine bakacak olursak 1600'lü yılların ortalarında Hollandalılar ilk geldiğinde buraya çiftlikler kurmuşlar ve burada yetiştirdikleri ürünleri kendi sömürgelerine yollamışlar ve ilk yerleşim alanlarından biri olmuş. Zaten hali hazırda bu bahçenin, bu büyük devasa alanın adı Company Garden. Yani Hollanda'nın 1652'de buraya geldiği anda kurmuş olduğu şirketin adını taşıyor arkamızdaki park. Cape Town'a vedayı bu harika parkta yapıyoruz. Öğrenci kızlar uğurluyor bizi. Hoşça kal Güney Afrika. Kalbimiz burada kaldı.

0: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
1: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Haz ve hız

yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.

Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oreal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oreal Paris'ten.

0: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda ile karşınızdayız. 3 yeni yarışmacımız var ama karşımda her zamanki gibi 4 yarışmacımız. Gizem Hanım, Sinan Bey ve Eren Bey bugün aramıza katıldılar. Öykü Hanım da son finalde bizimle birlikteydi. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Önce tanıyalım mı Gizem Hanım size?
2: Merhabalar tekrardan. Gizem ben. Aslen İzmitliyim. 32 yaşındayım. Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun oldum. Yaklaşık 10 yıl kadar da çeşitli pozisyonlarda insan kaynakları departmanlarında görev aldım. Bugün de buradayım.
0: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhaba.
0: Sinan Bey merhaba.
3: Merhaba, Sinan Erdoğan. Gaziantepliyim, 1987 doğumluyum. Şu anda bir filo kiralama şirketinde portföy yöneticisi olarak çalışıyorum.
0: İstanbul'da mı, Gaziantep'te mi?
3: İstanbul'da yaşıyorum. Aslında Ankara doğumluyum. Uzun yıllardır Gaziantep'le bağlantımız biraz kopuk gibi ama hala gidip geliyoruz. Hı hı. İstanbul'dayız şu anda. Bu kadar.
0: Peki. Ve Eren Bey, siz de hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk tekrardan Ersin Bey. Merhabalar. Eren ben, 83 İstanbul doğumluyum. Asıl mesleğim finans. Aynı zamanda babamla beraber gayrimenkul danışmanlığı yapıyorum. 7 yaşında bir oğlum var.
0: Allah
4: Onun
0: bağışlasın.
4: Uğruna geldim buraya zaten. Ona da buradan sevgilerimi gönderiyorum.
0: Hepinize başarılar diliyoruz. Öykü Hanım, hafta sonu nasıl geçti?
5: Güzel geçti Ersin Bey. Siz nasılsınız? Geçen seneden beri görüşemedik.
0: Evet. Yeni bir hafta ve yeni bir yılla beraber tabii ki bu ilk programı da gerçekleştirmiş oluyoruz. Ki 2021'e veda ederken siz 5000 lira kazandınız.
5: Evet.
0: Kasada 6000 lira var. İki kez finalde bizimle birlikteydiniz. Yeni yılda hedefiniz nedir Öykü Hanım?
5: Vallahi rakiplerim iyi, güçlü ama geçen hafta tek tek eledim hepsini. Bu hafta da elerim diye umut ediyorum.
0: Peki, 2022 yılının hem size hem de izleyicilerimize tekrar sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Ve cevap soruda yarışmasına başlayalım ama önce formatımızla ilgili hemen kısa bir bilgilendirme yapacağım. Final öncesinde 3 etap sizleri bekliyor. Birinci etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etapta bu kez dikkat etabı var. Yine 4 soru yönelteceğim 2000 puan değerinde. Son etabımız akıl oyunu etabı ve her bir sorunun değeri 3000 puan. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. Finalde de 5000 lira para ödülümüz var. Ve 20 saniye süreniz olduğunu da hatırlatıyorum. Başlayalım mı yarışmaya?
3: Başlayalım.
0: Cevap soruda başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda her zamanki gibi bilgi etabıyla başlıyor. İşte yeni yılın ilk sorusu için konu başlığımız geliyor. Ali Baba ve 40 Haramiler konu başlığımız. Ali Baba ve 40 Haramiler, Binbir Gece masallarının birçok versiyonunda yer alan ve en popülerlerinden biri olan masaldır. Masala göre uzak ülkelerin birinde iyi kalpli ve fakir bir oduncu olan Ali Baba yaşamaktadır. Bir gün dağda ünlü hırsız çetesi 40 Haramilere rastlar. Çetenin reisi sihirli bir söz söyleyerek koca bir kayayı açar ve bir mağaraya girer. Ali Baba bu mağarada hırsızların çaldıkları çuval dolusu altınları bulur. Sorumuz gelsin. Ali Baba ve 40 Haramiler masalında 40 haramilerin mağaranın kapısını açmak için kullandıkları cümle nedir? Süreniz başladı.

0: 1971 yılında filmi de çekilmişti. Ali Baba ve 40 Haramiler. Size çok ilginç bir bilgi vereyim. O mağara var ya, o mağara, hani o filmdeki yer alan mağara, şu anda bulunmuş olduğumuz yere çok yakın. Biz şu anda İkiteli'deyiz. 360 TV'nin İkiteli stüdyolarında. Başakşehir'de olduğunu söyleyeyim. Çok yakınız o mağaraya. Zamanında 1971'de çekilmiş olan o filmde. Acaba ne söylenmişti işte? O sihirli sözcük neydi? Buyurun cevaplar lütfen. Gizem Hanım. Buyurun.
1: Açıl susam açıl.
0: Sinan Bey.
2: Açıl susam açıl.
0: Öykü Hanım.
3: Açıl susam açıl.
0: Ve Eren Bey.
4: Açıl susam açıl.
0: Ve bunun karşılığında ben de cevabı görmek için açıl susam açıl diyorum.

Cevapla böylelikle başlıyoruz yarışmamıza. Tebrik ediyorum sizleri. Hepimizin aslında bildiği, çocukluğumuzdan bu yana da hala devam eden ve sürekli olarak da gündeme gelen masallardan bir tanesiydi. İkinci sorumuza geçiyoruz şimdi.

Eurovision şarkı yarışmasıyla devam ediyoruz. Türkiye 1980 yılında Eurovision şarkı yarışmasına Ajda Pekkan'la katıldı. Oylama başladığında Fas'tan 12 puan gelince umutlar arttı. Ancak diğer ülkelerin puanları açıklandıkça umut yerini hayal kırıklığına bıraktı. Ajda Pekkan toplamda sadece 23 puan alarak 19 ülke arasında 15. olabildi. Birinciliği İrlanda elde etti, Almanya 2. sırada yer aldı ve 19. sıradaki ülke ise Finlandiya'ydı. Sorumuz gelsin. 1980 yılında Ajda Pekkan'ın Eurovision'a katıldığı şarkının adı nedir? Süreniz başladı.

0: Ayşe Pekkan o dönem hem Fransızca şarkılar söylüyor, İngilizce şarkılar söylüyor ve bu şarkının tanıtımının yapılması için de hatta yine yurt dışında da çalışmalarda bulunmuştu. Çok büyük bir umut vardı ama bu hayal kırıklığı acaba hangi şarkıyla yaşandı? Buyurun cevaplar lütfen. Gizem Hanım.
1: Petrol.
0: Sinan Bey.
2: Para, para, para.
0: Dediniz.
2: Evet.
0: Nasıl bir şarkı o?
2: Para, para, para. İlle de para, para. Varlığı bir dert, yokluğu yara.
0: Acaba o şarkı mı?
2: Öyle
0: Öykü Hanım, öyle mi?
1: Ben petrol dedim. Aklıma başta Palavra gelmişti. Ama Palavra başka bir şarkının Türkçe uyarlaması diye hatırladım. Aman petrolle petrol arasında kaldım ama petrol olabilir.
0: Eren Bey.
3: Ben de aman petrol dedim. Şarkının adını tam bilmiyorum. Yani bu olduğundan eminim gibi bir şey ama şarkı petrol mü aman petrol mü?
0: Petrolle ilgili ama aman petrol mü yoksa sadece petrol mü? Orada yani, bir soru işaretiniz
3: sonunda
0: var.
3: Sonunda inşallah aman dedirtmez bize de.
0: Peki cevabı görelim o halde. Doğru cevap petrol olacaktı. Nasıldı o şarkı, birazcık duyalım mı?
1: Bence Sinan Bey'in sesi Sinan güzel, ondan Bey. Duyalım.
3: Evet.
2: Ben yani şarkıyı zaten hatırlayabilsem cevabı verirdim. O yüzden söylemek isterim ama hatırlamıyorum şarkıyı.
0: Bu şarkıyı hatırlamıyor musunuz?
2: Şu anda hatırlayamadım.
0: Hollanda'da yapılan bir yarışma. Tabii bu hayal kırıklığının sonrasında 2 sene boyunca Ajda Pekkan yurt dışında yaşamaya başlıyor. Hem Amerika'da hem de Londra'da ve öyle bir hayal kırıklığı ki kendisini bir anda dışarıya atıyor. Ama 2000 yılında da Diva albümü vardı. Sonradan başka bir versiyonuyla yine bu şarkıyı o albümün içerisinde yer vermişti Ajda Pekkan. Buradan sevgi ve saygılarımızı da gönderelim kendisine ve geçelim şimdi yeni sorumuza. Yaza daha var ama bir tatil beldesiyle devam edeceğiz şimdi. Muğla'nın Ula ilçesinde bulunan bir tatil beldesidir. Gökova Körfezi'nin uç kısmında Marmaris'e 30 kilometre uzaklıktadır. Ahşap ve begonvillerle süslü evleriyle meşhurdur. Beldenin merkezinde bulunan Azmak Nehri, etrafındaki restoranlar ve yapılan aktivitelerle oldukça turistiktir. Sığ ve kumlu plajı özellikle kitesurf, yani uçurtma sörfü yapmak isteyenler için çok çok idealdir. Sorumuz gelsin. Muğla'nın Ula ilçesine bağlı bu tatil beldemizin adı nedir? Süreniz başladı.

0: burası da çok fazla özellikle genç jenerasyon tarafından tercih edilen yerlerden birisi. Acaba bilebildiniz mi? Buyurun cevaplar lütfen. Gizem Hanım.
1: Akyaka.
0: Sinan Bey.
2: Köyceğiz.
0: Öykü Hanım.
3: Ya ben de aslında başta Akyaka diye düşünmüştüm. Çünkü Azmak Nehri dediniz ama Begonvilli evler deyince Bodrum olabilir dedim. Bodrum dedim.
0: Ve Eren Bey.
4: Ben hepsinin arasında gidip geldim. Kendime sinirleneyim mi, üzüleyim mi? Boş bırakmak durumunda
0: kaldım. Tatilde nereleri tercih edersiniz?
4: Ya daha çok yurt dışına çıkıyoruz biz genelde ama Ege'den
0: İşiniz
4: daha çok...
0: nedeniyle mi yurt dışına çıkıyorsunuz yoksa tatil olarak?
4: Tatil olarak ama yani Akdeniz'i daha çok tercih ediyorum
0: Akdeniz.
4: Ege'den.
0: Gizem Hanım siz tatilde nereyi seversiniz?
1: Genelde Ege kıyıları, hatta bu yazda gittiğim bir bölge.
0: Akyaka mı?
1: Evet, Azmak deyince orası aklıma geldi. Direkt oradan yakaladım. Umarım doğrudur.
0: Evet, bir Akyaka, bir Köyceğiz, bir Bodrum var ve Eren Bey de cevap vermedi. Acaba nereye götüreceğim sizleri? Buyurun cevap gelsin. Akyaka doğru cevap olacaktı. Gizem Hanım tek başına doğru cevabı bildiği için çarpı 2. Yani 2000 puanı hanesine yazdırıyor. Tebrik ediyorum. Ki gittiğiniz bir yer olduğunu da ifade ettiniz.
1: Evet. Şansım peki, yaver gitti diyelim. Çok yeni gittiğim bir yerdi.
0: Kitesurf'le aranız nasıl?
1: Çok adrenalin seven bir insan olmadığım için el sallayarak devam ettim yanımdan.
0: Siz hiç denediniz mi Sinan Bey?
2: Hayır, denemedim.
0: Sporla aranız nasıl?
2: Yani evet, spor, ya ekstrem sporları seviyorum. Yamaç paraşütü yapıyordum geçmişte.
0: Etabı bitirelim artık. Dördüncü sorumuz geliyor. Son 1000 puan değerindeki sorumuz. Önce konu başlığımız.

çok değerli bir bilim adamıyla devam ediyor yarışmamız. Türk bilim insanı ve akademisyen Aziz Sancar, İstanbul Tıp Fakültesi'nde mezun olduktan sonra Amerika'ya gitti ve Texas Üniversitesi'nde moleküler biyoloji dalında doktora yaptı. Ardından Yale Üniversitesi'nde DNA onarımı dalında doçentlik tezini tamamladı. Sonraki yıllarda DNA onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat üzerinde çalışmalarını sürdürdü. 415 bilimsel makale ve 33 kitap yayınladı. 2015 yılında ise Nobel ödülünü kazandı. Aziz Sancar, Nobel ödülü alan ikinci, bilim alanında bu ödülü alan ilk Türk vatandaşıdır. Sorumuz gelsin. Aziz Sancar Nobel ödülünü hangi alanda kazanmıştır? Süreniz başladı.

0: İsveç'te, başkent Stockholm'de İsveç kralının elinden almıştı Nobel ödülünü. Acaba hangi dalda? Buyurun cevaplar lütfen. Gizem Hanım.
1: Emin olmamakla birlikte matematik.
0: Sinan Bey.
2: Bilim.
3: Kimya. Yani tıp belki yanıltıcı olabilir ama ben kimya diye biliyorum.
0: Ve Eren Bey.
4: Fizik.
0: Siz de fizik dediniz. Her şey var. Matematik var, bilim var, kimya var, fizik var. Ama aralarında bir doğru cevap var.
1: Fizik olabilir sanki.
2: Ya ben aslında fizik yazmıştım.
1: İlk
2: bakın altında görünüyor. Fizik yazdım ama daha sonra bilim alanındadır. Yani bilim dalında verilen bir ödül olabilir diye düşündüm. O yüzden bilim sildim onu sonra fiziği.
0: Aslında detayları okurken size o kadar güzel ipuçları verdim ki. Daha ne söyleyebilirim? Daha ne söyleyebilirim? Cevabı görelim. Kimya olacaktı tabii ki ve Öykü Hanım'ı bu kez alkışlıyoruz. Etabı bitirirken tek başına doğru cevap verdi. DNA dedim, hücre dizilimi dedim, kanser tedavisi, biyolojik saat üzerinde çalışmalar. Birçok bilgiyi aktardım aslında. 4'te 4 doğru cevap bekliyordum ama olmadı. Peki, etabı bitirdik. 4 sorumuzu geride bıraktık. Puan durumuna bir bakalım. Son finalistimiz ki bizden 5000 lira para ödülü kazanmıştı Öykü Hanım. 2600 puanla şu anda Gizem Hanım'la beraber aynı puandasınız. Birinci sırayı beraber paylaşıyorsunuz. Şu anda Eren Bey 600 puanınız var. Ve Sinan Bey 250 puan. Sinan Bey ilk etap iyi geçmedi sanki.
2: Evet, tahmin etmediğim yerlerden geldi biraz sorular. Önümüzdeki etaplarda daha iyi olacağını düşünüyorum. İddiamı hala koruyorum.
0: Öyle olması gerekir. Çünkü daha önümüzde 8 soru var. Evdeyken yarıştığınızda performans nasıldı peki?
2: Tabii daha rahat oluyor evde her zaman. Çünkü daha sakinsiniz. Bir de kendi alanınızda oluyorsunuz.
0: İşte yeni etabımız başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda dikkat etabıyla devam ediyor artık. Her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. İşte 5. sorumuz ve konu başlığı.

Nesli tükenen hayvanlar konu başlığımız. Acaba neymiş bunlar? 4,5 metre boy ve 8 ton ağırlığa kadar varan mamutların son üyeleri milattan önce 1700'lerde yaşadı. Moalar Yeni Zelanda'da yaşamış dünyanın en büyük kuş türüydü. Tazmanya kaplanı Avustralya'ya özgü büyük bir et oburdu. En son 1936'da görüldü. Hazar kıyısına özgü Pers kaplanı Hazar kaplanı olarak da adlandırılıyor. 1970'te yok oldu. Anadolu Pars'ı Orta Doğu'da yaygın olan İran leoparının ırkıydı. 30 yıl önce nesli tükendi. Sorumuz gelsin. Tazmanya kaplanı nereye özgü bir türdür? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Gizem Hanım, hiç duydunuz mu Tazmanya kaplanı?
1: Tazmanya canavarını biliyorum.
0: Ama aynı olabilir mi sizce?
1: Olabilir diye düşünüyorum.
0: Olabilir mi?
1: Evet.
0: Sinan Bey, var mı bir fikriniz kaplan ve Tazmanya canavarıyla?
2: Muhtemelen evet, oradan gelmiş olabilir ama ben duymadım daha önce yani şeyi. Tazmanya kaplanı diye bir şey duymadım ama canavarını biliyoruz. Dönerek devam eden.
0: Eren Bey, var mı fikriniz?
3: Hiçbir fikrim yok benim de.
0: Öykü Hanım?
4: Yani ben de Tazmanya canavarını biliyorum. Hani belki benzer olabilir.
0: Peki, cevaplarınızı göreyim sonra söyleyeyim. Acaba Tazmanya kaplanıyla Tazmanya canavarı aynı mı? Gizem Hanım?
1: Texas.
0: Texas dediniz. Sinan Bey?
2: Avustralya.
0: Öykü Hanım?
4: Ben Endonezya dedim. Soruyu sorduğunuz anda böyle geldi aklıma. Bilemiyorum.
0: Eren Bey?
3: Ben Tazmanya dedim. Ben tamamen tarihlere falan odaklandığım için yerlere hiç...
0: Siz kestirmeden gideyim dediniz.
3: Boşta kalmasın dedim.
0: Evet. Ama biliyorsunuz dikkat etabının bir önemi var. Ben burada hangi kelimeleri ya da cümleleri söylüyorsam eğer sizden beklentimiz de o. Şu anda 4 tane ayrı cevap görüyoruz. Peki ben ne demişim? Doğru cevaba gidelim. Cevap soruda. Tazmanya kaplanı Avustralya'ya özgü büyük bir et oburdu. En son 1936'da görüldü. Cevap soruda. Avustralya doğru cevap olacaktı. Sinan Bey'i tebrik ediyorum. Etaba çarpı 2 yani 4000 puanla başladı. Ve az önce zaten iddiamı koruyorum demişti. Tebrik ediyorum sizi.
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Eren Bey, Tazmanya adası var aslında Avustralya'da.
3: Evet.
0: Ve oradan gelmedir. Ama ben Tazmanya adası olarak bir ifade kullanmadım. Direkt
3: yok,
0: Avustralya dedim bu bakımdan. Tazmanya canavarıyla kaplan arasında da fark var.
1: Böyle olabilecek bir canlı türüymüş gibi geldi. Bir anda aklım oraya gitti. Çok soruyu da dinleyemedim zaten. O yüzden şansımı denedim sadece.
0: Öykü Hanım, Endonezya dedim mi ben?

0: Yani bilmiyorum. Ne
1: Duydunuz mu öyle
0: diyebilirim
1: bir?
0: ki? Yani gayipten gelmiş olabilir belki, bilemiyorum.
1: Texas gibi bir şey oldu
0: evet.
1: O da. Peki. Tebrik ediyorum tekrar Sinan Bey'i ve 6. sorumuza geçelim şimdi. İşte yeni sorumuzun konu başlığı. Hem şarkısını hem de filmini bildiğimiz Mavi Boncuk'la yarışma devam ediyor. Mavi Boncuk 1974 yapımı bir Ertem Eğilmez filmi. Filmde Tarık Akan, mahcup delikanlı, yakışıklı Necmi, Zeki Alasya, Şeker Kamil, Metin Akpınar, Uyanık Süleyman, Halit Akçatepe, Mıstık, Kemal Sunal, Saf Caferi ve Münir Özkul da Baba Yaşar karakterini canlandırıyor. Emel Sayın ise kendini oynuyor filmde. Dört arkadaş Emel Sayın'ın çalıştığı bir gazinoya giderler. Hesabı ödeyemedikleri için kötü muamele görürler ve gazinonun sahibinden intikam almaya karar verirler. Bunun için de Emel Sayın'ı zorla bir halıya sararak kaçırırlar. Zamanla Emel Sayın ve fidyecileri arasında bir yakınlaşma doğar. Yakışıklı Necmi de Emel Sayın'a aşık olur. Sorumuz gelsin. Mavi Boncuk filminde Halit Akçatepe'nin canlandırdığı karakterin adı nedir? Süreniz başladı.

0: 1974 yapımı ve Ocak 1975'te vizyona giren, hala televizyonlarda gösterilen filmlerden birisidir. Ve özellikle eski Türk ve aynı zamanda yabancı film deyince 360 ekranlarında da bunun en güzel örneklerini de görmek mümkün tabii ki. Cevaplarınız lütfen. Gizem Hanım.
1: Mıstık.
0: Sinan Bey.
2: Mıstık.
0: Öykü Hanım.
3: Mıstık.
0: Bayağı büyük yazmışsınız yalnız.
3: Evet. Doğru bilince sıkı sıkı tutundum.
0: Ve Eren Bey.
4: Mıstık.
0: Dört aynı cevabı görüyoruz. Özlemişim doğrusu aynı cevapları görmeyi. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Metin Akpınar, Uyanık Süleyman. Halit Akçatepe, Mıstık. Kemal Sunal, Saf Caferi. Cevap soruda. Doğru cevap Mıstık olacaktı ve ilk sorumuza böyle bir başlangıç yapmıştık. Yeniden herkes puanlarını arttırdı. Yedinci sorumuzda devam ediyoruz. Ergenekon Destanı yeni sorumuzun konu başlığı. Ergenekon Destanı Türklerin türeyiş öyküsü olarak anlatılır. Destana göre İlhan'ın oğlu Kıyan, eşi ve yeğeni yenildikleri bir savaştan kaçıp kurtuldular. Yüksek bir dağda dar bir geçide vardılar ve bu geçitte uzun yıllar yaşamak zorunda kaldılar. 400 yıl boyunca nüfusları öylesine arttı ki besledikleri hayvanları ile birlikte Ergenekon'a sığamaz hale geldiler. Bir demirci dağın demir kısmı eritilirse yol açılabileceğini söyledi. 70 yere koydukları 70 körükle hep birden körüklediler. Demir eridi. Yüklü bir deve geçecek kadar da yer açıldı. İlhan'ın soyundan gelen Türkler yeniden güçlenmiş olarak eski yurtlarına döndüler. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre destanda geçen İlhan'ın oğlunun adı nedir? Süreniz başladı.

0: Yedinci sorumuzda da süremiz bitti. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Gizem Hanım?
1: Hatırlayamadım maalesef.
0: Hatırlayamadınız. Sinan Bey?
2: Ben de hatırlayamadım ama başka bir destandan başka bir isim yazdım.
0: Ve?
2: Alper Tunga.
0: Dediniz. Ben hangi destandan bahsettim?
2: Siz Ergenekon'dan bahsettiniz. Bu farklı bir destandan. O destanın da adını unuttum. Şu anda işler bayağı karışık, öyle söyleyeyim size.
0: Öykü Hanım, ne diyorsunuz bu işe?
1: Vallahi ben çok mutluyum şu an yapamadıkları için. Çünkü tek başıma bilmem yetmiyor. Ben cevabımdan...

0: eminim. Tek başıma bilmem yetmiyor. Diğerlerini yapamaması önemli. Ben kıyan dedim. Doğru olduğunu %99 eminim. İnşallah doğrudur.
1: Bakalım Eren Bey ne demiş?
2: Ben de kıyan dedim. Sadece ben %100 eminim ama yazılışında belki sıkıntı vardır. Onu bilemiyorum sadece.
1: Aynı cevabı veren yarışmacılarımızdan biri %99, biri de %100 eminim dedi. Diğer yarışmacılarımız başka yerlerdeydi herhalde ben detayları aktarırken. Acaba ben ne demişim? Hep birlikte görelim mi? Cevap soruda. Destana göre İlhan'ın oğlu Kıyan, eşi ve yeğeni yenildikleri bir savaştan kaçıp kurtuldular. Cevap soruda. Kıyan doğru cevap olacaktı. Ve Öykü Hanım'la Eren Bey bu soruyu doğru olarak yanıtladılar. Puanları da böylelikle bölüştüler. Gizem Hanım neredeydiniz ben okurken?
3: Koptum bu etapta, toparlayamıyorum. İnşallah bundan sonra toparlayacağım.
1: Evet, artık etabı bitirmek için önümüzde bir soru kaldı. 8. sorumuz, yani 2000 puan değerindeki son sorumuz. Bakalım ne gelecek şimdi?

Hormonlar yeni sorumuzun konu başlığı. Hormonlar salgı bezleri tarafından üretilen fizyoloji ve davranışı düzenlemek için organları harekete geçirecek sinyalleri veren maddelerdir. Tiroksin hormonu vücudu şekillendiren hormon çeşitlerinden biridir. Hücre yenilenmesi ve hücrelerin harekete geçmesi için oldukça önemlidir. Leptin tokluk hormonudur. İnsana doyduğunu hissettirir. Melatonin uyku hormonudur. Bu hormon beynin epifiz bezi tarafından üretilir ve vücudu uyku için hazırlar. Adrenalin stres hormonudur. Dövüş ya da uçuş hormonu olarak bilinen adrenalin kalp ve solunum hızlarını arttırarak ve kasları hazırlayarak vücudun strese tepki vermesine yardımcı olur. Bir de birçoğumuz tarafından bilinen ve mutluluk hormonları olarak anılan hormonlar vardır. Mesela oksitosin, serotonin, endorfin ve dopamin hormonları, bunları sayabiliriz. Sorumuz gelsin. Tokluk hormonu olarak bilinen hormonun adı nedir? Süreniz başladı.

0: bir ipucu vereyim. Bu hormon insan bedeninde keşfedilen son hormon. Buyurun cevaplarınız lütfen. Gizem Hanım.
1: Leptin.
0: Sinan Bey.
2: Lapsin.
0: Lapsin.
2: Öyle duydum.
0: Öykü Hanım.
3: Leptin ya da leptin. Anlayamadım, leptin mi?
0: Ve Eren Bey.
4: Ben tamamen yazım hatası benimki. Epsin.
0: Leptin. O P'yi R yapsak Ersin diye çıkar karşımıza. Siz Öykü Hanım leptin mi, leptin mi diyorsunuz?
3: Evet, yani leptin diye duydum. Ama B mi P mi tam anlayamadım açıkçası. Ama bir şansım olsa leptin derdim P'ye.
0: Aynı cevabı veren Gizem Hanım.
1: Leptin olduğunu düşünüyorum ben de. Hani kulak aşinalığım da o yöndeydi ama.
0: Daha önceden duydunuz mu verdiğim bu bilgileri?
3: Yani leptin dışındaki hormonları biliyorum. Fonksiyonlarını
0: leptin ilk
3: da biliyorum.
0: Defa mı duydunuz?
3: Evet, sanırım son bulunmuş, daha bana söylememişler.
0: Siz hangisini tercih ediyorsunuz şu anda? Birini çünkü...
3: Yani P ile yazılan, pırasa ile olan.
0: P ile evet, olanı.
3: P ile leptin.
0: Peki. Acaba ben ne demişim görelim lütfen. Cevap soruda. Leptin tokluk hormonudur. İnsana doyduğunu hissettirir. Cevap soruda. Leptin doğru cevap olacaktı. İki hanımefendi, Gizem Hanım ve Öykü Hanım böylelikle bu etabı puanlarla bitiriyorlar. Tebrik ediyorum. Şu anda yarışmacılarımız arasında güzel bir çekişme olduğunu da hemen söyleyelim. Yeni yıla iyi başladık. Öykü Hanım

0: 5100 puanla birinci sıradasınız. İkinci sırada Sinan Bey'i görüyorum. 4750 puanınız bulunuyor. Gizem Hanım 4100 puanla üçüncü sırada yer alıyorsunuz. Ve Eren Bey, bu etap pek iyi geçmedi sizin için.
1: Evet.
0: 2100 puanınız var. Dördüncü sıradasınız. Size göre yarışma nasıl gidiyor?
1: Bana göre şu an yarışmanın formatı için en uygun olduğum etaba geldik.
0: Oo, akıl evet. Oyunu. Kendinizi buraya hazırladınız.
1: Evet.
0: Şu anda dördüncü olan ve en az puana sahip olan yarışmacımız Eren Bey, benim en iyi olduğum etaba geldik dedi. Önümüzde dört soru var. O zaman görelim bakalım Eren Bey'in ve diğer yarışmacılarımızın performansı nasıl olacak? Akıl oyunu etabı başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Finale kadar artık önümüzde dört sorumuz var. Ve her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. İşte yeni sorumuzun konu başlığı. Antarktika'ya götüreceğim şimdi sizleri. Dünyanın 5. büyük kıtası, Güney Yarımküre'nin en güneyinde yer alır. Hiçbir ülkeye ait değildir. Türkiye'den yaklaşık 14 kat büyük bir yüz ölçümüne sahiptir. Kıtanın yaklaşık %98'i buzla kaplıdır, geriye kalansa kara kısmıdır. Burada bulunan buz, yeryüzündeki toplam buz miktarının yaklaşık %90'ını oluşturduğundan dünyanın buz dolabı olarak adlandırılır. Adadaki en düşük sıcaklık -93 santigrat derece olarak ölçülmüştür. Ölçülen en yüksek sıcaklık ise -20 santigrat derecedir. Sorumuz gelsin. Antarktika'nın yüzde kaçı karayla kaplıdır? Süreniz başladı.

0: Yıllık ortalama sıcaklık ne biliyor musunuz orada? Ortalaması -50.
1: Çok soğuk.
0: Acaba yüzde kaçı kara? Buyurun lütfen. Gizem Hanım.
2: %10.
0: Nasıl buldunuz Gizem Hanım %10'u?
2: %90 gibi bir şey kaldı aklımda. Ama dünyanın buzul kütlesinin %90'ını oluşturuyor demiş de olabilirsiniz. Şu an anımsadım. %10'la şansımı denemek istedim.
0: Peki Sinan Bey?
1: %2.
0: Siz nasıl buldunuz?
1: %98'i buzullarla kap dediniz. Geri kalanı kara kısmı dediniz. Gizem Hanım'ın bahsettiği %10, dünyanın buzullarının %90'ını orada karışmış herhalde. %2 doğrudur.
0: Farklı bir cevap bulmuş Öykü Hanım.
3: Ya ben çok üzgün hissediyorum çünkü bence soru kolaydı ama tam siz söylerken ben o an dikkatimi kaybettim. Gerçekten de dikkat yarışması ve kaç dediğinizi duymadım. Böyle soru boyunca da dedim umarım yüzde hani ne kadarı kara ne kadar buz diye sormazlar, onu sordunuz. O yüzden çok şanssız.
0: Eren Bey.
4: %2.
0: %2 cevabı var. Peki iki yarışmacımızı da görüyorum ben. Eren Bey'de ve Sinan Bey'de. Öykü Hanım %30 demiş, Gizem Hanım da %10. Acaba 9. sorumuzda doğru cevap ne? %2 olacaktı. Evet, farklı yüzdeler verdim, farklı detaylar verdim ama işin doğrusu çok da kolay bir soruydu. %98'i çünkü buzla kaplı ifadesini kullanmıştım. Sinan Bey ve Eren Bey.
1: Ama sizin evet. Verdiğiniz bilgiler tabii çok daha detaylı. Yeni şeyler öğrendik. Teşekkür ederiz.
0: Kimsenin yaşamadığı fakat sadece ve sadece araştırma adına orada yaklaşık 1000 kişinin farklı farklı ülkelerden ki 2019'dan bu yana aynı zamanda Türkiye'nin de orada bir üs kurduğunu ve bir araştırma ekibimizin yer aldığını da izleyicilerimize de sizlere de hatırlatmış olalım. Ve yeni sorumuzla şimdi sizleri baş başa bırakalım.

Sinema tarihinin önemli bir filmi Yüzüklerin Efendisi ile devam ediyoruz. Yüzüklerin Efendisi serisinin ilk filmi Yüzük Kardeşliği 2001'de gösterime girdi. Çekimlerde Hobbit evleri için gerçek yosun, çim ağaçlar ve çoğu gerçek çiftlik evleri kullanıldı. Film için yaklaşık 48 bin zırh parçası, 10 bin gerçek ok ve 500 yay yapıldı. Film 897 milyon dolar hasılat yaptı. Serinin ikinci filmi İki Kule 2002 yılında gösterime girdi. İkinci film ilkinin hasılat rekorunu kırdı ve 947 milyon dolar elde etti. Serinin üçüncü filmi Kralın Dönüşü 2003'te vizyona girdi. Film aday olduğu 11 dalda Oscar ödülünü kazandı. Ben Hur ve Titanic'ten sonra bu başarıyı yakalayan üçüncü film oldu. 1 milyar 146 milyon dolar hasılat yaparak serinin ilk iki filminin önüne de geçti. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Yüzüklerin Efendisi serisinin toplam hasılatı ne kadardır? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitmek üzere. Şu anda süre bitti. Kalemler kalktı. Hepimizin bildiği Yüzüklerin Efendisi toplam hasılat acaba yaptığınız hesaplamalarda ne çıktı? Buyurun cevaplar lütfen. Gizem Hanım.
1: Çok küçük yazdım, yetiştiremedim tekrar büyük yazmayı ama 2.951 milyon dolar.
0: 2.951.
1: Evet, evet.
0: Peki. Sinan Bey.
2: 3 milyar 718 milyon dolar. Biraz küçük yazdım.
0: Bayağı bir küçük yazmışsınız, evet. Evet. Siz bana şöyle söyleseniz, 3 tane rakam var orada, onları bir...
2: 1 milyar 146 milyon dolar.
0: Tamam.
2: 978 milyar dolar. 864 milyar dolar.
0: Bunları topladınız.
2: Bunları topladım.
0: Peki. Biraz daha yakın girdik hatta. Öykü Hanım.
3: Ben aklımda tutamadım. Tutup da doğru yapan arkadaşlarımızı da şimdiden tebrik ediyorum. İki tanesini hayal meyal hatırlıyorum. Üçüncü yok zaten. Yok.
0: İkisini de toplamamışsınız.
3: Evet, evet. Zaten emin değildim. Yani uğraşmadım.
0: Eren Bey.
4: Ben süreyi iyi kullanamadım ama %99 2 milyar 990 milyon dolar olacak. Ama buraya yazamadım onu.
0: Siz 3.990 bulmuşsunuz.
4: 3.990'la alakası yok onun. Ben toplama yaparken genelde kendi kullandığım bir hesap şekli var da. Ama normalde 2.990 olacak. 2 milyar 990 milyon dolar.
0: Siz artı bir mi yapmışsınız yani?
4: Yok.
0: Verdiğiniz cevap 3.990, siz doğru cevap 2.990 diyorsunuz.
4: Yok, ben bunu hemen orada kenarda işlem yapıp şey yaparım, düz yazarım diye düşündüm ama zamanı yetiştiremedim.
0: Yetiştiremediniz. Aslında. Peki, o zaman... Bu kadar hesaptan doğru cevaba bir gidelim ve hepimiz rahatlayalım.
1: Kaos.
0: 2 milyar 990 milyon dolar olacaktı ve maalesef hiçbir yarışmacımıza puan veremiyorum.
5: Var olun yiğitler. Lakin kimsiniz siz? Bizi niye kurtardınız?
6: Osmanlı her yerdedir İshak Bey. Düşmanların ecel gibi ensesinde, dostlarının gölge gibi çevresindedir.
5: Kimin düşmanımıza ecel, bize gölge olduğunu bilelim.
6: Adım Muhyiddin Piri'dir. Ama herkes beni Piri Reis olarak tanır.
0: 11. sorumuzla devam ediyoruz. Piri Reis, Osmanlı'nın en ünlü denizcilerinden biridir. 1481'de yine dönemin önde gelen denizcilerinden olan amcasının gemisinde çalışarak denizciliğe başladı. 1494'te dönemin padişahı 2. Bayezid'in daveti üzerine amcasıyla birlikte donanmanın resmi hizmetine girdi. İnebahtı, Midilli ve Rodos gibi birçok deniz seferlerinde görev aldı. 1511'de amcası nedeni bilinmeyen bir deniz faciasında hayatını kaybedince Gelibolu'ya döndü. İlk eseri, dünya haritasını ve bir denizcilik kılavuzu olan Kitab-ı Bahriye'yi bu dönemde hazırladı. Mısır seferinde Yavuz Sultan Selim'e hizmet etti. Ardından Kanuni Sultan Süleyman döneminde devlet

0: süremiz bitti. Yine hesap kitap işleri, tarihler, çıkarmalar. Bakalım sonuç ne olmuş? Buyurun cevaplar lütfen. Gizem Hanım.
1: Süreyi yetiştiremedim. O yüzden yazamadım. Cevabı biliyorum aslında. 1554 eksi 1511 olacak. Ama maalesef yazamadım.
0: Ve çıkardığınız sonuç 3 mü oldu?
1: İşte çıkaramadım. Devamını hesaplayacaktım. Süre yetmediği için kalemi bıraktım.
0: Peki. Sinan Bey?
2: 69.
0: Siz 1580'den?
2: 1511'i çıkarttım.
0: Çıkardınız.
2: 1580 diye hatırladım idam tarihini.
0: Bakalım Öykü Hanım ne yapmış?
3: Ben 1554 idam tarihi, 1511'de amcasının öldüğü tarih. 43 buldum.
0: Ve Eren Bey?
4: Aynı şekilde ben de 43 diyorum.
0: Siz de. Gizem Hanım, sizin tarihler de aynı mı? Yani evet. 3'ü yazdınız. 1554 ve 1511 mi demiştiniz?
1: Evet, yani son saniyede 4'ü yazamadığım için kaldı.
0: O zaman cevabı görelim hep birlikte. Bakalım puanlar nereye gidiyor? 43 cevabını veren Öykü Hanım ve Eren Bey'e gidiyor puanlar. Ve bu soruya Eren Bey'in de doğru cevap vermesiyle birlikte şimdi yarışma çok başka bir hale dönüştü. Siz dediğinizi yapıyorsunuz Eren Bey. Bu etapta oldukça başarılısınız.
4: Evet.
0: Puan farkını kapatmakla beraber siz Gizem Hanım'ın da aynı zamanda önüne de geçtiniz. Doğu Ekspresi 12. sorumuzun konu başlığı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın tarafından işletilen Doğu Ekspresi son yılların en gözde seyahat deneyimlerinden biri haline geldi. Doğu Ekspresi 17.55'te Ankara Garı'ndan kalkıyor, ardından Kırıkkale Irmak durağına ulaşıyor. Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum üzerinden yolculuğuna devam eden ekspres, ertesi gün saat 19.30'da Kars'a varıyor. Ekspres ara duraklarda birkaç dakika dururken, ana duraklarda 10-15 dakikada mola veriyor. Sabah saat 8'de Kars'tan kalkıyor, aynı rotadan Ankara'ya dönüyor. Yolculuk mesafesi yaklaşık 1310 kilometre ve aşağı yukarı 24 saat sürüyor. Dünyanın en güzel demiryolu rotaları içerisinde yer alan Doğu Ekspresi güzergahı, masalsı manzaralarıyla da tabii ki yolcularını büyülüyor. Ve şimdi sorumuz geliyor. Doğu Ekspresi'ne Kars'tan binen birinin duracağı 3. ana durak hangisidir? Süreniz başladı.

0: Son iki, bir ve süremiz bitti. Doğu Ekspresi yaklaşık 2 yıldan beri ki pandemi nedeniyle maalesef o yolculuğuna başlayamıyordu. Ama Aralık ayı içerisinde yeniden seferlere başladı. Önceden haftanın her günüydü, şimdi haftanın 2 günü. Saatlerde de bazı değişiklikler var ama az önce aktarmış olduğum saatler, güzergah aynı, herhangi bir değişiklik yok ama saatlerle ilgili olarak zaman zaman farklılıklar olabiliyor. Bunu da en azından bilgi olarak da izleyicilerimize aktarabilirim. Özellikle yer bulma konusunda da bir aile sıkıntı var. Çünkü çok muazzam bir ilgi var Doğu Ekspresi'ne. Buyurun cevaplarınızı görelim. Gizem Hanım.
1: Sivas.
0: Sinan Bey.
2: Ankara.
0: Doğu Ekspresi'ne Kars'tan binen birinin duracağı 3. ana durak hangisidir?
2: Yani 3. ana durak son duraktır gibi ben düşündüm. O yüzden Ankara yazdım.

0: Tren nereye gidiyor?
1: Kars'tan Ankara'ya gidiyor.
0: Siz son durak olarak ya, Ankara diyorsunuz.
1: Ya öyle olmuştur diye düşündüm.
0: Öykü Hanım?
2: Ben de Sivas dedim. Kars, Erzurum, Sivas diye düşündüm. Emin değilim ama.
0: Eren Bey?
3: Eskişehir diyorum ben.
0: Siz başka trene bindiniz.
3: Evet. Boş kalmasın. Yani Başkent hepsinden Ekspresi. Bir tanesini atıp tutacağıma bambaşka bir yer söyleyeyim dedim ben.
0: Peki. Şu anda farklı farklı cevaplar ama ikisi aynı. 12. sorumuz finalistimizi belirleyen, aynı zamanda veda edeceğimiz yarışmacımızı belirleyen soru. İşte doğru cevap geliyor. Sivas doğru cevap olacaktı ve böylelikle Öykü Hanım'la Gizem Hanım doğru cevabı veriyorlar. Puanları bölüşüyorlar. Her şeyin değiştiği bir noktaya doğru gidiyoruz. Öykü Hanım'ı hep beraber alkışlayalım. Finale adını yazdırdı yeniden.
2: Teşekkür ederim.
0: 2021'e sizinle veda ettik finalde. 2022'de finalde merhaba diyoruz Öykü Hanım.
2: Evet, kurtulamadınız benden.
0: Ya estağfurullah canım. Sizin yani, başarınız.
2: Teşekkür ederim. Arkadaşlar da gerçekten çok iyiydi. Yani son soruya kadar böyle stres oldum. Hepsini tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum.
0: Ve aramızdan ayrılan yarışmacımız var mı bir tahmininiz?
3: Benim.
0: Siz misiniz?
3: Benim.
0: Evet, maalesef Eren Bey. 5100 puanda kaldınız. Yeni yılın ilk programında nasıl bir final bizi bekliyor? Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda final etabıyla devam ediyor. Değerli izleyiciler ve yine Öykü Hanım'la birlikteyiz. Öykü Hanım, güzel bir yarışma oldu değil mi?
2: Evet, çok çekişmeli oldu gerçekten. O ayrı bir heyecan verici. Yani bu ekibin arasından çıkıyor olmak daha bir insanı mutlu ediyor. Yani daha kolay bir ekiple yarışıyor olsaydım bu kadar mutlu olmazdım. Hepsi hem çok keyifli kişilerdi hem de çok güçlü rakiplerdi. Ben aslında en çok Eren Bey'in gitmesine sevindim. Çünkü son turda gerçekten çok iyiydi. Ve ilerisi için çok güçlü bir rakipti. Bir de ikinci tura kalsaydı muhtemelen heyecanı da yenmiş, hepimizi çatır çatır eliyor olurdu. O yüzden şu an burada tek başıma olmaktan mutluyum.
0: Ya Eren Bey için tabii kader anı, evet. Aslında yazdığının 3990, evet. Yazdı. 3.990 yazdı ama doğru cevabı kendisinin hesaplayarak söylemesi o gerçekten, anda bütün her şeyi değiştirdi.
2: Gerçekten çok zor bir soruydu ve kendisi çözdü soruyu.
0: Uzmanlığını orada konuşturdu,
2: evet.
0: Ama yazamadı.
2: Evet.
0: Sadece konuşturdu. Peki Öykü Hanım, şimdi son finalde 5000 lira para ödülünü kazandınız ki bayağıdır para da veremiyorduk.
2: Evet.
0: Bu anlamda biz de mutlu olduk. Kasada 6000 lira var. Yeni hedef onu toplam 11.000'e çıkarabilmek.
2: Hı-hı. Evet.
0: Final için hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Artık siz de alıştınız. Evet, eskisi gibi heyecan yoktur.
2: Yok, hayır.
0: Hemen bir görelim mi konuda?
2: Evet, evet.
0: Hemen görelim. Öykü Hanım sabırsız. Bakalım final için konu başlığımız ne?

Final sorumuz nüfus sayımları Öykü Hanım. Modern nüfus sayımları dünyada 19. yüzyılda başladı. Osmanlı'da ilk nüfus sayımı 1829'da yapıldı. Cumhuriyet döneminde ilk nüfus sayımı 1927'de, ikincisi 1935'te yapıldı. Bundan sonra da her 5 yılda bir düzenli olarak devam edildi. 1990'dan sonra her 10 yılda bir yapılması kararına rağmen seçmen kütüklerini güncellemek için 1997'de bir nüfus tespiti yapıldı. 2007 yılından itibaren adrese dayalı nüfus kayıt sistemine geçildi. 1927'deki ilk sayımda Türkiye'nin nüfusu yaklaşık 13,5 milyondu. Türkiye son verilere göre 83 milyon 384 bin 680 kişiyle nüfus büyüklüğüne göre 235 ülke arasında 19. sırada yer alıyor. Final sorumuz gelsin.

0: süremiz bitti Öykü Hanım. Öykü Hanım hala evet, hesaplıyor.
1: Şey yapmak istedim.
0: Parmak hesabı
1: teyit, yapıyordunuz. Evet, teyit etmek istedim.
0: Teyit etmek istediniz.
1: Evet.
0: Şimdi böyle hep nüfuslarla ilgili olarak aslında muhabbet açıldığında şey vardır ya, şu anda 80 milyon bizi izliyor. Evet.
1: Ya onu da son 5 yılda yani 60 milyon bizi izliyor, 70 milyon bizi izliyor, 80 milyona kadar geldik bakalım.
0: 84'ü bulduk.
1: Evet.
0: Yani yeni bir nüfus sayımında bakalım ne çıkacak, onu hep birlikte göreceğiz. Evet. Matematikle aranızın iyi olduğunu daha önceki aslında sorularda ve performansınızda gördük.
1: Evet.
0: Final sorumuz bu soruların içerisinde en kıymetlisi. Bir şeyler hesapladığınızı evet. ve yazdığınızı gördüm.
1: Yani ben cevabı bulduğumu düşünüyorum.
0: Oo ne güzel.
1: Yani tekrar bir teyit ettim. Biraz heyecanlandım böyle elim ayağım birbirine girmeye başladı. Parmaklarım karışmadıysa eğer birbirine doğru hesaplama yaptığımı düşünüyorum.
0: Hangi yıldan başladınız hesaba?
1: 27'den başladım. Çünkü ilk modern sayım 1927'de oluyor. Sonra 1935'te bir daha yapılıyor ikincisi. Sonra her 5 yılda bir yapılıyor. Yani 40, 45, 50, 55, 1955 olması gerekiyor.
0: Öyle mi yazdınız?
1: Evet öyle yazdım.
0: O zaman önce şunu sorayım size. Öykü Hanım finalde cevap verme hakkını kullanacak mısınız?
1: Şimdi siz böyle sorunca insan yani çünkü yarışmak çok keyifli. Hani en başında ondan mahrum kalmak istemiyorum. Ama cevap vereceğim.
0: Cevap vereceksiniz.
1: Evet cevap vereceğim.
0: Harika. Ya bu? 2021'e bununla veda etmiştiniz. 2022'ye bununla merhaba diyebilirsiniz.
1: Evet.
0: Ya da size bay bay diyebilirim.
1: Evet.
0: Cevabı görelim o halde.
1: 1955.
0: 1955 hangi yıl yani bu 6. nüfus sayımının yapıldığı yıl olarak Öykü Hanım'ın vermiş olduğu cevap. Cevabınızdan ne kadar eminsiniz?
1: Ya yani aslında normalde bir arkadaş ortamında söylesek %100 eminim ya 1955 derdim. Ama burada yani %2-3 falan eminim.
0: %2 ya da 3
1: yok,
0: eminsiniz.
1: Yok tabii ki espri yapıyorum yani %80'in üzerinde eminim.
0: 80'in üzerinde eminsiniz. O zaman gidelim mi doğru cevaba?
1: Gidelim.
0: Final sorumuzun doğru cevabı geliyor. 5000 lira para ödülünün sahibi olacak mı acaba Öykü Hanım? İşte cevap.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
3: Şoka gidelim.
4: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra

0: yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.

0: Ne var ya bu?
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç.

Sandviç badem, iki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Pepsi ile hepsi güzel.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Bizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kart Door'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kart Door Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kart Door'dan bir dünya tatlılık.
1: Abi, ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Siz görmeseniz de kir ve küf buzdolabının içinde eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
6: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.

0: 1955 doğru cevaptı. Öykü Hanım, tebrik ediyorum sizi.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Doğru yoldan başladınız.
1: Evet.
0: Ve finali de doğru bir şekilde noktalandırdınız. Evet. 1955 yazarak. 5000 lira daha. İlk değil çünkü sizin için. 5000 lira daha. Harika. Tebrik ediyorum tekrar.
1: Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi yarışmak. Bir daha yarışacağım için çok heyecanlıyım. Yani bunlar söyleyebileceklerim.
0: Şu anda toplam 11 bin lira para ödülü sahibisiniz. Evet. Bunu arttırmak ve yeni rekorları kırma adına en önemli aday sizsiniz.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Beyazıt Meydanı'ndayız. Rotamız Beyazıt Külliyesi ile başlayacak. Sahaflar Çarşısı, Üniversite Giriş Kapısı, Theodisos Anıtı ve Patrona Halil rotamızda ziyaret edeceğimiz yerler arasında olacak. Tabii ki her zaman olduğu gibi tüm bu mekanları efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz. Beyazıt Külliyesi, bugünkü Beyazıt Meydanı'nı domine eden yapılar topluluğu. İçinde medresesi, hamamı, kütüphanesi ve tabii ki ana yapısı 3. tepede muhteşem bir şekilde yükseliyor. Burayı yaptıran 2. Beyazıt. Ancak bu caminin en temel özelliklerinden biri, klasik dönem camilerin ilk yapısı olarak ve en eski yapısı olarak karşımızda duruyor. Ve bunun için Ahmet Hamdi Tanpınar, şunu söylüyor, özellikle bu cami ve Fatih Camisi İstanbul'un ortasına konan iki beyaz güvercindir. Ve bu güvercinler hala burada gelenek olarak devam eder. Avluda hala güvercinler uçmaya devam ediyor. Ama işin ilginç yanı, bu camiye halk arasında bir zamanlar güvercinli cami denirmiş. Bunun da bir sebebi var. İkinci Beyazıt bir namaz sonrası çıktıktan sonra bir yaşlı kadından iki adet güvercin alıyor. Ve işte o günden sonra buraya güvercinli cami dendiği rivayet edilir. Ama bunun bir nedeni de muhtemeldir ki hala dış avluda toplanmaya ve uçmaya devam eden güvercinler olsa gerek.

Külliye yapıldıktan yaklaşık 20 sene sonra İstanbul büyük bir deprem yaşar. Tarihler 10 Eylül 1509'u göstermektedir ve gece yarısı saat 4'te büyük bir deprem olur. İşte bu depremden sonra 1070 ev yıkılır. Şehrin nüfusu o dönemde 160 bin kişidir ve 5000'e yakın insan ölür. Ve böylesi büyük bir depremden sonra büyük bir imar faaliyeti başlar. Ancak bu sırada deprem sırasında buranın ve Fatih Camisi'nin pek çok yeri yıkılmıştır. Beyazıt Camisi'nin kubbesi çökmüştür. Surların bir bölümü yıkılmıştır. İşte bu büyük zayiattan sonra büyük bir imar faaliyeti başlar ve bu 65 gün sürer. Söylenen odur ki 65 günde şehir tekrar imar edilmiştir. Ama asıl ilginç olan ülkemizin ve Osmanlı'nın da ilk imar yasası işte o dönemde Beyazıt tarafından çıkarılmıştır. Ve artık evlere standartlar, zeminlere de kontroller getirilmiştir. Ve sonraki dönemlerde bu camiyle ilgili pek çok metin yazılır. İşte onlardan birini yazan da Evliya Çelebi'dir ve anlatırken özellikle bu avlusunda ve girişinde yer alan kırmızı mermerlerden hünnap rengi olarak bahseder. Bakın seyahatnamesinde camiyi Evliya Çelebi nasıl anlatmış. Camiye bitişik sağ ve solunda yolcular için iki adet misafirhane yapılmış. Daha sonra o misafirhaneler camiye katılarak cami iki taraftan genişledi. Eni boyundan uzun oldu. Caminin sağ ve solunda iki hünnap renginde somaki sütunları vardır ki benzerleri meğer Mısır'da Sultan Kalavan Camii'nde ola. Bu sütunlar üzere cami içinde iki kat kandil takacak çemberler ile bezenilmiş süslü bir camidir. Bu caminin sağında Osmanoğlu padişahlarının cuma namazı kılacakları yüksek bir makam yapmışlar ki

Beyazıt Camisi'nin içindeyiz. Hemen arkamızda mihrap duvarı görünüyor. İşte bu mihrap duvarının, bu kıbleye bakan yönün bir hikayesi var. Bunu bize Evliya Çelebi aktarıyor ve hikayeden şöyle bahsediyor. Camiyi yapan mimar Beyazıt'a sorar. Kıbleyi nereye koyayım? İşte bu yönü tayin edebilmek için Beyazıt şu cevabı verir. Ayağıma bas der. Ayağına bastığı anda mimar Kabe'yi görür ve kıblenin yerini tespit eder. Ve ona göre de işte İstanbul'un kıbleyi en doğru gösteren mihrabı ortaya çıkar. Ve bütün muvakkithanelerde de yine başka camilerin ölçümünde de kullanılan ve kendilerine ölçü olarak kabul ettikleri yer Beyazıt Camisi'nin kıbleye bakan mihrabıdır. İşte bu derece önemli bir hikaye karşımızda Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bu şekilde anlatılıyor. Bütün bunların ötesinde bir şey daha anlatılır ki o da Sultan Beyazıt'ın veli lakabını kazanmasına sebep olan olaylardan biridir. Cami tamamlanır ve caminin açılışında işte namazı kıldıracak kim olacaktır? Soru budur. Ve Beyazıt-ı Veli şunu söyler. İkindi ve akşam namazlarını ömründe terk etmemiş olan namazı kıldırsın derler. Ancak deniz gibi cemaatten hiç kimse çıkmaz. Sonunda Beyazıt-ı Veli gazada da seferde de hiçbir zaman ömrümüzde sünnetleri terk etmedik elhamdülillah der ve namazı Beyazıt kıldırır. İşte bunun içinde Evliya Çelebi bu hikayeleri bize aktardıktan sonra temiz ve saf bir camidir der. Tamamen helal malla yapıldığını anlatır.

Beyazıt Camisi'nde yaşanan bir anekdot daha aktarılır bazı metinlerde. O da hemen arkamda gördüğünüz müezzin mahfilinde geçen bir olaydır. Olayın kahramanı 19. yüzyılın önemli hattatlarından kazasker Mustafa İzzet Efendi'dir. Kendisi 2. Mahmut tarafından beğenilmiş ve eğitimine itina gösterilmiştir. Ve daha sonra saraydaki havadan bunalan ve o ortama girmek istemeyen Mustafa İzzet Efendi bir izin alarak biraz da dervişhane bir şekilde yaşamına devam eder. Hacca gider, Mısır'da kalır ve daha sonra İstanbul'a döner. Unutulduğunu düşünmektedir ve bundan da memnundur. Çünkü kendi halinde yaşamına devam etmektedir. İşte o günlerden yine bir gün hemen arkamda gördüğünüz müezzin mahfiline çıkmış ve namaz öncesinde erkeklere sünnet olan ezana benzeyen kamet okumaktadır. Ve bu kamet okunurken içeriye 2. Mahmut girer. Kendisini görmez ama sesi duyar. Ve yanındakilere sorar, kimdir bu der. Ve yanındakiler onun bir derviş olduğunu söylerler. O da der ki, ben bu sesi tanıyorum. Bu kazasker Mustafa İzzet. İzzet Efendidir bu der. Ve onun orada olduğunu görünce biraz da sitem eder. Ama daha sonra onu tekrar saraydaki görevine aldığı rivayet edilir. Ama asıl ilginç hikaye yine Mustafa İzzet Efendi'nin bu dervişhane haliyle ve padişahın ona kızdıktan sonra yaşadığı bu derviş halleriyle ilişkilidir. Kimileri Emirgan Camisi'nde, kimileri burada, kimileri de Ayasofya'da bu hikayenin geçtiğini söylerler. Ve şöyle aktarılır bu anekdot. Mustafa İzzet Efendi dervişhane bir şekilde camide gününü geçirmektedir. Ve bir gün padişahla karşılaşırlar. Onun bu halini görünce padişah sorar. Bu ne haldir İzzet Efendi der. İzzet Efendi'nin cevabı şu olur. Padişahın hiddeti derviş etti İzzet'i.

Fatih'in ölümünden sonra 2. Beyazıt ve Cem Sultan taht için kavgaya tutuşurlar. Ve bu kavgayı 2. Beyazıt kazanır ve Cem Sultan Fransa'ya, Nice kentine kaçar. Orada Fransız kralının himayesine girer ve yaşamına orada devam etmektedir. Ancak bu Osmanlı için bir tehdittir ve 2. Beyazıt sürekli onu geri istemektedir. Ve bunun için de bir hileye başvurur Fransız kralı. Bir başkasını zehirli usturayla tıraş ettirir ki yüzünün rengi ve şekli değişsin diye. Ve bu kişiyi öldürüp gönderirler 2. Beyazıt'a Cem Sultan diye. Ve bunu getiren Cem Sultan'ın yardımcılarından Sadi Çelebi'dir. Ve bunun yanında Cem Sultan'a ait pek çok değerli, kıymetli mal da bu cesetle birlikte gönderilir. Ve bunların içinde öyle şeyler vardır ki Evliya Çelebi bunları bize şu şekilde aktarmış. Ve bu mallar içinde bir kadeh vardı ki sihirliydi, tılsımlıydı ve boşaldıkça kendi kendine dolardı. Yine beyaz bir papağan vardı der. Ayrıca satranç oynayan bir maymundan bahseder. İşte tüm bunları Sadi Çelebi alır ve işte Cem Sultan'ın cesedidir deyip 2. Beyazıt'ın huzuruna çıkar. Ama Sadi Çelebi biraz nükteci bir adamdır ve o beyaz papağanı siyaha boyamıştır. Ve papağana bir ayet öğretmiştir. Hepimiz Allah'tan geldik ve Allah'a döneceğiz. İşte bunu ezberlemiştir papağan. Ve 2. Beyazıt'ın huzuruna çıktıklarında cesedi gösterir ve malları sunar. Ancak 2. Beyazıt bir de bakar ki beyaz papağan yok. Sorar Sadi Çelebi'ye, nerede beyaz papağan diye. İşte o sırada papağan konuşur ve bu ayeti okur. Ardından da ekler. Cem Sultan öldükten sonra beyaz rengim matem rengine dönüştü. Siyaha döndüm cevabını verir. Bunu duyunca 2. Beyazıt ağlamaya başlar. Ve Sadi Çelebi'ye nasıl kıydılar Cem Sultan'a diye serzenişte bulunur. Sadi Çelebi daha fazla dayanamaz ve gerçeği söyler. Bu cesedin Cem Sultan'a değil, aslında bir başka kişiye ait olduğunu. Bunu öğrenince 2. Beyazıt rahatlar.

Beyazıt Camisi'nin avlusu ve özellikle şadırvanı Evliya Çelebi'de ve başka yazarlarda fazlasıyla yer buluyor. Evliya Çelebi bu havuzun ve şadırvanın Bağdat Fatihi 4. Murat tarafından 8 sütun üzerine inşa edildiğini ve bütün müminlerin, cemaatin burada abdest aldığını söylüyor. Ama asıl önemlisi bu avlu 19. yüzyıl itibariyle önemli bir işlev için kullanılmış. O da her Ramazan'da 30 gün boyunca burada Ramazan sergisi yapılırmış ve bu revakların altları çeşitli malların ve pek çok diyardan gelmiş satıcıların dükkanları haline dönüştürülür ve 30 gün boyunca burada halka satışlar yapılırmış. İşte buradaki hem İstanbul halkının hem dışarıdan gelenlerin ve genel olarak kozmopolit İstanbul'un resmini ve o dönemde yaşayan kişilerin nasıl göründüğünü bize en iyi anlatan yazarlardan biri Ahmet Hamdi Tanpınar. Beşşehir'de işte bu Ramazan sergisini bakın nasıl anlatmış. Beyazıt sergisi bu kalabalığın senede bir ay en feyizli şekilde birleştiği yerdi. Sarığın, kalpağın, fesin her çeşidi, en yenisi, sargon kapartmalarıyla yaşıt bir yığın kıyafet ve her dilde şakıyan bütün bir şark, Babil buradaydı. Birbirine karışan bin türlü bahar kokusunun kurduğu adeta metafizik bir şark ve Asya havası içinde birbirine kenetlenmiş çalkalanırdı, diyor Ahmet Hamdi Tanpınar Beşşehir adlı kitabında. Ama sadece o değil, özellikle 19. yüzyılın önemli şairlerinden Üryanizade, Beyazıt Destanı adlı bir şiir yazmış ve o şiirde işte buradaki o Ramazan sergisini ve çarşı pazarı o da bir şiirle bizlere anlatmış. Seyredip etrafı vardım meydana, misli yok o pazarı üsnühane. Dükkanlar dopdolu güzeller ile, buyur iderler müşteriyi şu hane, diyor Üryanizade.

Şu anda Sahaflar Çarşısı'ndayız. Beyazıt Camisi'nin hemen yan tarafında. Sahaflık geleneği aslında Bursa'ya dayanan bir gelenek, bir meslek. Bursa'da başlayan, daha sonra Edirne'de devam eden ve Fatih Sultan Mehmet'in burada kapalı çarşıyı yaptırmasıyla birlikte, o esnafa bir yer verilmesiyle birlikte İstanbul'daki sahaflık mesleği başlıyor. Yani fethin hemen ardından burada sahaflar var. İlk dönemlerde Kapalı Çarşı'nın bir sokağında mesleklerini icra ederken, daha sonra 1900'lerin başına doğru buraya taşınıyorlar. Yani şu anda bulundukları yere. Çünkü burada daha önce hakkaklar, yani mühürciler var ve en önemlisi fes satanlar da burada. Fes gündemimizden çıkınca işte burası açılıyor, bir alan ortaya çıkıyor ve 1894 depreminden sonra da çarşıdan buraya getiriliyorlar. Ve burada mesleklerini icra ediyorlar. Tabii ki sahaflık bugünkü gördüğümüz kitap anlayışından çok uzak o dönemde. O dönemde el yazması kitaplar ve az bulunan eserler var. İşte sahaflık mesleğinin inceliği de tam burada başlıyor. O kitabı ilgisiyle buluşturabilmek. Çünkü bu kitaplar çok sayıda basılmış kitaplar değil, nadir eserler. Onun için bu incelik sahafların olmazsa olmazı. Bu arada sahaflarla ilgili söylenen bir söz vardır. Sahaf el insaf derler. Bunu da Evliya Çelebi'nin bir hikayesinden, bir anekdotundan anlıyoruz. Evliya Çelebi bir cenaze namazından bahsediyor. Ve o namaz sırasında imam her mesleğin adını zikrediyor ve onların ecdatlarına hayır dua istiyor. Sırayla bütün meslekleri sayıyor. İş sahaflara geldiğinde onlara bu hayır duayı yapmıyorlar. Nedeni ise onların bu fiyat konusundaki insafsızlığı. Ve işte sahaf el insaf lafı böyle ortaya çıkıyor. Evet, şu anda Sahaflar Çarşısı'nın bulunduğu yerden artık yolumuza devam ediyoruz.

Sahafların yaptığı iş sadece buradaki değerli nadir kitapları, o el yazmalarını ehli olan ya da ilgisi olan, hakkı olan kişilerle buluşturmanın dışında başka işleri daha vardı. Onlardan biri de padişahı, özellikle de kitaba çok meraklı olan padişahları, ki bunların başına Fatih Sultan Mehmet gelir, işte gelen kitaplarla ilgili bilgilendirmekti. Ve eğer ilgisini çekiyorsa padişahın, zaten o kitaplar saraya alınırdı. Bunun haricinde çok ilginç de bir gelenek vardı. İşte bu el yazması kitapları haşerattan, kitap kurtlarından korumak için hemen ilk giriş sayfasına kepikeç, yağ kepikeç yazılırdı. Peki bu kepikeç neydi? Kepikeç Süryanice bir kelime olduğu söyleniyor ve anlamının haşerata karşı koruyucu bir meleğin adı olduğu gibi rivayetler var. İşte bunu kullanarak böylece kitapları haşeratlara karşı korumak için yağ kepikeç yazıldığı rivayet edilir. Ama bunun aslında belki de bilimsel bir yanı var. Daha eski çağlardan beri kepikeç adlı zehirli bir bitki mürekkeple karıştırılır ve işte kitaplar bununla yazılırmış. Böylece o kitap haşerata, kitap kurtlarına karşı kendiliğinden bir koruma sağlarmış. Daha sonra bu isim ya da bu gelenek belki de başka anlamlara taşınmış ve dediğim gibi eski eserlerin, el yazması kitapların ilk sayfasına onları haşeratlardan korumak için yağ kepikeç yazılma geleneği almış yürümüş. Ancak işin ilginç yanı nedir biliyor musunuz? Kütüphanelerdeki bu el yazması kitapların da en çok yenilen yeri yağ kepikeç yazan bölümü olurmuş. Turgut Uyar geleneksel bir sahaf tipini şahane bir şiirle anlatmış. O şiirde Yasin Efendi. Dilerseniz o şiiri size okumak istiyorum. İstanbul'da bir Yasin Efendi vardır. Sahaflarda bir dükkancağızda Allah ne verirse ama 3 ama 5 şükreder oturur. Sabah erken gelir Sultan Selim'den. Dükkanının önünü sular süpürür. Sahafların en güzel vaktidir. Karşıdan karşıya yarenlik olur. Bir çay ısmarlayınca acem çaycıdan, minderli sandalyesine kurulur, bilinmez hayalleriyle saatlerce oyalanır durur. Tarçın tarçın kokar elbiseleri. Tesbih çekerek akşama kadar güvenciler için mısır, darı ve mızraklı ilmihal satar. Akşam oldu muydu Yasin Efendi, paltosunu giyer, dükkanını kilitler, Beyazıt fırınından bir ekmek alıp evine döner. İstanbul'da bir Yasin Efendi vardır, sahaflarda bir küçük dükkanda, asma çardaklarının yeşilliği altında Allah'ına şükreder oturur.

İstanbul'un yangını, Anadolu'nun salgını bitmez derler. İşte o bitmeyen yangınlar nedeniyle İstanbul'da pek çok önlem alınmış. İşte onlardan biri de arkamda gördüğünüz kule. Aslında 18. yüzyılda ilk kule yapılmaya başlanıyor yangın gözetlemek için. Son halini, yani bu taş kagir halini ise 1828 yılında alıyor. Yaklaşık 110 metre yüksekliği var. Ama burayı yapan Balyan ailesinin bir ferdi. Sera Kerim Balyan. İşte onun tek eseri olarak biliniyor burası. Ve 1828'de yapıldıktan sonra İstanbul'un yangınlarının gözlendiği kule olarak kullanılmış. İşte burada görev yapanlara da köşklü adı verilmiş. Çünkü yukarıda 360 derece İstanbul'u gören bir köşk var. İşte oradan çevreyi izlerler ve ne tarafta yangın varsa o tarafa doğru kuleden renkli bir sepet sarkıtılırmış. Böylece tulumbacılar yangının yönünü anlarlar. Ve işte buradaki işaretleme sistemiyle kimi zaman davul vurularak, kimi zaman ateş yakılarak, kandil yakılarak bu yangın bilgileri aktarılırmış. Tabii ki burası uzun yıllar bu şekilde kullanılmış ama sonrasında Cumhuriyet döneminde buna bir işlev daha yüklendi. O işlevinde en yakın şahitlerinden biri benim. Çocukluğumuzda bu kulenin üstünde gece olduğunda yanacak lambanın rengini heyecanla beklerdik. Çünkü 1995 yılına kadar üstünde yanacak rengin ertesi gün havanın nasıl olacağını göstermesi açısından bizim için önemliydi. Çocuk aklımızla akşam saatlerinde mahallede toplanır ve üstünde hangi renk yanacağını heyecanla beklerdik. Yeşil yanarsa ertesi gün yağmurlu, mavi yanarsa güneşli, sarı yanarsa sisli demekti. Ama bunların içinde kırmızı en sevdiğimiz renkti. Çünkü kar yağacak demekti ve bu da bize kar topu oynama şansı verecekti.

Beyazıt Meydanı'nın sembol yapısı hemen arkamda gördüğünüz İstanbul Üniversitesi'nin ana giriş kapısı. Oysa burasının yapılma amacı bambaşka ve İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu yer ise tarih boyunca bambaşka işlevler için kullanılmış. Burası ilk olarak fetihten sonra ilk sarayın yapıldığı yer. Fatih Sultan Mehmet döneminde 1458 itibariyle buraya bir saray yapılıyor. Ve daha sonra bu sarayın yerini Topkapı Sarayı aldıktan sonra burası eski saray olarak kullanılıyor. Bir diğer adıyla Gözyaşı Sarayı. Nedeni ise Topkapı Sarayı'nda gözden düşmüş ya da işi bitmiş olan valide sultanlar ya da diğer kadınlar buraya sürgüne, bir nevi sürgüne gönderilirmiş. İşte o nedenle buraya Gözyaşı Sarayı adı verilmiş. Sonraki dönemde artık buranın işlevi bitmiş. Topkapı Sarayı hem harem hem de devletin idare edildiği yer olarak yoluna devam etmiş. Peki burası ne olmuş? Sonraki dönemde işte burası Genelkurmay Başkanlığı'na denk düşen seraskerlik olarak kullanılmış. Ve o sırada işte bu kapı inşa edilmiş. Bu kapının da çok ilginç bir öyküsü var. Kapıyı yapan kişinin Mimar Borges adlı bir Fransız olduğu söyleniyor. Ama diğer önemli bir rivayette burayı yapan kişinin aslında mühendis Bekir Bey olduğu ve Paris'te eğitim aldıktan sonra İstanbul için bir zafer takı, bir Roma zafer takı şeklinde bu kapıyı tasarladığı söylenir. Ancak işin ilginç yanı bu kapıyı burası için tasarlamamıştır. Tasarladığı yer Yedikule'de bir zamanlar Roma'nın ihtişamlı altın kapısının, yaldızlı kapının bulunduğu yerdir. İşte oraya bunu tasarlamasının sebebi Fatih Sultan Mehmet'in şehre o kapıdan girdiğini düşünmesinden kaynaklanır. Oysa Fatih Sultan Mehmet şehre Topkapı yakınlarındaki Fetih Kapı'dan ya da Edirne Kapı'dan girmiştir. Ama Bekir Bey bu şekilde tasarlamış ama bu proje hayata geçmemiş. Sonraki dönemde işte bu projeyi alıyorlar ve buraya seraskerlik kapısı olarak koyuyorlar. İşte o ilk tasarımdan yola çıkarak da üstünde ne varsa zaten bize o ilk tasarımı yani fetih günlerini anlatan dönemi anlatması açısından önemlidir. Çünkü üstünde Fetih Suresi'nden iki ayet vardır ve ortada da Roma rakamlarıyla bir tarih düşülmüştür. Bu tarih 1453'tür.

Beyazıt Meydanı Roma döneminden itibaren önemli bir meydan ola gelmiş. İlk olarak burada Theodosios Meydanı vardı. Ondan bahsedeceğim. Ama sonraki dönemde işte Osmanlı'nın yaptığı külliye ile burası biraz olsun meydan olma özelliğini yitirmiş. Aslında bunda yadırganacak bir şey yok. Çünkü batıda meydan varsa Osmanlı'da külliyeler vardır. Benzer işlevi Osmanlı'da külliyeler görür. İşte onun için de bu üçüncü tepeye bu külliye inşa edilmiş. Ancak sonraki dönemde bir türlü burası dikiş tutmamış ta ki 1926 yılına kadar. 1926 yılında Mimar Kemalettin buraya büyük bir havuz yapmış. Oval bir havuz. İşte o günün fotoğraflarına baktığımızda aslında meydanın güzelliği ortaya çıkıyor. Ancak Fransız şehir plancısı Henri Prost bir plan yapıyor. 1950'lerde de bu plan uygulanıyor. Ve o planla birlikte o havuzun etrafı araç trafiğine açılan bir kavşak noktasına dönüşüyor. Daha sonra da bu havuz da ortadan kalkıyor ve o günden sonra da Beyazıt Meydanı bir türlü eski ihtişamlı günlerine kavuşamıyor. Ta ki geçtiğimiz günlerde tekrar bir çalışma yapıldı. Biraz olsun meydan kimliğine kavuşturuldu.

Beyazıt Külliyesi'nin medrese bölümünün hemen altında yeni ortaya çıkarılan, kitabesi eski olan ama yeniden tasarlanan bir çeşmenin önündeyim. Beyazıt Meydanı'na bakıyor. Tabii ki bu çeşmenin ne olduğunu anlatmaktan öte buranın yani Beyazıt'ın 3. Tepe'nin bulunduğu yerde bir zamanlar bulunan eski sarayın, Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı eski sarayın içindeki sudan bahsetmek istiyorum. Bu suya Şemun suyu adı verilmiş. Evliya Çelebi bundan da bahsediyor. Ve Fatih Sultan Mehmet'in bu sarayı yaptırdıktan sonra ileri gelenlere şu soruyu sorduğunu rivayet ediyor. İstanbul'un en latif, en güzel suyu hangisidir? İşte bununla ilgili bir araştırma yapılıyor ve İstanbul'un her yerinden su örnekleri toplanıp bunlara pamuklar batırılıyor. Sonra da bu pamuklar güneşte kurutuluyor ve her biri ayrı ayrı tartılıyor. Ve içlerinde en hafifinin işte buradaki Şemun suyundan alınan pamuk örneği, su örneği olduğu ortaya çıkıyor. Bu hafif suya Şemun suyu denmesinin sebebi ise yine Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde şöyle anlatılıyor. Şemun aslında Hazreti İsa'nın havarilerinden Petrus'tur. Ve işte o Petrus'un burada bir tapınak yaptığından bahsediyor. Ve o nedenle buradaki suya Şemun suyu deniyor ki Şemun dediğimiz Petrus bugün Antakya'daki Abibi Neccar Camisi'nin hemen altında mezarı olduğu rivayet edilen kişidir.

Şu anda Beyazıt Meydanı'nın bir köşesinde yer alan eski Simkeşhane yapısındayım. Simkeşhane, yani gümüş çekme yeri. Sim gümüş demek, keş çekmek, hanede yer anlamına gelir ki burası Osmanlı döneminde altın ve gümüş tellerin çekildiği ve telkari sanatında kullanılmak için ya da giyim kuşamda süsleme olarak kullanılmak için çekildiği yer. Ama öncesinde Fatih Sultan Mehmet'in ilk yaptırdığı darphane buradaymış. Daha sonra saray içine taşınınca burası işte tel çekme, yani simkeşhane olarak kullanılmış. Ve işte simkeşhaneler bu telleri ince ince çekerler, altından ya da gümüşten. Bununla ilgili anlatılan çok ilginç bir hikaye vardır. Osmanlı padişahlarının temel özelliklerinden birini her birinin bir meslek sahibi olmasıdır. Mesela Abdülhamit marangozdur. Kanuni Sultan Süleyman ise cevahir ustasıdır, yani kuyumcudur. İşte

o sanatı öğrenmesi için Valide Sultan tarafından, annesi tarafından burada Kapalı Çarşı'da bir kuyumcunun yanına çırak olarak verildiği rivayet edilir. İşte o sırada yaptığı bir hata yüzünden kuyumcu ona çok kızar ve sana 1000 değnek vuracağım der.

ve toplamda 500-500 bin etmektedir. Böylece sözünü de tutmuş olur. İşte yine Simkeşhane ile terkarilikle anlatılan hikaye bu şekilde karşımıza bir anekdot olarak çıkıyor. Ne kadar doğrudur değildir bilmiyoruz ama gerçek olan bir yapı vardır ki Simkeşhane'nin önemli bir bölümü bu cadde 1950'lerde genişletilirken yok olup gitmiştir. Ve o günden çok daha önce yine bu meydanda var olan Theodosios anıtı da meydanı da şehrimizin kayıpları arasındadır. Ama o Theodosios anıtından bakın geriye neler kalmış.

0: İşte Theodisos anıtından kalan, geriye kalan taşların üstündeyim. Burası aslında bir zafer takı. Caddenin iki tarafında boydan boya uzanan ve üç gözü olan, meydana girişi sağlayan büyük bir zafer takı. Ve girdikten sonra da ünlü Tauris, yani boğa meydanına geliyorsunuz. İşte bugünkü Beyazıt Meydanı o meydanın, Tauris Meydanı'nın üstüne kurulmuş. Ama daha da geriye gidersek 390 yılından önce burası şehrin mezarlığı, nekropoli. Çünkü İstanbul Çemberlitaş'a kadar geliyor ve ondan sonrası surların dışı. İşte bu alan mezarlık olarak kullanılmış ve buradan çıkarılan pek çok mezar taşını da bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde görmeniz mümkün. Tabii ki bu mezar taşları Roma dönemine ait. İşte İmparator Theodisos bu meydanı yaptırdıktan sonra ortaya büyük bir dikili taş dikiyor. Ve üstünde de elezon şeklinde savaşlarını ve zaferlerini anlatan bir takım bezemeler yaptırıyor. Ve uzun yıllar bu taş meydanı süslüyor. Ancak daha sonra Osmanlı döneminde bu taşın yıkıldığı, işte buradan elde edilen taşlarla da Beyazıt Hamamı'nın inşa edildiği Evliya Çelebi tarafından bizlere aktarılıyor. Ama Evliya Çelebi bir şey daha söylüyor. Buradaki dikili taşın, o sütunun şehri bir takım kötülüklerden koruyan bir tılsım olduğunu söylüyor. Ve koruduğu kötülükte veba diyor. Veba salgından korumuştur ve ne zaman ki Sultan Beyazıt bu sütunu yıkıp hamamı yaptırmıştır, tılsım bozulmuştur ve şehri veba basmıştır diyor. Ve nitekim devam ediyor. İşte bu salgında 2. Beyazıt'ın oğullarından biri de vefat etmiştir diye ekliyor. İşte o muhteşem dikili taşın üstündeki elezon kabartmalardan, savaşı anlatan bezemelerden geriye bazı parçalar hemen hamamın dışında karşımıza çıkıyor. Dilerseniz onlara yakından bir bakalım.
1: Arkadaş teslim oldu şef. Güçlük çıkarmadı.
2: Geçmiş olsun Şahin.
3: Evet abi ya.
1: Ani bir baskın vereyim dedim. İyi ettin baba.
4: Geçmiş olsun Tufan abi.
5: Geçmiş olsun Tufan abi.
2: Tufan hapisten çıktı. Can düşmanın senin.
6: Komiser Şahin'i öldürecek misiniz?
1: Daha beterini buldum. Bugüne kadar borçlarımı zamanında ödedim ben.
7: Ama bizim de hesap vermek zorunda olduğumuz kişiler var.
8: Tophaneli Keşriza yeni bir dümen peşinde. Elinde de hep bir mal varmış.
1: Sağ ol.
9: Ben maşayım. Küçük çapta iş görüyorum.
1: Avrupa'ya gideceğim.
10: Tufan'a söylemen gerek. Yoksa öldürür seni.
1: Bu işi bırakmalısın. Bırakmam. Bırakmam için çok önemli nedenler var. Gördüklerinden sonra aklın başına gelmiştir sanırım.
10: Oğlumu nereye götürüyorsun?
11: Babacan bugün 18'de TV4'te.
12: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
13: Probis. Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
14: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
15: Anlıyor, yapamıyor.
14: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
16: Bari kötü ayrılmayalım.
14: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
17: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
18: Probis.
19: Çocuklar.
20: Şoka gidelim.

0: Gönderdikleri Lektor ürünlerle Uygur'a gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok Uygun'a, hem şokta hem cepte şokta.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.

0: siz görmeseniz de kir ve küf buzdolabının içinde eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
1: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
7: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.

0: atmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam. Önce Halk, sonra bankayız.
4: Halkbank. Haydi. Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
12: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
11: Her adımda yeni bir mekan.
12: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
11: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
12: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
11: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
12: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
11: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV'de.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Pepsi ile hepsi güzel.

0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte...
4: Ne diyor?
5: Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abacus.
9: Kasa.
10: Marul.
11: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
16: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
17: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici kremi. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
18: Şoka gidelim.
19: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
20: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de potla. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

İşte Theodosius anıtının kullanıldığı Patrona Hamamı, Beyazıt Hamamı'nın önündeyiz. Aslında burası Beyazıt Külliye'nin bir parçası. Ancak daha sonraki dönemde, özellikle 1946 sonrası, buraya Patrona Hamamı denmeye başlandı. Bunun önemli bir sebebi vardı. Çünkü bu Laleli, yani Aksaray Beyazıt arasındaki cadde genişletilmek istenmektedir ve buna engel yapılardan biri de işte bu hamamdır. O dönemde basında ve özellikle de bu yolu yapmak isteyenler tarafından büyük bir kampanya başlatılır. Amaç bu hamamı yıkmaktır ve halkın gözünde burayı küçümsetebilmek için de buraya Patrona Hamamı adı verilmiştir. Ancak buna insanlar direnir ve hamam yıkılmaz. Ama önemli ölçüde de kayba uğrar ve zeminden bayağı bir yüksekte kalır. Aslında bu durum onu daha ihtişamlı gösterir. Peki neden Patrona Halil Hamamı denmiştir? Çünkü Patrona Halil isyanını başlatan Halil isimli kişi burada külhanda, hamamda çalışmaktadır. Tellaklık yaptığı rivayet olunur. Ona neden Patrona denir? Çünkü Patrona adlı bir tür gemilerde çalışmıştır. Biraz ipsiz sapsızdır, çeşitli işlerde çalışmıştır. Ne ediyor belirsizdir aslında. Böyle bir adamın böyle bir isyanı yapması pek mümkün görünmese de tarihimize bu şekilde geçmiştir. İşte o isyanı başlattığı yer burasıdır ve o gün, yani 29 Eylül 1730 yılında başarıya da ulaşır ve 3. Ahmet tahttan indirilir, Lale Devri son bulur ve en önemlisi tarihimizde ilk kez İstanbul'da ezan okunmadığı bir gün yaşanır. O da 29 Eylül 1730 yılıdır. Bir delinin fetvasıyla diyeceğim artık. Çünkü bir kişi çıkıyor ortaya. Bugün de ezan okunmaz, namaz kılınmaz diyor ve halk da buna uyuyor. Ve o gün ilk kez İstanbul tarihinde ezan okunmuyor.

Beyazıt bölümünün sonuna geldik. Yolculuğumuz boyunca Beyazıt Külliyesi, Sahaflar Çarşısı, Beyazıt Meydanı, Teodosio Sanatı ve en sonda Beyazıt Hamamı, diğer bir ismiyle Patrona Halil Hamamı'nı gördük, hikayelerini dinledik. Ama her zaman olduğu gibi yine efsaneler ve rivayetler bizlere eşlik etti. Bir başka bölümde tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın.

0: Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt, mutfağıma hoş geldiniz. Çok güzel bir günde yine beraberiz. Bugün güzel günlerimin özel günlerinden aslında. Neden diye soracak olursanız çok değerli. Hakikaten yanında böyle saygı duruşunda olacağım bir konuğum olacak. Kim geliyor mutfağıma efendim? Mehmet Özer geliyor. Ve gelsin ya, kendisi
1: önce estağfurullah, yemekleri. Estağfurullah diyerek geleyim bari.
0: Nasılsınız, ay, iyi misiniz?
1: Utandırdın beni şimdi.
0: Öpeyim sizi.
1: Vallahi.
0: Yok,
1: utanarak geldim.
0: Saygıyla ve hakikaten böyle kendimle de programımla da gurur duyuyorum sizi ağırladığım için bugün.
1: Efendim.
0: Hakikaten öyle. Samimi
1: düşüncelerim. Biz de çok özendik. Güzel güzel yemekler yapacağız senin programın
0: evet,
1: için.
0: Evet, neler yapacağız Mehmet Bey? Siz bir sayın isterseniz.
1: Bir kere şöyle hindi yapacağız. Hindinin butunu bütün pişireceğiz. Fırında pişireceğiz.
0: Evet.
1: Güzel soslayacağız. Sonra o hindinin kendi kemiklerinin bıraktığı ve o aromatik sebzelerin bıraktığı
0: sosla, suyla.
1: Suyla bir sos yapacağız. Hindi tandır gibi olacak. Sonra hindiyi didikleyeceğiz. Böyle çıtır çıtır. Bir hindi tandırımız olacak.
0: Bir virgül koyuyorum. Hı hı. Size zaten yayın öncesi de söylemiştim. Hindiyi çok hayatımıza dahil evet. etmiyoruz. Neden? Çünkü biraz
1: yavan geliyor.
0: Yavan geliyor. Gerçekten öyle. Ama çok sağlıklı olduğunu uzmanlarımız söyler. Bu sosla da bence o yavanlığını aslında yok edeceğiz değil
1: artık
0: mi?
1: Artık güzel bir olacağız mı? Olacağız. Çok lezzetli pişireceğiz.
0: Yumuşak diye. Da olacak.
1: Evet böyle dökülecek. Kemik bırakacak hindi etlerini. Valla bu tarif hindi hiç sevmeyen insanlara bile benim yedirdiğim hindi yemek için çok
0: uygun doğru, bir tarif.
1: Uygun bir tarif. Birazcık böyle onu tatlılandıracağız pekmezle mekmezle. Hafif tatlı, tuzlu, biraz limon suyu sıkacağız, biraz ekşi. Hepsi bir arada olacak.
0: Güzel bir lezzet bizi evet. bekliyor o zaman. Sonra pilav yapıyoruz pilav değil mi? Ama nasıl bir pilav?
1: Bulgur pilavı yapacağız
0: evet.
1: ama acılı.
0: Acılı.
1: Közlenmiş biberli. Kaymaklı, bol sebzeli, yeşil biber, Meksika biberi, soğan.
0: Ve mercimek gibi, tabii
1: ve
0: ki.
1: Haşlanmış mercimek.
0: Daha ne olsun?
1: Yani şu oyun çok böyle bir, bayağı bir ziyafet menüsü. Yani misafir çağıracaklar.
0: Bayram yemeği. Evet.
1: Bayram yemeği
0: hakikaten
1: gibi.
0: Hakikaten öyle. Bir de salatamız olacak tabii
1: evet,
0: ki etin yanında.
1: Tamamlasın dedik çünkü. Evet. Hı-hı. Bir de salata olacak. Güzel roka ve göbek salatamız var. Onları doğrayacağız. Onları da böyle ballı. Ve hardallı bir sos yapacağız.
0: Valla hardal sos ne güzel.
1: Ve güzel olacak o da çok
0: siz de bir yutkundunuz gibi
1: ben
0: geldi
1: bir
0: bana.
1: Anda
0: ben de bir yutkundum.
1: Ben de bir anda bir acıktım. İstiyorsan çok iyi, çok iş yapacağız.
0: Buyurun
1: vakit
0: hemen
1: kaybetmeyelim.
0: Sizi hindinin yanına alıyorum.
1: Tamam.
0: Buyurun.
1: Teşekkür ederim.
0: Efendim ilk olarak hindi yapıyoruz. Hindi tandır aslında fırında.
1: Fırında.
0: Malzeme listemiz burada. Hemen ekrana listemiz de geliyor.
1: Bunu da söyleyelim istiyorsan Tuğçe. Önce yüksek ateşte başlayacağız fırının ateşini. Yani hatta bir 210'ları falan göreceğiz.
0: Oo bayağı yüksek.
1: Evet, evet ilk yarım saat öyle gidecek.
0: Sonra
1: ondan
0: düşüreceğiz.
1: Sonra düşüreceğiz. Kademe kademe de olabilir ama en son böyle 160'lara kadar düşüreceğiz kısık ateşte.
0: Hı-hı.
1: Yaklaşık yani fırından fırına göre değişebilir
0: tabii
1: ama
0: ki.
1: Şunu söyleyebilirim ki etin kemiği bırakması lazım.
0: Ayrılacak. Aynen. Evet,
1: ayrılacak. Bir kuzu incik pişirirken
0: aynı şey yaparız. Bu önemli püf noktası. Ben hemen seyircilerimize malzeme listesini bir sayayım Mehmet Bey.
1: Tamam.
0: Bir bütün hindi budumuz var. Bir adet havuç, bir adet kuru soğan, üç dal kereviz, iki diş sarımsak, bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı biber salçası, bir su bardağı et suyu, yarım su bardağı domates püresi, bir adet kesme şeker, iki adet soya sosu, iki yemek kaşığı soya sosu, iki yemek kaşığı nişasta, iki dal taze kekik, bir adet defne yaprağı, yarım su bardağı da pekmez. Aslında evet fazla malzeme var gibi gözüken ama hepimizin evinde bulunan
1: çok kolay
0: malzemeler.
1: Ve hani hiçbir pahalı içinde pahalı bir şey olmayan
0: evet,
1: basit malzemeler.
0: Basit malzeme. Hindi de öyle.
1: Hindi de öyle. Yani
0: evet.
1: Hem protein oranı yüksek.
0: B12 bir porsiyon hindi bir insanda B12 ihtiyacını karşılar.
1: Bir de şöyle bir şey var. Artık hayatımızda bir de daha kolaylık var. İlla ki bütün hindi almaya gerek yok. Bunu böyle bütün but şeklinde satıyorlar ki but tarafı daha da lezzetli
0: lezzet,
1: esasında.
0: Daha yağlı sanki.
1: Daha yağlı, daha evet. kara eti daha yüksek. Oranı yüksek.
0: Evet.
1: O yüzden de ya ben çok şiddetle tavsiye ediyorum.
0: Ben de bugün belki hindiyle olan ilişkim başlayabilir hakikaten.
1: Bugün
0: bu
1: başlatacağım çok iddialıyım.
0: Bugün evet. Şimdi bugün ilk olarak bakınca. Ne yaptık? Döküm tenceremiz var. Döküm tencereyi de özellikle seçtik. Çünkü Mehmet Bey anlatsın istiyorum onu neden seçtiğimizi
1: evet, çünkü
0: de.
1: Çünkü fırında pişireceğiz.
0: Hı-hı.
1: Fırına dayanıklı bir şey bir kere. Artı ağır bir ve ısıyı içine çok güzel çeker.
0: Hapsediyor.
1: Hapsediyor ve güzel dağıtan bir tencere tipi.
0: Materyal yani.
1: Materyal. Hı-hı. Ve o yüzden de içinde biraz düdüklü efekti de verecek. Yani hı-hı. devamlı bir... Aynı buharı döndürecek ve ortaya hakikaten çok atacak tamam ama neyse belki teşekkür ederim.
0: Ben alırım. Ben bugün sizi asiste ediyorum.
1: Aa, çok naziksiniz.
0: Bugünkü görevim o. Evet ne kereviz saplarını mı doğruyoruz?
1: Üç tane aromatik koyuyoruz esasında. Ana sebze, havuç, soğan, sarımsakları da bütün atacağım. Ve birazcık da kereviz. Ama kerevizi çok koymayın çünkü çok baskın bir tadı var. Çok koyarsanız da çok kereviz kokabilir. Ama o bütün o hindinin kötü kokusunu alacak nefis bir koku çıkaracak.
0: Evet kerevizi. O kereviz sapını gerçekten İtalyanlar bence özellikle evet. çok kullanıyorlar. O
1: İtalyanlar ve Fransızlar çok kullanıyor.
0: Fransızlar da mı çok kullanıyor? Hakikaten bizim mutfağımızda biz yemeğini yapıyoruz ama böyle soslandırmak için vesaire aromatikler olarak kullanmıyoruz çok kereviz sapını.
1: Vallahi muhteşem üçlü diyorlar
0: evet.
1: buna. soğan, kereviz sapı ve havuç üçlüsünü hem İtalyanların hem Fransızların bütün güveçlerinde, uzun pişen yemeklerinde
0: mutlaka bu üçlüyü, olur.
1: Evet, hatta yani
0: aroma için.
1: Bu aroma için bu üçlüyü kullanıyorlar. Birazcık da taze kekik dalı attım, evet, içine. Bir tane defne yaprağı attım. Bütün bunların hepsinin şeyinden,
0: aromasından yararlanacağız.
1: Faydalanmak istiyorum efendim. Sarımsakları da şöyle kabaca, nasıl doğradığınız önemli değil sebzeleri. Bu sebzeleri kullanmayacağız çünkü.
0: Bunlar sadece aroma versin diye.
1: Suyun içine aroma versin diye. O yüzden kabaca doğradım.
0: Evet. Biz mesela evde annemle et haşlarken vesaire de böyle şeyler koyarız. Ete güzel
1: mutlaka
0: bir aroma versin.
1: Mutlaka koymak lazım.
0: Diye.
1: Tavuk haşlarken, evet, evet, tavuk suyu çıkarırken de yine bunları koymak, lazım.
0: Koymak lazım. O zaman seyircilerimize, izleyen hanımefendilere, beyefendilere bunu da güzel bir aslında fikir vermiş olduk. Evet. Eğer et haşlarken de, tavuk haşlarken de bu aromaları, bu taban, aromatikleri kullanabiliriz.
1: Bu taban güzel bir taban hakikaten. Şimdi dediğim gibi birazcık hindiyi ovacağım.
0: Neyle ovacağız?
1: Neyle ovacağız? Evet. Burada domates ve biber salçamı var. Bir tane senden normal bir kaşık rica edebilir miyim?
0: Küçük bir kaşık.
1: Normal kaşık, bildiğimiz
0: normal,
1: yemek kaşığı.
0: Yemek kaşığı istiyorsunuz tabii ki. Hatta şöyle birkaç tane alayım, lazım
1: tamam,
0: olur.
1: Tamam, süper.
0: Buyurun.
1: Şimdi burada domates ve biber salçam var. Bunu koydum. Üzerine birazcık dur, ziyan olmasın.
0: Hepsini koyalım. Evet.
1: Şimdi birazcık pekmez var ama hepsini koymayacağım çok. Pekmezin buradaki faktörü şu, içinde şeker barındırdığı için birazcık hindinin dışında bir glaze, bir yani böyle bir kabuk bağlamasını da sağlayacak piştikçe.
0: Hem pekmez de, o görevi görüyor.
1: Evet, hem de bu tip öyle av hayvanları gibi hayvanlara ve şeylere, bu tip kümes hayvanlarının da birazcık tatlılık yakışıyor o sosların içinde.
0: Evet, Uzakdoğu mutfağında zaten
1: evet,
0: oldukça
1: bu
0: vardı.
1: Bu tatlılığı evet, bizim Osmanlı mutfağında
0: Osmanlı
1: da çok vardır.
0: Osmanlı
1: saray mutfağında da çok
0: kuru
1: vardır.
0: Kuru meyveler, kayısıyla, incirle yapılan, evet, kuru erikle yapılan, evet, çok vardır. Bunda Eyüp Kemal Sevinç şefim geldiğinde de,
1: evet,
0: o da anlatmış
1: o da
0: Osmanlı mutfağına. Evet, evet.
1: Osmanlı'dan biraz farklı olarak ama hayatımız artık çok giymiş olan bir sos, soya sosu.
0: Ben çok severim.
1: Bu da yakışıyor çünkü,
0: evet,
1: şeye.
0: Ben mesela sebze sotelerim, Brüksel'li anlısı, brokoli vesaire soya sosu dökerim.
1: Evet.
0: Gitti. Çok güzel.
1: Artık çok hayatımıza
0: olur.
1: Girdi zaten. Evet. Birazcık da domates püresi var. Şimdi bunları güzelce bir karıştıracağım. Hindiyi bir ovacağım bunda.
0: Güzelce bir marine edeceğiz,
1: evet,
0: aslında, değil
1: aynen
0: mi?
1: Aynen öyle.
0: Neler var, ben seyircilerimize
1: bir daha
0: tekrar
1: sen say.
0: Evet, sayayım, sosta neler vardı. Pekmezimiz vardı, domates ve biber salçamız vardı, domates püresi vardı. Ha, bir de soya sosumuz,
1: evet, bir de soya sosu vardı.
0: Evet, soya sosu
1: vardı. Senden birazcık zeytinyağı rica edebilir miyim?
0: Tabii ki, hemen geliyor zeytinyağı.
1: Öncelikle ona birazcık az koyalım birazcık.
0: Koyalım.
1: Şimdi ben bu hindiyi şuraya alacağım. Tamam mı? Senden bir şey rica, birazcık zeytinyağı döker misin şimdi?
0: Tabii ki, hindiye direkt zeytinyağı döküyoruz.
1: Biraz zeytinyağı döküyoruz hindiye. Tamam mı?
0: Yeterli mi?
1: Yeterli. Şöyle bir zeytinyağlı hindiyi ovuyorum. Şimdi şey üzerine döker misin bunu? Ben bir elimle
0: sosu
1: masaj yapacağım.
0: Hazırladığımız sosu.
1: Evet.
0: Şöyle.
1: Şöyle her yere değecek şekilde.
0: İsterseniz diğer kalanını arkası için,
1: evet,
0: saklayayım.
1: Şimdi senden yine bir şey rica edeceğim sonra.
0: Tabii siz benden hep bugün bir şey rica edebilirsiniz.
1: Güzel, böyle bir asistan olunca kolay.
0: Evet, ben asistanım bugün.
1: Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bunu iyice böyle şey yaptık ya. Hiç ziyan da olmasın. Dibini tekrar tencerenin içine de koyacağım çünkü.
0: Tamam.
1: Şimdi tekrar bir ricam var sana.
0: Tabii ki, buyurun lütfen.
1: Şey, tuz ve karabiberi yanına alıp gelebilir misin?
0: Hemen aldım.
1: Şimdi burada çok büyük bir parça et pişiriyoruz. Ve bayağı bir tuz koyacağız o yüzden. Çünkü nüfus etmesi için.
0: Tamam.
1: Şimdi bolca bir üzerine tuzlayalım bu tarafını.
0: Tabii ki.
1: Her tarafına gelecek şekilde.
0: Her tarafına, şuralara da.
1: Eğer önceden tuz ve karabiber koymazsanız et yemekleriniz lezzetli olmaz. Bazı şehir efsaneleri vardır. Et
0: sertleşiyor. Ben de hep öyle derim.
1: İşte,
0: yok mu? Efsane mi?
1: Efsane. Çünkü zaten bunlar çok uzun pişecek yemekler. Yani burada 3 dakika geçmişse ya da 3 dakika erken pişse diye bir şey yok. Maksat lezzetli pişirelim.
0: Aa, bak işte bunu da öğrenmiş olduk. Yani şehir efsanesiymiş efendim. Et yemeklerine hele önceden tuzu karabiber koymazsanız.
1: Izgara falan yapacaksanız tavada etmet, mutlaka yapın bunu. Çünkü karabiber de koy önce, pardon.
0: Karabiber, tamam.
1: Balık için de aynı şey geçerli, tavuk için de aynı şey geçerli. Mutlaka tuzlamak lazım.
0: Tuzlamak gerekiyormuş.
1: Pişirmeden evvel ki, evet, daha lezzetli yemek yeriz. Hem de daha iyi karamelize olur yemekler. Şimdi bu tarafına da aynı işlemi alalım.
0: Tamam, karabiberimizi dökelim, hem de tuzunu. Ve bol döküyoruz.
1: Bol bol dökelim çünkü çok büyük bir et parçası var, evet, burada. Ve çok bir şey söyleyeyim sana, aynı zamanda da ekonomik anlamda da çok bereketli bir yemek. Bundan
0: çok kişi
1: rahatlıkla dört kişinin doyacağı bir hindi buttan bir yemek ortaya çıkacak. Şimdi. Evet,
0: şimdi.
1: Şimdi ben bunu aldım tekrar elime.
0: Tencereyi mi getireyim?
1: Tencereyi de yaklaştırırsan çok ortalığı pisletmeyelim.
0: Evet, hemen geldim. Buyurun.
1: Bunu bunun içine yatırıyorum.
0: Altta aromatikleri koyduk. Tekrar edelim, evet, seyircilerimize ne vardı? Soğanımız, havucumuz, kereviz sapı, taze kekik vardı ve bütün sarımsakları,
1: evet,
0: koyduk.
1: Defne,
0: sonra
1: vardı,
0: defne yaprağı vardı bir de.
1: Şimdi bunu üzerine koyduk. Tuzladık,
0: evet,
1: karabiberledik.
0: Hindimizi marine ettik, sosladık, aynen, ve tuzladık, karabiberledik.
1: Şimdi senden, evet, bir şey daha rica edeceğim.
0: Lütfen.
1: Orada biraz et suyu var. Onun çok çok azını, çok koymanıza gerek yok. Sonra gerekirse ilave edersiniz. Hatta yanını yandan koy, yandan.
0: Şöyle koyayım, sosu dağıtmayayım üzerindeki. Evet.
1: Bir parmak olacak şekilde.
0: Ki bence yeter. Şu an oldu.
1: Çünkü hindinin kemiği de su bırakacak. koyduk. Şimdi bu kapağını kapatalım. Ben
0: sonra
1: elimi yıkayacağım.
0: Kapağını kapatıyoruz. Kapağını, buradaymış. Kapağı kapağımız. Evet.
1: Benim önceden pişirdiğim hindiler 2 saat 45 dakika pişecek hindiler. Şeyde onu çıkaralım.
0: Onu çıkaralım. Seyircilerimize onu söyleyelim.
1: Onu anlatacağız.
0: 2-2,5 saat pişme süresi var. Mehmet Bey detayını verecek ama.
1: Ya bence minimum...
0: Sağ olsunlar önceden hazır olarak getirmişler. Evet. Biz böyle bütün
1: minimum
0: işlemleri...
1: Minimum 2,5 saat pişirelim ama.
0: Minimum 2,5 saat. Şimdi ben fırından hazır olan aslında...
1: Ama önce onu sıcak onu lütfen şey yap. Eline
0: dikkat
1: bir şey
0: ederim.
1: Yap. Eline bir şey yap.
0: Hazır olan hindileri, hatta tiftilmiş, didiklenmiş hindileri,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, didiklenmiş hindileri.
0: Çıkartıyorum.
1: Zaten kemikten bıraktığı için şurada alabiliriz onları. Onlar dursun orada.
0: Evet, dursun burada ve bunu fırına...
1: Bunu fırına atıyoruz.
0: Veriyorum.
1: Şu anda 200 derecede fırın.
0: Aha. 210'lara kadar çıkabiliriz demiştiniz zaten.
1: Sonra düşüreceğiz ama zaten. Ben bir daha elimi kurulayayım.
0: Buyurun.
1: Ve böylece ne? Hakikaten... Tekrar söylüyorum, yani belki de tadabilecekleri en lezzetli...
0: Hindi tarifi.
1: Hindi tarifi diyebilirim.
0: Evet.
1: Yani...
0: Buyurun.
1: Hani bir alışkanlık da vardır. Hani bazen işte yeni yılı bir sofralarında falan da...
0: Evet.

0: tarifi aynen uygulayabilirler.
1: Peki bir şey sorabilir miyim Mehmet Bey? Şimdi evet, hindiye böyle güzel bir sos yaptı ama hakikaten hindiyi reddeden seyircilerimiz de olabilir. Bunu tavukla da yapabilir miyiz?
0: Tavukla da harika olur.
1: Olur mu?
0: Bütün tavukla harika olur. Bütün tavukla harika olur. Yani bütün tavukla yapıyorsanız sadece ayaklarını bir iple bağlayın. Yani kasap ipiyle, ki dağılmasın çok.
1: Dağılmasın. Diye. Çünkü hindiyle tavuk eti benzer ya. O yüzden bu sos ve marinasyon ona da yakışır.
0: Tavukla yaparken, bütün tavukla yapıyorsanız bu aromatik sebzelerden bir kısmını tavuğun o iç tarafına da koyabilirsiniz. Öyle de pişirebilirsiniz. O da daha güzel bir tat verir. Tavukla da yapılır.
1: O yüzden seyircilerimize bu alternatifi yani, özellikle vermek istedim.
0: Aynı tarifi bir parça kuzu etiyle de yapabilirler. Kuzu incikle de yapabilirler.
1: Ha, ağır olmaz mı mesela olmaz. Böyle bir sosta?
0: Hiç olmaz.
1: Olmaz diyorsunuz.
0: Olmaz.
1: Şimdi 200-210 derecelerde.
0: Birazcık bitsin, yarım saat sonra kısacağız.
1: Yarım saat sonra kısacağız.
0: Ve o biliyorsun altına et koyduk. İşte domates püresi var, salça var, hindinin kendi bırakacağı su var. Ve o ortaya hakikaten çok lezzetli bir su bırakacak.
1: Su bırakacak. O su da burada, o su da aslında sizin yaptığınız.
0: O suyu da birazcık tereyağı ve biraz nişastayla bağlayarak daha koyu bir hale getireceğiz. Hindi etlerimizle birlikte servis
1: edeceğiz. Şimdi
0: geldik meşhur bulgur pilavına.
1: Evet, ikinci tarifi bulgur pilavı ama mercimekli, işte kaymaklı,
0: köz biber pilavı.
1: Çok zengin. Hakikaten bu bir ana öğün.
0: Bence.
1: Yani bir tane yani bir öğle öğünde ya da akşam öğünde yersek kesinlikle bütün besin değerlerini de alırız.
0: Hatta eğer birazcık daha başka hiçbir şey yapmak istemiyorlarsa, biraz içine protein istiyorlarsa şöyle bir şey de yapabilirler.
1: Aslında mercimek var protein.
0: Var ama hani hayvansal protein istiyorlarsa çok az, bir 150 gram kıymayı da kavurup aynı pilavı kavrulmuş kıymayla beraber yapmak mümkün ve o da hakikaten ortaya çok lezzetli. Hem tek tabakta yiyebileceğiniz, yanında bir yoğurtla.
1: Ve tüm besin gruplarından da alabileceğimiz vücudumuza. Ben hemen sayıyorum efendim neler varmış mercimekli bulgur pilavında. Mehmet Bey o kadar gerçekten yani şef olduğu için.
0: Estağfurullah.
1: Eli çabuk ki ben yetişmek için.
0: Yok
1: hakikaten
0: yok.
1: 1,5 su bardağı bulgur, 1 adet kuru soğanımız var, 3 adet köy biberi, 1 adet Meksika biberi, zaten acılı diyoruz. 2 adet közlenmiş kapya biber.
0: Ama onu şeyden çektik.
1: Rondodan çektik, onu da söyleriz.
0: Mutfak aletinden, robotundan çektik yani.
1: 1 kase kaymağımız var. 3 su bardağı tavuk suyu, 1,5 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek, 1 yemek kaşığı tereyağımız var. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası ve 1 fiske toz şeker.
0: Aynen, evet. 1 fiske toz şeker. Yani o şeker de çok asidik şey kullanıyoruz. Yani hem
1: denge
0: salça,
1: olsun değil mi?
0: Hem köz biber kullanıyoruz. Onun asiditesini alması için, o asidik tadını alması için o şeker
1: mutlaka gerekiyor. Zeytinyağlarda yaptığımız
0: bir dengeleyici. Aynen öyle. Zeytinyağlarda da yaparız zaten biliyorsun Türk mutfağında.
1: Evet. Şimdi soğanlarımızı yemeklik doğruyoruz.
0: Mümkün olduğu kadar küçük olsun ki hani ağza soğan tadı gelmesin.
1: Mehmet Bey bunun Fransızca adı yani sizlerin kullanan burnuaz mıydı?
0: Burnuaz evet.
1: Ha, burnuaz. Küp yeni öğrendim burnuaz. Satıyorum bunları.
0: Ne demek biliyor musun?
1: Biliyorum söylemeyelim
0: tamam,
1: ama.
0: Peki,
1: tamam. Biliyorum ne demek olduğunu.
0: Yok, gerek yok söylemeye zaten.
1: Evet evet.
0: Küçük doğruyoruz soğanı.
1: Hayvancımızın ismi.
0: Hayvancımızın bir şeyi.
1: Evet. Küçük doğradık soğanlarımızı.
0: Evet, küçük çok ağza gelmeyecek şekilde doğurduk.
1: Evet.
0: İstiyorsan pilav tenceresi bana açayım. Yaklaştırırsan.
1: Bu arada Mehmet Bey bugün...
0: Büyük bir soğan, yarım soğan yetecek bize bu kadar.
1: Yeter mi bu
0: yeter.
1: Kadar soğan? Ha,
0: bu kadar
1: soğan
0: şey
1: büyük
0: yetecek.
1: Olduğu için. Ha? Sevgili Mehtap'la geldi. Mehtap da benim yıllarca başka bir kanalda beraber çalıştığım
0: evet.
1: Çok değerli bir arkadaşım. Onu da gördüğüm için çok mutlu oldum. Bugün güzel bir
0: bugün
1: gün
0: güzel
1: yani.
0: Bugün güzel bir gün, evet.
1: Evet, bugün keyifli bir gün. Evet. Soğanlarımızı burnağız doğradık.
0: İyice ağza gelmeyecek şekilde doğradık burnağız. Biraz evet. Zeytinyağı alabilir miyiz şeyin
1: hemen
0: içine?
1: Hemen verelim.
0: Bunun içine. Bunu iki tane yağ birden kullanacağım. Hem zeytinyağı hem tereyağı. Ben bütün pilavlarda öyle yapıyorum. Beyaz pilavda da öyle yapıyorum.
1: Pilava zaten tereyağı yakışır, yanmasın diye de hep o
0: aynen,
1: zeytinyağını
0: o yüzden
1: ekleriz.
0: İkisini, evet. Artık zeytinyağında kendi bir tadı da var. Yeterli.
1: Tamam.
0: Nasıl tereyağı da koyacağız, kaymak da koyacağız. Çok yağlı bir şey olsun istemiyorum.
1: Doğru, kaymağımız da var. Doğru.
0: Kaymağı ama en son koyacağız kaymağı. Pilavın altını kapatacağız. Pilav demlenirken kaymağı içine atacağız. Onun ısısıyla kaymak eriyecek ve çok lezzet katacak içine.
1: Ocağın altını kapadıktan sonra kaymağımızı
0: evet.
1: ilave edeceğiz.
0: Şimdi soğanları öldürmeye başlayalım. Sonra koy ocağa
1: tamam,
0: sen.
1: Tamam, hemen koyuyorum.
0: Hafiften karıştırarak şu aşamada bir parça tuz, bir parça karabiber ve bir parça bir fiskede şeker atacağız.
1: Tamam.
0: Öyle
1: karabiber.
0: Başlayacağız.
1: Tuzumuzu atıyorum ilk önce.
0: Tuzunu atıyorsun.
1: Evet.
0: Ben şuradan bir fiske şeker atıyorum. Hem de daha güzel soğanların karamelize olmasını sağlayacak.
1: Sağlıyor, doğru.
0: Şeker.
1: Evet, karabiberimizi de koyduk.
0: Karabiberimizi de koyduk.
1: Tuzumuzu, karabiberimizi, şekerimizi
0: tarifte
1: koyduk.
0: Tarifte yazmıyor ama eğer varsa elimizde çok az kimyon da çok yakışıyor. Biraz koyabilir miyiz varsa?
1: Kimyon. Kimyonumuz şu anda yok, önümde var yok. Şu yok anda önümde.
0: Tam neyse evet, varsa evet, belki sonra alabiliriz. Ama koyabilirler yani istiyorlar siz.
1: Seyircilerimize söylemiş evet, olalım. Evet, evinizde kimyon vardır
0: varsa
1: zaten.
0: Yine az ama yani çok. Aha. Hiçbir şeyi çok baskın hale getirmeyecek. Bir fiske kimyondan bahsediyorum.
1: Bir fiske. Şeker kadar aslında değil mi?
0: Acı koyuyoruz.
1: Onu sonra elinizi gözünüze götürmeyin.
0: Bir şey olmaz. Alıştı benim gözlerim.
1: Meksika biberi.
0: Çok, yani çok acıdan çıkıyor korkanlar çok tohumlu kısımlarını koymasınlar. Çünkü esas acısı şuradaki
1: şurada
0: tohumlarda.
1: Şurada kalıyor tabii tabii.
0: Şimdi ben birazcık koyacağım ama hepsini koymayacağım.
1: Neyse ben acı çok sevdiğim için.
0: Seviyor musun?
1: Aa çok severim.
0: Evet. Ben de bayılıyorum.
1: Ben Ege'liyim ama yani hakikaten bir Adanalı, bir Güneydoğulu kadar ben de, acıya
0: Güneydoğu,
1: düşkünüm.
0: Ben de Güneydoğulu değilim ama ben de çok seviyorum.
1: Çok
0: hakikaten
1: seviyorum hakikaten
0: ama
1: öyle.
0: Ama tam şurasını koymadım artık.
1: O çünkü çok acı değil mi?
0: Artık orası gereksiz bir acı yani. Şimdi, bize bu kadar acı yetecek.
1: Meksika biberlerimizi de ekledik. Evet.
0: Şimdi bunları böyle soğanları da yakmadan ama.
1: Bu arada Meksika biberlerini de çok kolay pazarlarda bulabiliyorlar.
0: Her yerde var. Türkiye, her yerde Meksika biberi var diyoruz da evet, Türkiye'de de yetişiyor.
1: Yetişiyor. Yani. Bak işte gözüm yandı. Acı.
0: Acıdan. O evet, kadar mı geldi
1: evet,
0: acı?
1: Evet evet geldi.
0: Sen bence onun altında kısa iyice soğanları da yakmayalım. Yavaş yavaş pişiririz. Acelemiz tamam, yok.
1: İsterseniz küçük ocağımı alsın.
0: Küçük ocağı benim yanıma al istiyorsan.
1: Hı hı. Şöyle alayım. Evet.
0: Ya yani yine bütün küçük küçük doğruyorum bütün sebzeleri. Bu köy biberi de çok büyük lezzet katıyor bunun içine.
1: Biberli. Zaten evde büyük ihtimal seyircilerimiz de bulgur pilavı yaparken biber zaten koyuyorlardır. Evet evet. Aynen. Yakışıyor bulgura hakikaten. Ama bugünün farkı aslında işte kaymağının olması.
0: Kaymak, mercimek.
1: Aa, gözüm yanıyor bayağı.
0: O kadar mı?
1: Evet evet bayağı yanıyor. Yani siz isterseniz doğru, ben doğrayayım diyeceğim ama sizin kadar yok, küçük doğrayabilir miyim?
0: Yok doğrarım doğrarım.
1: Tamam yapma Tuğçe demek istedi.
0: Yok
1: herhalde.
0: Yap.
1: Şaka yapıyorum. Ben hoşuma gidiyor böyle yok, kendimle yok, dalga geçmek ama hiç de fena doğramadım
0: gayet
1: sanki.
0: Gayet de güzel doğruyorsun.
1: Hı oldu yani.
0: Şimdi bu aşamada birazcık tereyağını da atalım artık içine. Bazen tencereleri tam olarak dinlemek lazım. Çünkü tencere tava insanla konuşuyor esasında. Mesela bu tencere diyor ki artık bana
1: oldum
0: biraz daha
1: diyor,
0: yağ lazım. Kurumayayım ben daha yakmayayım bir şeyleri diyor. O yüzden
1: ne istediniz?
0: Bir şey istemedim. Şunu şuraya koyacağım. Ha.
1: Bir şey sorabilir miyim?
0: Şu biberleri de birazcık daha doğrayayım biber.
1: Doğrayacak mısın?
0: Bir tane daha doğrayacağım sadece.
1: Tamam. Bir şey sormak istiyorum. Şimdi bana annem şöyle bir şey öğretmişti. Hı-hı. Biberlerin çekirdeklerini al dedi. Hı-hı. Sonra sevgili Canan Karatay hocamız da dedi ki asıl onun vitamini onda çekirdeklerini biz kullan.
0: Çekirdeklerin bir kısmını da kullanıyoruz şu anda zaten. Ha,
1: kullanıyoruz değil mi?
0: Tabii.
1: Acı yapmıyor mu aslında?
0: Bak farkı neyse elinle kesip çekirdeklerini çıkartmadın.
1: Çıkartmadınız
0: yani,
1: o yüzden sormak istedim ben de sizde kullandığınız
0: evet evet çekirdeklerini
1: için
0: kullanıyorum. En diptekileri kullanmıyorum ama genelde kullanıyorum.
1: Kullanıyorsunuz
0: yani,
1: tamam yani kullanabiliriz. Aslında hakikaten şehir efsanesi gibi acı yapıyor gibi bir durumda.
0: Bir kere bu biberler acı değil zaten yani. Bunun acı yapma ihtimali yok. Burasını kullanmamakta fayda var hakikaten.
1: O Meksika biberi için ama.
0: O Meksika evet, biberi için evet, çünkü çok acı bir biber hakikaten o. Ama hani çok acı seven de kullansın. Ben bazı arkadaşlarım var onu kıtır kıtır yiyorlar yani.
1: Yani denge bence o kadar da acı da zor. Yani o artık zaman bizim yemeğin tadını alamıyorsun.
0: De,
1: acı o kadar baskın oluyor ki.
0: Bir de sağlıksızlaşıyor artık bir yerden evet, sonra. Mide içi falan.
1: Çok zararlı daha, oluyor doğru.
0: Hoş.
1: Yakıyor mideyi.
0: Yerim ortaya çıkmıyor. Biberleri de aldık. Şimdi tekrar bunun altını açıyorum ben.
1: Aha.
0: Şöyle bir
1: güzelce kavuruyoruz.
0: Evet
1: aslında,
0: güzelce kavuruyoruz. İyice bir terlesinler istiyoruz sebzeler. Terledikleri zaman sebzeler bütün lezzetlerini bu yağın içine bırakacaklar. Bolca biberi koyduk içine.
1: Aha.
0: Şimdi yanıyor değil mi bunun altı? Yanıyor.
1: Evet evet yanıyor. İsterseniz büyük ocağı
0: şimdi
1: alabilirim.
0: Şimdi büyük ocağı alabiliriz.
1: Evet, evet.
0: Ben şimdi başına
1: soğanları
0: duruyorum.
1: Soğanları yakmaktan korktuk ama.
0: Artık diğer sebzeler evet, soğuttuğu için zaten aha, şeyi.
1: Şu an gayet güzel büyük ocağı aldık.
0: Aldı.
1: Şimdi seyircilerimize bir tekrar edeyim. Belki şimdi açmışlardır ekranlarını.
0: Ha, bayağı,
1: ne yapıyoruz? Bulgurlu, mercimekli, kaymaklı, köz biberli. Artık içindeki malzemeleri saymak bile keyif veriyor, haz veriyor. Güzel bir pilav yapıyoruz. Hakikaten bayram yemekleri için, şölen yemekleri için.
0: Bayağı evdeki iyi bir misafir için çok güzel bir menü yapıyoruz. Salatasıyla beraber yanında.
1: Akşam yemeğinde gayet ağırlayabilecekleri
0: çok rahatlıkla misafir ağırlayabilecekleri bir menü yapıyoruz. Yani.
1: Evet neler yaptık? İlk olarak tabii ki soğanımızı soğan kavurduk. İçine tuzumuzu, karabiberimizi. Aynen. Kesme şekerimizi koyduk bir tane bir fiske şeker.
0: Bir fiske evet.
1: Evet Meksika yarın biberini doğradık içine. Yeşil biberlerimizi koyduk. Güzelce kavuruyoruz tereyağı ve zeytinyağı ile birlikte. Şimdi kaşık istiyorsunuz. Yok var kaşığımız.
0: Koydum bunu.
1: Salçamızı ilave ediyoruz.
0: Karışık bu salça domates ve biber. İkisi
1: birlikte
0: bir arada. Bu biber ağırlıklı bir pilav olacak. O yüzden ayrıyeten biber tadını daha yoğunlaştırmak için de bu robotta çektiğimiz
1: köz
0: biberi de içine ilave edeceğiz biraz sonra. Ama burada yine daha lezzetli olması için salçanın bayağı bir kavrulmasına fayda var.
1: Salçayı iyice kavuralım. Zaten vaktimiz de var bolca.
0: Var.
1: Biz böyle yavaş yavaş hem sohbet ederiz hem de salçamızı kavururuz.
0: Yani o salçadan bir yanık kokusunu çıksın.
1: Almak mı lazım?
0: Lazım. Daha lezzetli olacak o zaman. Ama yine tekrar söylüyorum. Soğanları yakmayın. Çünkü hani mesela Karamelize soğan çok lezzetli bir şeydir ama yanık soğan bütün bir tane bile yansa bütün yemeğin tencerenin içindeki tadını bozabilir.
1: Bozabilir. Yani. Peki mesela siz zeytinyağlılarda da ben beyaz yemek sevmem mesela. Ben bayağı böyle...
0: İlla ki domates ya da salça mı koyuyorsun?
1: İstiyorum evet.
0: Ben de
1: ne
0: genel,
1: düşünüyorsunuz
0: ben
1: onunla
0: de
1: ilgili?
0: Ben de genelde öyle severim senin gibi ama arada bir bazı yemekleri beyaz seviyorum.
1: Öyle mi? Mesela taze fasulyeyi ben bir de biz...
0: Taze fasulyeyi ben de domatesi severim.

0: seversiniz. Ve biz biliyor musunuz? Ama mesela salça koyma. Yeriz.
1: Ben de ılık seviyorum. Aha. Ama salça koymuyorum ben. Bol domates elde
0: Bol domates. Evet evet. Ya kışın
1: çünkü
0: sadece.
1: Yaz çünkü zaten
0: evet.
1: Yemeği olmuş oluyor.
0: Mevsiminde. Domatesler de lezzetli oluyor zaten
1: hani barbunya
0: yazın.
1: Barbunya plaki yazın. Barbunya tam taze taze çıkmışken bol domatesli.
0: Ben de bol domates. Sarımsaklı evet. Bol domatesli.
1: Ona gerçi bir parça şey de koyuyorum.
0: Şeker salça da salça da koyuyorsunuz.
1: Daha biraz domatesin tadını
0: yükselsin diye mi?
1: Yoğunlaştırsın diye. Evet. İkisini bir arada kullanmak bazen iyi bir şey.
0: Yani benim annemden ben öyle gördüm. Hep domatesi ve salçayı o da birlikte koyardı. Ne aradınız?
1: Bir şey aramadım. Birazcık daha kavuruyorum sadece.
0: Tamam.
1: Artık böyle iyice hem tereyağı ve o salçanın zaten güzel kokuları çıkmaya başladı. Kavrulma kokuları.
0: Evet geliyor
1: şimdi
0: yavaş.
1: Kokladıkça biraz.
0: Şu da şeydir değil mi? Öğrenin.
1: Adetten
0: bir şef
1: değil mi?
0: Hareketidir
1: i̇şte
0: değil mi?
1: Laf ola beri geri.
0: Laf ola beri geri. Sizin nasıl gidiyor? Keyfiniz yerinde mi? Biraz sohbet edelim. Evet, her şey yolunda mı?
1: Yolunda vallahi. Her şey iyi gidiyor. Bol bol yemekle geçiyor hayatım yani.
0: Evet. Yemek ben yıllar önce yani. Sizin Bağdat Caddesi'nde çok güzel bir İtalyan restoranınız
1: evet.
0: Vardı.
1: Kapandı
0: evet.
1: Şimdi. O yüzden ismini söyleyebilirim.
0: Ya ama hakikaten
1: yani.
0: Evet.
1: Kapalısı. Il Conte diye.
0: Çok güzeldi. Hı. Çok da keyifli bir yerdi. Orada 2-3 akşam böyle.
1: Evet,
0: ben İtalyan
1: güzel.
0: Mutfağını severim. Hamur severim çünkü çok.
1: Ben de çok severim.
0: Bayılırım yani.
1: Severim, hamur da severim.
0: Hamur da seviyorum. Tatlısını da seviyorum hakikaten. Çok keyifliydi. Sizi de orada görmüştüm. İlk olarak orada görmüştüm. Hı. Yani yüz yüze gelmemiz. Ve şuna dikkat etmiştim. Hakikaten misafirlerinizle ne kadar ilgili oldunuz. Onların.
1: Çok severek yapıyorum ben bu
0: evet,
1: şeyi.
0: Evet yani hani gözünün için memnuniyetlerini hissetmek istediğinizi çok net anlamıştım.
1: Birazcık öyle hakikaten çünkü çok. Evde de aynı şekilde mesela misafir geldiği zaman da aynı şey yapıyorum. Yani birilerine yemek yapıp yedirmeyi seviyorum.
0: Ve onlardaki o memnuniyet.
1: Aynen
0: mi?
1: O ifadeyi görmeyi seviyorum. Yani. Hatta bazen yettiremeyip insanları gönderiyorum yapıp çok. Bir de elimin ayarı yok. Evde
0: bolca
1: yapınca
0: mı yapıyorsun?
1: Biraz şok yapıyorum ve birilerine gönderiyorum ve böyle insanların mutlu etmesini de seviyorum bu konuda.
0: Evet hakikaten öyle. Sonra geçen sene de sevgili Lokman'la birlikte biz evet. Kanserli çocuklar yararına.
1: Evet
0: bir etkinlikte Mehmet Bey'le beraberdik. Evet
1: bir alışveriş yapmıştık öyle.
0: Evet Mehmet Bey yapmıştı. Biz de böyle ekran önündeki diğer orada arkadaşlarla birlikte satmıştık. O zaman da tanımıştım hakikaten.
1: Bu
0: restoranda
1: ederim.
0: Gördüğüm beyefendiyle aynı enerjiyi orada da görmüş oldum.
1: Artık şimdi közlenmiş biberleri koyuyorum.
0: Evet.
1: Birazcık onların da kavrulması lazım. Hı hı. Şimdi tekrar her yeni şey koyduğumda biraz açıyorum. Dediğim gibi hep dinliyorum.
0: Yemeği, tencereyi dinliyoruz
1: evet,
0: aslında.
1: Esasında bence iyi bir şefin en önemli özelliklerinden biri ateşe hakimiyeti. Yani ateşin yani nasıl fırında dedik işte düşüreceğiz.
0: Yarım saat
1: ocakta
0: sonra.
1: Da aynı şekilde.
0: Çünkü niye? Soğuk bir şey koyuyoruz ve onun bir an önce ısınmasını bravo. Sağlamak için bravo. O altı açmamız bu, gerekiyor.
1: Basit
0: evet,
1: matematik
0: basit matematik bu. Doğru. Neyse ben bu detayı bilmeden bile aslında öngörebileceğimiz bir şey
1: evet,
0: bu.
1: Tabii,
0: evet
1: tabii.
0: Evet. Biraz dinleyerek dediğiniz gibi.
1: Şimdi.
0: Bulgurumuz mu girsin?
1: Tamam bu sıcak mı diye baktım sıcakmış.
0: Evet.
1: Şimdi bu birazcık bulguru da kavuracağım az bir şey.
0: Evet.
1: Bulguru da atıyorum
0: tamam.
1: İçine. Hala açık.
0: Ay çok güzel görünüyor.
1: Yani, çok güzel kokmaya da başladı
0: hakikaten. Yeşiller, kırmızılar, bulgur pilavı.
1: Şimdi burada ben göz kararı koyacağım suyu ama. Hı hı. Yapanlar için söylüyorum. Koyarım. Yani ne kadar koyun dersem sıcak su koyun. Bire bir buçuk koyun. Olmazsa biraz daha koyarsınız. Ama baştan suyu çok koymayın.
0: Ama biz tavuk suyu kullanmayacak
1: tavuk
0: mıyız?
1: Suyu kullanacağız.
0: Tavuk suyu kullanacağız.
1: Tavuk suyu kullanacağız. Daha lezzetli olsun.
0: Bire bir buçuk diyorsunuz.
1: Bire bir buçuk
0: olsun.
1: Gibi olsun. Aha. Ve şöyle bir şey olsun. Baştan çok koymasınlar. Üstelik bu pilav içine böyle közlenmiş biber ve şey koyduğumuz için böyle çok kuru kuru bir
0: pilav olmayacak.
1: Olmayacak. Birazcık daha o İtalyanların risotto, dedikleri bir pilav var ya onun gibi bir bulgur pilavı olacak.
0: Daha kıvamlı daha olacak bir, aslında ıslak ve
1: ıslak
0: kıvamlı.
1: Islak evet. Bulgur pilavı olacak. O yüzden gerekirse suyu sonradan sıcak su olarak ilave ederiz. Yani çok
0: tamam.
1: Sıkıntı yok.
0: Tamam. Ama hala ölçümüz 1'e 1,5 gibi söyleyebiliriz seyircilerimize.
1: Evet hatta ben öyle 1'e 1,5 gibi söyleyebiliriz. Hatta ben şu anda birazcık göz kararı öyle koyup biraz çektirip.
0: Ekliyorsunuz ilave ediyorsunuz.
1: Ekleyeceğim.
0: Hı hı. Ben bu bulgur pilavını yaptıktan sonra sizden hakikaten seyircilerimizden şey isteyeceğim. Seyircilerimiz için ve kendim için.
1: Ne?
0: Ve yöntemimi de söyleyeceğim. Güzel bir pirinç pilavının
1: tamam.
0: Formülünü.
1: Tamam.
0: Bulgur pilavı bittikten sonra şimdi seyircilerimizin de kafasını
1: tamam.
0: Karıştırmayayım
1: tamam.
0: Diye.
1: Çok net,
0: çok net
1: çok
0: evet.
1: Garanti bir tarifim var.
0: Çok
1: yani.
0: Garanti bir tarif. Çünkü hakikaten ben hep şey derim. Pirinç pilavı yapmak bir sanat.
1: Hiç şaşmayacak bir tarif. Yani
0: tamam.
1: Çok
0: parlatane
1: olacak. Hem de çok lezzetli bir bulgur pilavı olacak.
0: Evet, daha vaktimiz var, yapıyoruz pilavımızı. Zaten salatamız da...
1: Daha mercimekler nasıl önceden haşlanmış?
0: Evet, bakalım.
1: Tamam. Birazcık da pişiririz yine içinde ama.
0: İçinde pişirelim mi diyorsunuz?
1: Pişirelim
0: tamam.
1: Ki birazcık daha lezzetini versin. Çünkü aynı zamanda şöyle düşün. Hem de şunu önceden haşladığımız zaman şöyle bir avantajımız olmuş oluyor. Zaten içinde pişmez
0: o
1: de.
0: O suyunu çıkarmak
1: o
0: mı?
1: O siyah renkli suyu Kremanın rengini bozacak sudan.
0: Barbunya'da da yaptığımız gibi, işte mercimekte de yaptığımız gibi.
1: O siyah renkli suyu aradan
0: çıkarmak. Hem de o gaz yapmasını da engelliyor diyebilirim. Çünkü bakliyatlar gaz yapıyor ya.
1: Şimdi artık bu iyice kokular ya, tamam, benden konuşmaya başladı.
0: Bram.
1: Şimdi yavaş yavaş birazcık su verelim.
0: Yavaş yavaş veriyoruz suyumuzu.
1: Bir de yine şöyle bir şey söyleyeceğim. Yine bitiyor, bu pilav için de geçerli. Normal beyaz pilav için de geçerli. Bana bir kaşık verebilir misin acaba?
0: Tabii ki. Yani tahta kaşık olmasına...
1: Yok yok, normal yemek kaşığı.
0: Normal kaşık tabii. Buyurun.
1: Pilavın suyunun tuz ve baharat oranını sadece şöyle suyundan alarak tadın. Çünkü pilava, beyaz pilava da bulgur pilava da önceden koyacağınız tuz kifayet etmeyecek. Şu an tuz, eğer içtiğiniz suyun tadı biraz tuzlu geliyorsa iyidir. Biraz tuzlu gelmesi lazım suyun.
0: Şu an geldi mi size tuzlu biraz?
1: Geldi ama birazcık daha tuz koyacağım.
0: Tamam.
1: Çünkü hem mercimek hem bulgur o tuzu daha da çok alacaklar.
0: Çekecekler.
1: Daha az tuzlu gelecek. O yüzden
0: tuz,
1: de
0: diğeri tuz.
1: Diğeri tuz. O yüzden birazcık tuzlu gelmesi önemli şeyin.
0: Ha, çünkü zaten mercimekte, bulgurda tuzu çeken besinler olduğu için.
1: Evet, pilav mı? Pirinç de öyle.
0: Pirinç de öyle.
1: Pirinç pilavında da içtiğiniz suyun, çünkü sonradan pilav piştikten sonra tuz koysanız bile ağza katır kutur tuz gelir.
0: Gelmez. Yani, emmiyor çünkü.
1: Emmiyor çünkü. Şimdi artık bunun altını birazcık kısalım. Mercimekleri de koyalım birazcık. Bu mercimek buna çok bir kısmını
0: bana
1: koyalım.
0: Bana da öyle geldi bir kısmı. Çünkü hani bulgur ana malzememiz ve o ağırlıkta olsun.
1: Şöyle bir karıştıralım yine.
0: Aslında böyle bir avuç gibi ve küçük bir kase mercimek de diyebiliriz.
1: Ya burada çünkü bulguru az kullandık biz sonuçta.
0: Bayağı bol vitaminli, besin değeri yüksek, hakikaten bir pilav oldu.
1: Ama şişince tabii daha çok çoğalacak şimdi bu bulgurlarda.
0: Evet.
1: Şimdi birazcık altını kıstım. Kapağı da vardı burada.
0: Evet.
1: Birazcık pişire
0: duralım. Bir demlendirelim mi?
1: Birazcık pişire duralım. Pişsin birazcık. Birazcık sonra tadına bakalım. Sonra gerekirse su koyarız. Dediğim gibi kaymağını işin en son kısmında koyacağız.
0: Ocağı kapadıktan sonra kaymağını ilave ediyoruz.
1: Bir taraftan da istiyorsanız hem şu sosu bağlayalım.
0: Bağlayalım. Hemen seyircilerimize hatırlatayım.
1: Hatırlatalım.
0: Bulgur pilavımız pişiyor efendim. Hindi tandırımız fırında şu anda, o da pişiyor. Ama ne demiştik? Mehmet Bey önceden hindiyi pişirmişti. Çünkü 2,5 saat bir pişme süresi olduğu için.
1: Evet.
0: Bu da pişirdiğindeki hindinin bıraktığı suyuydu.
1: Çünkü içine ne koymuştuk? Domates püresi koymuştuk. Pekmez koymuştuk.
0: Evet.
1: Et suyu koymuştuk. Aromatik sebzeler koymuştuk. Ve hindi kemiğinin kendi bıraktığı su ortaya böyle bir su çıkarttı.
0: Su çıkartmıştı. Şimdi bunu bağlayacağız değil mi?
1: Bir de onun bir kaşık daha alayım. Bir de onun tadına bakayım.
0: Tabii.
1: Tuzuna muzuna.
0: Tabii.
1: Bunu tereyağı ve nişastayla bağlayacağım birazcık.
0: Tamam.
1: Ama galiba nişastayı yanımızda yok.
0: Nişastayı hemen arkadaşlarımız temin ederler.
1: Bir tadına bakalım.
0: Evet, bir tadına bakalım.
1: Harikulade olmuş.
0: Güzel mi olmuş? Buraya yanınıza da koyabilirsiniz.
1: Ağzıma soktum diye bir kere şey
0: yaptım. Yoruluyorsunuz, arkaya gidiyorsunuz
1: diye. Yok yok, açan değil. Şimdi bunu da altına açalım.
0: Tamam. O onun altı açılanı, yani biraz kaynayana kadar diyeyim aslında.
1: Evet.
0: Şu garanti pilav tarifini verir misiniz?
1: Süper, vereyim.
0: Evet.
1: Birincisi, ne sıcak su ne soğuk su. Ilık suda, az ılık suda pirinçleri minimum 2 saat.
0: Su ısıtıcı, 2 saat pirinçleri ıslayacağız.
1: Bekletiyoruz. Ama hakikaten iyi bekletiyoruz. 2 saat ve bol tuzlu suyun içinde bekletiyoruz.
0: Ne sıcak ne soğuk,
1: ılık suyun içinde bekletiyoruz.
0: Evet.
1: Ondan sonra minimum 10-12 kere yıkıyoruz.
0: Nişastasını iyice atıyoruz.
1: Yani o altına bence saydam bir kap koyun. O saydam kapa su tamamen berrak akana kadar yıkayın. Akan suyun normal su renginde olması lazım. Yıkadınız, biraz beklettiniz, kurumaya bıraktınız.
0: Tamam.
1: Sade pilavdan mı bahsediyoruz?
0: Sade.
1: Bembeyaz pilavdan mı bahsediyoruz?
0: Bembeyaz. İçine nohut da koyarız.
1: Ya ne istiyor yani? Erişte de konulabilir belki de. Normal beyaz pilav için ne yapıyoruz ondan sonra? Yok, tamam baktım
0: açık,
1: sadece.
0: Tamam.
1: Sonrasında yıkanmış pirinçlerimiz var. Ben şöyle yapıyorum. 1 bardak pirince, 1,5 bardak kaynar su. Tavuk suyu da olabilir kaynar olarak. Şey de olabilir, et suyu da olabilir.
0: Suyu
1: normal
0: da olabilir.
1: Su da olabilir, düz su da olabilir.
0: 1,5 yapıyorsun.
1: 1,5 kaynar su. Ama önce mutlaka biraz zeytinyağı tereyağı karışımının içinde kavuruyorum. Hafiften saydamlaştığını görüyorum. Ondan sonra kaynar suyu içine döktüğüm zaman
0: ben de öyle yapıyorum.
1: Fokurduyor. İlk fokurdadığını görüyorum. Bir fokurduyor, bir 30 saniye, 3 dakika, 2 dakika neyse. Kapak kapalı, altı kısık pişiriyorum. Suyu çektiği zaman üzerine bir kağıt havlu ve bir 10 dakika demlenme. Bu arada pardon, demin söylediğim tuz ve karabiber önemli. Koyduğunuz suyun içine hatta pirinci kavururken biraz da tuz koyun ki kırılmaz o zaman pirinç taneleri.
0: Daha tane tane kalır. Bu yani sistemi birebir garanti tarif.
1: Eğer domatesle pilav yapıyorsanız onda çok daha zorlanıyor insanlar.
0: Çünkü su dengesini ayarlamak için.
1: O zaman rendelediğiniz domatesleri...
0: Bardağa bir koyun, görün değil mi?
1: Bardağa koyun ve ondan sonra onun üzerine su ya da tavuk suyunu koyun.

0: Yine ikisinin toplamı 1'e 1,5 olsun.
1: 1'e 1,5 olsun. Ha, bu çok güzel oldu.
0: Çünkü onun dengesini bozuyor. Yine 1'e 1,5 koyunca bir de domatesin suyu girince işin içine. O 1'e 1,5
1: denge
0: dengesi.
1: Vallahi şu an Mehmet Bey kendimle gurur duydum. Neden biliyor musunuz? Geçen gün ben de pilav tarif verdim. Ben aynısı de kavurmadan direkt suyunu dökerim sonra. Süper. Ama ben 1'e 1 yapıyordum. Bak 1'e 1,5 belki daha garantiymiş. Yani belki 1'e 1
0: de olabilir. Çok kaynar koymuyorsan 1'e 1 de olabilir.
1: Aslında onun da anlayabiliriz dengesini. Anlayabiliriz. Ama 1'e 1,5 diye biz seyircilerimize de söylemiş olalım.
0: Hatta ben domates pilavında yine bir şey daha söyleyeyim. O domatesi rendeledikten sonra birazcık domatesi az zeytinyağında pişirsinler, öldürsünler ayrı bir kasede. Üzerine suyu koysunlar. O miktar 1'e 1,5 bulsun. Ondan sonra şeye koysunlar.
1: Tencereye koysunlar.
0: Tencereye koysunlar.
1: Nişastamız geldi. Geldi ben mi? Getireyim size nişastayı.
0: Tamam, nişastayı. Evet. Şöyle bir şey yapacağız yalnız.
1: Nasıl? Ne istediniz?
0: Şunun içinde yaparız ya.
1: Tamam.
0: Nişastayı birazcık soğuk suyla açacağız. Ama sıcak su olmaması lazım. Çünkü sıcak su
1: ben soğuk. Hemen bu sıcak. Ben size hemen
0: bakayım şurada et suyu varsa et suyu da olur.
1: Et suyu var burada.
0: Çok sıcak değilse. Daha da güzel olur.
1: Ha, et suyuyla açacağız nişastayı.
0: Fark etmez. Normal suyla da açabilirsiniz.
1: Ne aradınız?
0: Şuradan bir tane kaşık alacağım. Sadece.
1: Alabilirsiniz tabii ki. Mehmet Bey'in kendi de programı olduğu için gayet mutfakta. Zaten her şeye hakim. Çok hoşuma gidiyor yani. Öyle konuğumda kendi mutfağı gibi hareket ediyor. Evet.
0: Açacağız sonra kepçe kepçe içine ilave edeceğiz.
1: Ben suyu ilave edeyim mi size isterseniz?
0: Edin.
1: Çünkü kayıyor ya cam kabımız. Biraz
0: bu birazcık ılıkmış da biraz yapıştırdı gerçi. Bakalım.
1: Soğuk
0: biraz
1: su
0: normal su varsa alalım.
1: Evet, hemen getiriyorum
0: bardağımızdan. Çünkü ılıkmış.
1: Evet, şöyle 360 bardağımızın içine koyarak getiriyorum.
0: Heh, tamam. Evet. Nasıl da kaynayacak önemli değil. Şimdi iyice açacağım ben bunu.
1: Tabii et
0: sıcak
1: suyu,
0: su bakın, sıcak olduğu için yapıştırdı ama açılır. Önemli değil. Koyalım biraz daha. Bolca
1: biraz
0: koyalım.
1: Daha koyayım.
0: Tamam. Şimdi bunu kaynayan açtığımız iyice açılsın yalnız pütür pütür olmasın. Tamam şu anda açıldı.
1: Tamam pardon.
0: Ben dibini kazıdım. Yok kazıdım.
1: Bunu kaynayan o hindinin bıraktığı suyun içine
0: koyacağız
1: bağlayıcı, olarak,
0: bağlayıcı olarak koyacağız.
1: Ve biraz tereyağı da ilave edeceğiz.
0: En son tereyağını ilave edeceğiz. Artık açıldı.
1: Evet.
0: Dibinde toprakta kalmamış olduk böylece.
1: Demek ki ne yapıyormuşuz? Nişastayı açmak için
0: hep
1: ılık bile olmayacak. Soğuk
0: aynen, çünkü
1: olacak.
0: Yapıştırıyor.
1: Evet.
0: Evet. Şimdi sen şöyle bir çırparsan.
1: Tamam, siz dökerken ben de çırpayım.
0: Şimdi kaynadıkça zaten biraz koyulaştıracak. Tereyağı da koyulaştıracak.
1: Evet. Ne kadar bir nişasta koyduk?
0: İki kaşık tam
1: hemen. Kaşık. Bu kadar iki yemek suya. Kaşığı kadar.
0: Ama baştan az koyun ki zaten kendiniz göreceksiniz yani koyulaştığını.
1: Evet, bağlayıcı. Tereyağını
0: bu temiz kaşık değil mi?
1: Evet, evet, o temiz.
0: Bir şöyle bir şeyin kıvamını görmek istiyorum.
1: Tamam.
0: Şu anda bak.
1: Hafif evet.
0: Kıvam almaya başladı. Yani kaşığın üzerine yapışmaya başladı.
1: Evet.
0: Biraz sonra daha da kaşığın üzerine yapışacak.
1: Kaynadıkça biraz
0: kaynadıkça.
1: Daha.
0: Kaynadıkça. Yine bir tat kontrolü yapalım.
1: Nasılmış tadı tuzu?
0: Harikulade. Şimdi tereyağı da girince muhteşem olacak.
1: Tereyağı da girince şahane olacak. Evet, koyalım tereyağımızı da. Olsun.
0: Geldi mi
1: ziyanı yok. Hayır. Tamam. Gelsin. Ne olacak? Yemek yapıyoruz.
0: Evet,
1: gelecek
0: yemek
1: tabii üzerimize.
0: Ben bu arada şunu da bir kontrol edeyim.
1: Erisin tereyağı. Oo, çekmiş sanki suyunu.
0: Çekmiş, ilave ederiz su.
1: Evet.
0: Var suyumuz sonuçta.
1: Tamam.
0: Şimdi bu tereyağını da ilave ettik. Bu tereyağı da eriyince bunu kenara alacağız. Hindi etlerimizle beraber servis yapacağız. İstiyorsan buraları da kaldıralım.
1: Kaldırayım ben buraları ve aslında salataya geçebiliriz. Evet, salataya geçelim.
0: Yemeklerin servisine de geçeceğiz biraz sonra.
1: Evet. O zaman malzeme listemiz burada efendim. Çok güzel böyle ballı, hardallı, güzel bir göbek salata yapıyoruz. İçinde roka da var.
0: Bir şey söyleyeyim. Bal nerede acaba?
1: Bal geliyor. Bal geliyor. Tamam. Evet. Bal geliyor.
0: Şunu bir karıştıralım yalnız bu arada.
1: Ben karıştırayım isterseniz.
0: Karıştırın.
1: Benim görevim o olsun dilerseniz.
0: Bunun altını iyice bir kısabilir miyiz?
1: Tabii ki. O hangi ocaktı?
0: Kısık kalmış şu anda.
1: Evet, tamamen kısıktı aslında.
0: O zaman birazcık su koyalım.
1: Tamam. Tavuk suyumuzu onların yine ilave ediyoruz.
0: Evet, onların yerlerini de değiştirelim bir. Bunu küçüğü alalım ki daha rahat pişsin.
1: Sizden ricam.
0: Ben yaptım bir dakika. Bir karıştırayım sadece.
1: Evet.
0: Ben alacağım küçüğü.
1: Şimdi iyice suyunu çektikten sonra kaymağını
0: En son demlenirken vereceğiz.
1: Demlenirken vereceğiz ama.
0: Sen şimdi onu oraya alabilirsin. Ben bunu buraya alayım.
1: Alıyorum. Evet. Hindi etimizi de ben önümüze getireyim.
0: Getirelim.
1: Bir karıştıralım sosumuzu.
0: Bak şu anda sonra çok güzel bir kıvam oldu.
1: Evet. Tereyağı da girince işine daha da lezzetlendi.
0: Hem lezzet olarak hem de kıvam olarak.
1: Yapalım mı?
0: Yapalım. Bir dakika yapalım. Bir onu karıştırayım.
1: Tamam. Kaşık alalım.
0: Şöyle.
1: Hindi etlerini didikliyoruz. Evet.

0: Hakikaten
1: en son servis yaparken biz ısıtırız yine bunu. Evet. Olur mu?
0: Olur olur tabii
1: birazcık
0: ki olur.
1: Birazcık sosundan dökelim önce üzerine.
0: Sos getireyim mi?
1: Evet al, olur. Ben şöyle çok koymayacağım. En son servise bakan da koyacağım bir kısmını çünkü. Hı hı. Bunu tekrar fırına verirken sadece şey olsun diye. Çok kurumasınlar diye.
0: Bunu tekrar fırına vereceğiz çünkü.
1: Isıtacağız sadece.
0: Isıtacağız, o

0: Kullanmayabilir istiyorsun.
1: İteyince böyle bir ıslatacağız aslında.
0: Birazcık ıslatacağız, evet, o kadar.
1: Kuru olmaması için.
0: Evet, zaten kıtır kıtırlardı şu anda.
1: Çok güzel görünüyor.
0: Sana bugün hindi etini
1: seviyorum. Evet, hindi etini bugün seviyoruz. Bence izleyicilerimiz de aynı.
0: Çok iddialıyım bu konuda, yani evet. Söyleyeceğim konusunda.
1: Daha önce tecrübe etmişsiniz arkadaşlarınızdan.
0: Evet, ettim valla.
1: Mehtap sen yedin mi? Ya çok iyi diyor Mehtap. Çok iyi yapıyor.
0: Hakikaten iyi.
1: Evet, kenara alalım.
0: Tamam. En son fırında bir iki... Şok 5 dakika ısıtırız, olur mu?
1: Tabii ki. Şimdi ne yapalım?
0: Şimdi
1: salatamızı yapalım. Malzemelerimiz burada efendim, hemen ekrana da malzeme listesi geliyor.
0: Senden
1: geliyor.
0: Bir şey rica edeyim mi?
1: Tabii ki.
0: Sen şunları ellerinle...
1: Parçalayayım.
0: Parçalasan, birazcık kabak şey olsa ama ben...
1: Tabii ki.
0: Tamam.
1: Zevkli.
0: Hiç bıçak sürmeyelim yeşilliklere.
1: Vitaminleri ölmesin, ölmesin diyorsunuz. Hemen ben sayayım izleyicilerimize. Bir adet göbek salatamız var. Bir bar roka, iki yemek kaşığı bal, iki yemek kaşığı hardal, bir adet limon, zeytinyağı ve sirke.
0: Bana devamlı hepsini bir anda koymadım. Biraz sonra koyacağım yine ama. Bir şey yapmak istiyorum çünkü. Görmek istiyorum.
1: Ha, kıvamını görmek istiyorsunuz.
0: Tadına da bakmak istiyorum.
1: Ben sosun altını kapatayım mı?
0: Kapatabilirsin. Esasında en önemli şey ne biliyor musun? Ne kadar istiyorsan 100 yıllık ahçı da olsan... Yemekleri yaparken aşama aşama tadına bakmak lazım. Her aşamasında tadına bakmazsan kontrolü kaybediyorsun.
1: Evet.
0: Kontrolü kaybetmemek lazım yani.
1: Bu boyut iyi midir? Daha
0: nasıl
1: büyük
0: seviyorsun
1: olsun.
0: Öyle ya, fark etmez.
1: Tamam, ben biraz küçük severim. Okay, çok büyük sevmem. Tamam. Zor oluyor yemek sonra.
0: Evet, ağza girmiyor.
1: Evet, ağza girmiyor. Zor oluyor. O yüzden.
0: Şimdi yine buna da bir parça tuz karabiber.
1: Hemen verdim size.
0: Ben aldım aldım. Şuradan koyarım.
1: Evet. Balımızı koyduk, hardalımızı koyduk, tuzumuzu ve karabiberimizi koyuyoruz.
0: Mutlaka salata tozlarına da, soslarına da tuz ve karabiber koyun. Yani.
1: Ve Mehmet Bey, şöyle diyebilir miyiz izleyicilerimize? Sosu her zaman işte nar ekşisi, limon suyu, zeytinyağı ya da hardal bal ne koyuyorsak onları ayrı bir kapta karıştıralım. Öyle.
0: Şimdi önce çırpacağım.
1: Yeşillerin üzerine dökelim.
0: Limon da önce dengeli koydum. Bir çırpacağım bakayım şunları, bir yedireyim. Biraz da sirke de koyacağım çünkü içine.
1: Sirke de koyuyoruz.
0: Hem sirke hem limon.
1: Çünkü işte balın o ekşi ve tatlı
0: iyice
1: dengesini.
0: Bir dengelemek istiyoruz yani.
1: Evet.
0: Şimdi.
1: Şimdi.
0: Buyurun. Bir parça sirkesini de koyalım. Çok az sirke. Sirke çok asit olsun istemiyorum. Sadece bir lokma tadını versin.
1: Evet. Ve o balın tatlı dengesini sağlasın diye.
0: Şimdi bunu şey yapmıştık. Daha hiç zeytinyağı koymadan bir tadına bakacağım.
1: Zeytinyağı daha ilave etmedik, öyle mi?
0: Harikulade. Hakikaten harikulade oldu.
1: Zeytinyağı vereyim ben size.
0: Zeytinyağını da alayım.
1: Buyurun.
0: Ben şunu zeytinyağını yavaş yavaş yedireceğim.
1: Şimdi bir daha tekrar edelim Mehmet Bey. Sosumuzda neler var?
0: Hardalla balı karıştırdık. Buyurun. Tuz, karabiber koyduk. Limon suyu koyduk. Çok az sirke koyduk. Şimdi zeytinyağını... Bir sos kıvamına gelene kadar yediriyorum. Sos kıvamına gelmesinden kastım, bunun koyulaşması lazım ki. İyi bir salatanın bence en önemli sırrı kuru yaprak.
1: Kuru yaprak.
0: Kuru yaprak, iyice kurulanmış yaprak.
1: Kağıt havluyla bir kurulayın yakadıktan sonra
0: ya da artık
1: süzülsün.
0: Hani 10 liraya şey satıyorlar, 6 liraya. Pazarlarda kurutucu satıyorlar yani.
1: Evet.
0: O da olabilir. Ve sonra da sosun yoğunluğunun salata yapraklarının üzerine yapışması.
1: Aslında ıslak ıslak olması değil mi?
0: Evet, yapışıp sosla kalması. Birlikte. Çünkü ıslak olursa salata yaprağı sosun içine su katıyor, sosun kıvamını bozuyor.
1: Kayar zaten,
0: evet,
1: kalmaz
0: kayar zaten.
1: Üzerinde.
0: Aynen.
1: Evet, evet. Bu arada Mehmet Bey bir taraftan ben...
0: Dursun dursun o.
1: Dursun
0: kısıkta
1: mu?
0: Değil mi o an altı?
1: Evet, kısıkta kısıkta. Evet, tamam. Evet. Zaten küçük ocakta ve kısıkta.
0: Küçük ocakta kısıkta,
1: tamam.
0: O dura dursun.
1: Tamam. Ben de bir taraftan...
0: Bunu kapattın zaten. Ben bunu arada bir karıştıracağım.
1: Tamam.
0: Zaten biraz sonra bunu demlenmeye bırakacağız, kaymağını
1: verip. Evet, kaymağını koyup işte seyircilerimize süremiz bitmeden o kaymağını da bir göstermek istiyorum.
0: Şimdi göstereceğim, merak
1: da.
0: Etmeyin. Bir de onun tadına bakalım. Evet. Pişmiş mi bulgurlar diye.
1: Ben bakayım isterseniz, eğer inanırsanız benim damak tadıma.
0: İnanırım, onu ben kilitli yakın
1: bakayım. Ama ben bakayım diyor yine de.
0: Yani bulgurlar pişmiş mi ya?
1: Bence pişti bulgurlar.
0: Pişmiş.
1: Evet.
0: Şimdi?
1: Şimdi kaymağını mı koyalım?
0: Kapatalım altını, evet.
1: Evet.
0: Şuradan bir kaşık alalım.
1: Alın, buyurun.
0: Kaymak
1: ocağın yok. Altını kapadık ve kaymak tencerenin ısısıyla eriyecek zaten.
0: Bu kadar yeter.
1: Tamam. Çok
0: şimdi sen karıştırır mısın?
1: Tabii ki karıştırırım. Siz salataya devam ederken.
0: Ben de salatanın sosunu çırpayım.
1: Efendim, hindi tandırımız bitti zaten. Birazdan tamamen sosunu koyacağız servis aşamasında. Bulgur pilavımız mercimekli, acı biberli ve kaymaklı bulgur pilavımızda ocağın altını kapadık ve kaymağını ilave ettik. Şöyle güzelce kaymağı.
0: Karıştırdıktan sonra zaten kendini bırakacak güzelce.
1: Evet.
0: Üzerine şöyle... bir peçete bence şey yapalım.
1: Kağıt havlu koyalım.
0: Kağıt havlu koyalım.
1: Güzelce demlenmeye bırakalım.
0: Demlenmeye bırakalım.
1: Sunuma kadar şöylece koydum.
0: Bir tane de öbür türlü koyalım, dur.
1: Bir açıklık kalmasın diyorsunuz. Tamam.
0: Evet. Şimdi

0: üzerine kapatabilirsin.
1: Tamam, ben kapatıyorum. Şimdi de salatamızı yapıyoruz. Zaten salatamızın formülü sosu hazır. Evet.
0: Şimdi artık biraz onları atabilirsin içine bunu. Ben karıştırdım.
1: Atıyorum.
0: Artık. Evet. Bunun içine karıştırıp güzel bir tabağa alırız sonra.
1: Tamam. Aslında bu kadar marul bence yeterli. Yeter, biraz da roka yapalım.
0: Evet. Ben de, sen de yapabilirsin, ben de yapayım. İmece usulü bir an önce bitirelim.
1: Hayır, bir an önce bitirmeyelim. Zeka ama süremiz var ya işte 45 dakika
0: yetiştirelim süremiz. Yetiştirelim diye söylüyorum.
1: Ama hepsi yetişti mi Allah'a?
0: Yetiştirdik tabii.
1: Evet, evet, gayet güzel yetişti. Evet. Mesela bence biz bunu yeterince kurulamamışız değil mi?
0: Bravo.
1: Evet.
0: Bravo.
1: Tuğçe ve Tuğçe'nin ekibi
0: bravo.
1: Kurulamamış rokaları.
0: Sos birazcık çok, şunlar da koyalım dur.
1: Evet ama bakın öğreniyoruz biz de sizlerden.
0: Evet, kuru çok önemli.
1: Kuru çok
0: ya.
1: Önemli, evet.
0: Şimdi bunları da koyalım. Hı-hı. Kalmasın orada, her koyalım hepsini.
1: Koyalım.
0: Sos çok çünkü.
1: Tamam.
0: Çünkü böldüklerini en azından koyalım.
1: Tamam. Sosumuz ben acaba az mı,
0: yok,
1: çok
0: yok,
1: mu fazla
0: yok, sos
1: kalır
0: bol.
1: Diye.
0: Ben şimdi elimi yıkayacağım, bir
1: tamam.
0: Elimle onu karıştıracağım.
1: Siz elinizi yıkarken ben de geriye kalan marulları şöyle elimle parçalayayım. Evet. Şöyle. Şimdi karıştırırken sizi görüp artık sunum aşamasına geçelim diyorum ben.
0: Bence de.
1: Evet. Bir
0: artık
1: karıştıralım
0: bir yemek
1: bakalım.
0: Tadına bakalım.
1: Evet, bence de.
0: Bir karıştırıyorum şöyle.
1: Hı hı. Ellerimizle değil
0: alttan
1: mi?
0: Alttan üste doğru. Evet. Evet.
1: Ben sosun hala ekliyorum.
0: Ekle eklerim, fark etmez. Sos bol.
1: Evet.
0: Her tarafına değsin istiyorum sos çünkü.
1: Ballı, hardallı, limonlu, zeytinyağlı, sirkeli güzel bir sos. Ama ne yaptık? İlk önce iyice balı
0: sosu
1: açtınız.
0: Sosu önce yedirdik yani.
1: Yedirdiniz, birbirine. Evet. Mis gibi hindi tandırın yanında. Yanında pilav, mis
0: vallahi
1: gibi et, hindi etimiz.
0: Olmaz yani.
1: Daha ne olabilir ki?
0: Bakalım.
1: Afiyet olsun. O zaman efendim birazdan çok bu çok yaptığımız güzel lezzetlerin son haliyle karşınızda olacağız.

0: zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Probis. Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
3: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
4: Anlıyor, yapamıyor.
3: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
5: Bari kötü ayrılmayalım.
3: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
6: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis, Probis.
7: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
8: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
12: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Ayrola çocuklar?
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınız oluyor.
2: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
0: Bilmem mi?
1: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. Telefonlar full, internetler cayır.
0: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
0: Turkcell çözüm gücü.
1: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
5: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
7: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
0: Turkcell'lerin yanında...
8: Türkcell'in çözüm gücü var!
9: Haydi buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
15: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız.
4: Halkbank. Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Sadece durulan.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo vallahi.
9: Sen de sadece Duru'la.
10: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalı?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.

0: Hayrola çocuklar?
1: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
2: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler

0: Türksel Çözüm Gücü.
1: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
0: Türksel Çözüm Gücü.
1: E ne yapacağız biz şimdi?
2: Hadi gelin benimle.
3: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Türksel'lerin yanında
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
8: Sadece duruladım. Sen de durula.
7: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
9: Bakın,

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
7: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
8: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
7: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici kremi. Hyaluronik

0: asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
1: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
2: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
3: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş.

0: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
1: Az kaldı. Okullar açılıyor.
2: Evet. Okullar.
3: Okul masrafları da gelecek.
1: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
2: Tabii ya.
4: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3

0: Evet efendim, hakikaten Mehmet Bey, ellerinize sağlık.
1: Ne demek,
0: ne güzel
1: efendim.
0: Lezzetler, böyle şölen sofrası oldu
1: afiyet bugün olsun.
0: Mutfağımda.
1: Çok da güzel gözüktüm.
0: Çok da güzel gözüktüm. Sunumu da güzel yaptım. Beğendiniz mi?
1: Çok.
0: Yine gelir misiniz acaba mutfağıma ilerleyen zamanlarda? Çok sevinirim.
1: Elinize
0: sağlık.
1: Çok teşekkürler aradığınız için.
0: Efendim, bizden bugünlük bu kadar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hep ne diyorum? Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın. Unutmayın, yemek yapmak iyileştirir. Hoşçakalın.

biz bu evi hani modern vintage tarzında bir ev olarak düşündük. En sevdiğimiz tarzlardan biri bu Edward dönemi İngiliz evleri tarzı. Daha zarif, daha ince yapılı, daha az alan, kaplayan parçalar kullanmaya gayret gösterdik. Burada sanırım değiştirmediğimiz hiçbir şey kalmadı. Çerçeveler, kapılar. Eşimle gayet güzel hygge modu yakalayabiliyoruz burada.

0: Metrekare'de bu bölüm Ataşehir'de modern vintage tarzda dekore edilmiş bir daireye konuk oluyoruz. Maksimalist tarzın benimsendiği, çiçek desenli duvar kağıtlarının çokça yer verildiği bu evin detaylarını ev sahibi Öznur Hanım'dan dinleyelim.
1: Merhabalar, Öznur ben, Öznur Erdur. Evime hoş geldiniz öncelikle. Bugün biraz kendimden ve evimden bahsedeceğim. Bu balkon köşesinden başladık ama bu balkona gelmeden önce evi alma serüvenimizden de bahsetmek istiyorum. Çünkü bu kısmı da bizi bayağı zorlayan, bir de karar vermemize sebep olan etkenleri de anlatmazsam hani evin hikayesi eksik kalır gibi hissediyorum. Biz 2017'den beri bir şekilde Ataşehir'de yaşayan bir çiftiz. Doğu Ataşehir tarafını açıkçası hani muhit olarak hep daha çok beğeniyorduk. İşte şehir planlamasının güzel olması, daha yeşil olması, daha aile tarzı insanların yaşıyor olması.

bizim de küçük çocuğumuz olduğu için burada ev almak için biz açıkçası 1-2 sene falan bütün evleri gezdik. İçi çok da yeni bir ev aramıyorduk. Beğendiğimiz belli tarzlar, belli akımlar vardı. Bize keyif veren, dışarıda gittiğimizde kendimizi daha iyi hissettiğimiz mekanlar vardı. O mekanların spesifik özellikleri vardı bizim ilgimizi çeken. Nasıl anlatabilirim? Mesela bir terzi kıyafeti diker ama stilist onu sizin neyle kombinleyeceğinizi anlatabilir, örnekler sunabilir, fikirler verebilir. Ve açıkçası terziden çıkan bütün kalıp şeyleri siz birçok varyasyonla, birçok tarza ve akıma büründürebilirsiniz. Dekoratörlük de böyle bir şey. Yani iç mimar değilim, mimar da değilim. Ama belli akımlarda kişilerin zevklerine göre, kendi zevkime göre hangi ürünü, hangi malzemeyi, hangi rengi, hangi türde şekli, neyle kombinleyeceğimle ilgili bir eğitim aldım. Bu bana hem kendi evimde de fayda sağladı, hem yakın çevremdeki evlerde de fayda sağladı. Biz bu evi hani modern vintage tarzında bir ev olarak düşündük. Geçmişten hani bizim en çok sevdiğimiz eşim ve benim hani ikimizin adına konuşmak istiyorum. En sevdiğimiz tarzlardan biri bu Edward dönemi İngiliz evleri tarzı. Victoria'dan çıkış zamanı, işte koyu renklerden, kalın büyük objelerden çıkış, daha ince bacaklı, daha sade, daha böyle aydınlık bir tavan. Tabii ki vazgeçilmez bir şömine odak noktasıyla. Daha açık renkler, daha zarif objeler, daha ince koltuk kenarları, belki kolsuz sandalyeler gibi böyle spesifik, belirgin özellikler taşıyan bir tarz. Ben bu kapattığımız balkon kısmından biraz bahsetmek istiyorum. Burası biz aldığımızda da bir kapalı balkondu ama bir takım tabii ki yeni teknolojiyle farklı bir tarzda biz kapattık. Burayı da bir yaşam alanı olarak düşündük. Burası evin diğer İngiliz kısmından biraz farklı olarak daha hygge modunda olması için böyle daha kozi bir ortam. Biz kışın açıkçası burada kar yağarken işte ısıtıcı vasıtasıyla da işte bir battaniye, bir kahve eşimle gayet güzel bir hygge modu yakalayabiliyoruz burada. Sıcak bir renk kullandık duvarlarda. Dışarıyla asla şeyi yok, yani balkon gibi kullanılmıyor. Tamamen kapalı bir alan. Sanki salonun ve mutfağın devamı gibi burada işlev görüyor. Burası küçük bir kahve köşesi gibi. Biraz böyle kafe tadında, arkadaşlarınızla kahve içebileceğiniz, onları ağırlamaktan keyif aldığım, böyle yeşilliklere bakan, insanın da içini açan aydınlık bir mekan. Burada da yine evin geri kalanını destekleyecek nitelikte retro tarzı bir seramik kullandık yerde. Burada kullanılan mobilyalarda da böyle gayet basit, basic, simple, nötr renklerde. Gene retro havası olan kurklarla beraber mobilyalar kullandık. Dilerseniz evin geri kalanını gezmeye başlayabiliriz.

Şimdi salondayız. Buradan biraz ve burada neler yaptığımızdan biraz bahsetmek istiyorum. Burada sanırım değiştirmediğimiz hiçbir şey kalmadı. Çerçeveler, kapılar, tüm duvarda yapılmış daha önceki işlemler, yerdeki parkeler, her şeyi değiştirdik. Doğal tonlarda bir parkeyle başladık. Çünkü zemin aslında çok önemli. Çok belirgin renkler ya da çok solgun renkler üstüne ne yaparsanız kendini göstermeyebiliyor. Onun için gayet nötr, sıcak bir yer tonlaması, bir fonla başladık. Şu kemeri zaten ilk evi gördüğümüzde de ben çok sevmiştim. Bu kemeri daha belirgin hale getirdik. Tabii ki bu dönemin vazgeçilmez rengi yeşil. Yeşil mutlaka kullanılacaktı bu evde de. Bütün İngiliz dönem evleri ya da bu tarzda döşenen Pinterest'te birçok bakabileceğiniz, örnekte de görebileceğiniz gibi yeşil biraz olmazsa olmaz gibi. Bizde de öyle oldu. Şuraya biz kendimiz burada olmayan fake bir duvar yaptık ve İngiliz tipi bir şömineyle burayı odak noktası haline getirmek istedik. Burası en başta aslında biraz tartışmalı olmuştu. Tipik bir Türk evinde çünkü televizyon odak noktası olur. Herkes televizyona bakar. Bütün ev, bütün sandalye ve koltuklar. Ailemiz falan da ya böyle şey olur mu? Neden şömine ortada duruyor? Ya da televizyonun şöminenin üzerinde mi assanız gibi teklifler ve ısrarlar gelse de bizim istediğimiz tarz buydu ve böyle devam ettik. Tam orta noktaya şömineyi konumlandırdık. Aralarda kalan o girinti kısımlarını raf altlarına kapaklı dolap gibi düşünmüştük. Hem kütüphane olarak kullanırız diye. Ondan da iki sebepten vazgeçtik açıkçası. Bir, alanı çok daraltacağı için. İki, daha modern durabileceği için. Biz daha vintage bir hava ve daha vintage objelerde kullanmayı tercih ettik çünkü. Bir de şey oluyor, yani günlük hayatta insanlar İşte bir saç lastiği buluyor ve bulduğu ilk rafa bırakıyor. Ya şurada birinin saati kalmış deyip bırakıyor. Ben evimde mümkün mertebe böyle açık raflardan bilerek ve isteyerek kaçındım. Çünkü evin derli toplu olmasını, muntazam olmasını, evin daha dekoratif öğelerinin göze geliyor olmasını planlıyordum. Bundan ötürü de böyle daha az raflı, daha az dolaplı, daha kendi şıklığını belli eden bir ortam olması için daha az eşyayla böyle bir dekorasyon tarzı ve böyle bir planlamaya gittik. Onun dışında bahsedeceğim tabii ki hani çok belirgin şekilde çiçekler. Yani bu dönemde çiçek desenleri, duvar kağıtlarındaki tabii sayısız çiçek, canlı çiçekler, yapma çiçekler. Her türlü çiçek deseni bu tarzın içinde var. Bir de mumlar tabii ki. Bir kiliseyi andıracak seviyede muma da ihtiyaç duyuyor bu tarz. Biz bunu çok seviyoruz. Aslında sadece Edward dönemiyle alakası yok bunun. Birçok eski dönem tarzlarda mum çok yer kaplıyor. Bir de dünyanın en mutlu insanları Danimarkalıların da böyle anormal derecede bir mum tüketimleri varmış. Mumun da mutlulukla bir alakası olduğu düşünülüyor. Her yerde mum yakarlarmış derste, sınıfta, okulda. Neden mutlu olduklarını anlatan bir kitapta böyle bir bilgiye ulaşmıştım. Tatile giderlerken bile bavullarına mum koyarlarmış ki ben de kampa gittim. Evet, mumlarımla beraber gittim. Burada tabii ki de vintage bir aynayla da şöminenin üstünü tamamladık. Bu çok eski, gerçekten Fransa'dan getirdiğimiz bir ayna oldu. Bunları hep İstanbul zaten antikacılar bakımından çok zengin bir semt. Zaten hani online olarak da birçok yere ulaşmak çok mümkün. Hepsini gerçekten çok farklı yerlerden aldık. Yani her bir sandalyeyi bile farklı bir antikacıdan bulduk. Onun dışında bu salonla ilgili anlatacağım şeyler, ya bu koltuklar da hiç birbirleriyle takım olmayan koltuklar. Bazı benim eski koltuklarım, bunların işte yüzlerini değiştirdik, bir takım kumaş oyunları yaptık, bir takım renk oyunları yaptık. Çünkü şey, tek düze, tek renkten ziyade biraz renklilik, daha maksimal bir yaklaşım benim hoşuma gidiyor.

buradaki her şey birbirini ya göstermek ya bir şeyin önüne geçmek için. Açıkçası biz hepsinde bayağı bilinçli davrandık. Bu kapı kollarını bulmak bile çok çok uzun sürdü. Ufacık detaylar, sizin gördüğünüz ya da görmediğiniz her şey size bir hoşluk veriyor. Biz her detayda bunu düşünmeye çalıştık açıkçası. Karton piyeler de keza öyle. Gayet işte o dönemi andıran, daha zarif, biraz da iddialı, dalgalı bir motifle şey yaptık. Burada aydınlatmalarda da ikisi de aslında dönemin biraz daha dışında, tarzı daha eklektike yaklaştıran, daha modern, daha şaşırtmacalı aydınlatmalar kullandık.

Antreden bahsetmek gerekirse biz burada da gene o tarzdaki bu madroom odası olarak kullanılan odalardan esinlendik. Tabii ki biz bir tipik Türk ailesi olarak buraya çamurlu ayakkabılarımızla girmiyoruz. Oldukça temiz bir madroom örneği kendisi. Burada da ortama canlılık vermek için gene sevdiğimiz renklerden hiç korkmadık. Kapımız gayet mavi, yani alışılmışın dışında çok insanın yadırgadığı ya da baktığında aa ne kadar güzel Alaçatı'da bir evi andırıyor diye iltifat ettiği, bazılarında hiç beğenmediği renkli bir kapımız var. Biz çok beğeniyoruz. O girişi gene bir duvar kağıdıyla ünlü bir İngiliz ressamın daha evvel 1800'lü yıllarda çizmiş olduğu bir motif, Strawberry Thief, çok meşhur bir çalışma. Orada da gene vintage bir askılı kullandık. O ürün de çok eski bir ürün. Orayı işte küçük

ahşap öğelerle tamamladık ve bir takım gene ahşap, eski, vintage, kullanılmış ürünlerle de böyle süslemeye çalıştık. Geri kalanını da biz evin ihtiyacına yönelik olarak işte depolama alanı olarak kullanıyoruz. Küçük bir oturma alanı, bir de eve girerken bizi karşılayan bir neon aydınlatma var. Yerlerde de o desenleri, yukarı kısım çok renkli, koyu renkli, mavi lacivert tonları ve koyu tonlarda desenli olduğu için yeri de açık renkli, daha nötr, diğerlerinin arkasında kalmayı kabul eden hafiflikte bir seramikle geçtik. O alanda bir de biz bir ahır kapısı görüntüsü yaptık. O da hani diğer bu işte İngiliz böyle asil soylu kapılara inat, yurdum Anadolu kapısı şeklinde ters köşe olsun diye onu da bir ayakkabı odasına, depolama odası gibi yaptık. Orası küçük bir tuvaletti. Oralara raflar koyup ayakkabı odası yaptık. Onun kapısını da böyle gayet elimizde keresteleri birleştirip beyaz bir boyayla üzerinden geçip bir çengelli şey takıp, kilit takıp onu da öyle çok da yakıştılar birbirlerine. Yani çok şatafatlı bir şeyle hiç şatafatlı olmayan bir şey de yan yana gelince çok uyumlu olabiliyorlar. Birbirlerini kaldırdılar benim gözümde. Ben beğendim.

Şimdi mutfaktayız. Burayla ilgili birkaç bilgi vereyim. Burada da tabii ki her şey baştan aşağı değişti. Her şeyin yeri, ölçüsü farklıydı. Duvarlarda çift renk boya kullanmak istedik. Biz boya çeşitliliğini de seviyoruz. Kapılarda da görüldüğü gibi hani pervazlar beyaz ve kapılar siyah. Orada da bir çift renk oyunu var. Bu tarafı çok açık yeşil tonlarında olmasını tercih ettik. Hem dışarıdaki yeşillikle birbirini yakalasın diye hem de gene daha aydınlık bir görüntü olsun diye. Çünkü insanın çok vakti hani bir bayanın da mutfakta geçiyor. Buranın boğucu olmamasını tercih ettik. Burada porselen tezgah kullandık. Bu yeni yapılan mutfaklarda zaten bu tip malzemeyi öneriyorlar. Hani çizilmediği için, leke tutmadığı için, dayanıklılığı da daha fazla olduğu için. Orada da biz nötr tonlarda bir tezgah tercih ettik. Bir çiftlik lavabomuz var. Boya benzeri tarzlarda çok yaygın artık. Onun dışında biz ana kısmın tam karşı tarafına küçük bir kitchenette alanı da yapmak istedik. Burayı da hem dekoratif bir alan olarak kullanalım. Tabii ki stoklamaya da yarasın. Ve hani bir kahve köşemiz olsun düşüncesiyle yapmıştık. Aşağı kısmını depolama alanı olarak kullanıyoruz. Burada da gene bej tercih ettik. Gene birebir aynı renk olmasını istemedik. Ama gene aynı tarzda daha solgun, daha açık, gene ferah durabilecek bir renk istedik.

Burada gene aynı şekilde porselen tezgah kullandık. Bunlar işte sıcağa, suya, lekeye, çizilmeye karşı oldukça dayanıklılar. Burada yerde de antredeki seramiğin devamını istedik. Böyle geçiş olmasını tercih ettik. Sebebi şuydu, hani bir bütün olarak algılandığında alan daha büyük gibi gözüküyor. En azından kesilmiş olmuyor. Onun için antreyle aynı tarzda açık renkte bir seramik kullandık. Burası çok artık halı istemeyen bir yer ve çok hani böyle her bayanın da bildiği gibi hani çok fazla silinip temizlenmesi gereken bir ortam olduğu için böyle minik jüt bir kilimle burayı kullandık. Genelde şey buzdolabı gözükmüyor burada haliyle, çünkü buzdolabını biz gizledik. Bir orada gizli bir noktada var, bir de kapalı balkon alanında vardı. Aynı salonda anlattığım sebepten ötürü hani çok fazla açık olan şeyler böyle çok dağınık bir görüntüye sebep oluyor, ama kapalı olan her şey daha derli toplu duruyor benim gözümde. Burada da ben o dağınık görüntüden kaçınmak ve bir bütün olması için buzdolaplarını çift yerde kapattık. Burada da daha retro tarzda bir fırın ve ocak kullandık.

kullandık. Ben aspiratörümü de gizledim. Bunu bana zaman zaman Instagram'da da sorular. Kullanmadınız mı? Hani neden yok gibi. Bunlara takım bir şey tabii ki kullanılabilirdi. Ama bunun yani tam bir dolabın baştan sona aynı tarzdan başlıyor ve bitiyor oluşu bana daha böyle proper bir görüntü veriyor. Onu seviyorum. Burada bu mutfak anıyla ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Normal, tipik, daha modern tarzda döşenen sıfır binalarda genelde bu tezgah anı aynı malzemeyle devam eder. O bana çok yeni bir görüntü veriyor. Yani çok yeni yeni duruyor. Biz biraz daha o eski görüntü, daha retro bir havası olması için eski tip beyaz seramikler kullandık. Bu geçişte bana daha organik, daha retro bir his veriyor.

Yatak odasından da biraz bahsedersek, burası da tabii ki diğer odalarda olduğu gibi hemen her malzemesi değişmiş bir oda. Pencerelerde biz özellikle ahşap tercih ettik, bütün odalarda olduğu gibi. Çünkü o plastik çerçevenin dokusu çok organik gelmiyor bana. İlk pencerelerden başladık. Burada da bir döküm radyatör tercih ettik. Rengi diğer odalardakinden daha farklı, daha beş tonlarda bir radyatörle tamamladık pencere altını. Burada tabii gene tipik İngiliz evlerinde olduğu gibi dört duvar kağıt görüyoruz. Gene meşhur çiçek desenleri, gene aynı İngiliz dönemi. Biz bu dönemi biraz fazlasıyla seviyoruz, biraz fazlasıyla benimsedik, hoşumuza gidiyor. Gene olmazsa olmaz çiçek desenlerinin olduğu bu odada tabii ki gene o dönemin böyle belli başlı objelerinden, bu pirinç karyoladan burada gayet yerini buldu diyoruz. Bu vintage bir ürün değil, biz bunu sipariş üzerine yaptırdık. Gerçekten biraz da kolay olmadı hani böyle bir şeyi bulmak. Yani yurt dışında bunlara erişim çok kolay ama Türkiye'de aslında biraz çeşitlilik bakımından, malzeme bakımından hani araştırmanız gerekiyor. Bu bütün vidaları, şekilleri ve bu topuzları hepsini bir araya getirip gerçekten renklerini yapıp bir araya getirmek bizim için oldukça uzun zaman aldı. Ama artık yatıp dinlenebildiğimizde onun yorgunluğunu atabiliyoruz. Gayet keyifli. Bu odada da tabii ki hem canlı çiçekler hem kuru çiçekler mutlaka bu tarzın olmazsa olmazları olduğu için onlar da yerini aldılar. Fazlaca kırlent, fazlaca renk oyunları burada da var. Biz bu yatak odasında ben özellikle hani büyük boy dolaplar, büyük boy depolama alanları tercih etmedim. Çünkü böyle zaten çok çok büyük bir evde yaşamıyorsanız İstanbul'da metrekareler belli. Burası da 120 metrekare totalde bir ev. İnsan böyle uyandığında üzerime gelen karanlık dolap fikri böyle beni çok korkutuyordu. Onun için duvarları boş bıraktık. Bir şifonyerle tamamladık. Bu şifonyerin kulplarını kendim değiştirdim başka bir yerden. Hepsini başka bir yerden bulduğum kulpları parça parça koyduk. Burada da bir minik bir çalışma alanı yarattık. Çünkü pandemiden çıktık evet ama hala bazen evden çalışmamız gerekebiliyor. Onun için hani çok büyük bir alan olmasa da bizim işimizi kolaylaştıracak küçük bir masa ve sandalyeyle burayı da çalışma alanımız olarak düşündük. Buradaki aydınlatma da keza diğerleri olduğu gibi o da vintage bir ürün, eski bir ürün, hatta kırıkları falan da olabilir ama biz kendisini öyle sevdik, kabul ettik. Aynı şekilde bu komodinler de vintage ürünler, kullanılmış ürünler. Onlar da bu şekilde hem kullanışlı hem dekoratif olarak yerlerini aldılar.

0: neşeli bir alan oldu. Çok da ilgi gördü. Çok seveni var, çok sevmeyeni var. Çok sorular geliyor kendisiyle ilgili. Ben ona evin gazinosu diyorum. Çünkü yani hem geçmiş dönem hem günümüzle ilgili birçok öğe barındırıyor. Karton piyer ve mesela taşlı bir aydınlatma kullandık. Orada duvarda duvar kağıdı kullandık duş alanı dışındaki kısımda. Buna ilgili de çok soru geliyor. İşte rutubet olmuyor mu, nem olmuyor mu, nasıl kullanıyorsunuz, temizliği nasıl diye. Özellikle hani banyoda kullanılacak ürünlerde vinil ürün tercih edilmesi çok önemli. Bir de banyonun havalandırılmasında herhangi bir sorun yoksa özellikle hani duş sonrası ya da yoğun su buharı olduğu durumlarda havalandırıldıktan sonra herhangi bir sıkıntısı olmuyor, bize olmadı. Islak nemli bezle temizliği de yapılabiliyor. Duş alanında da gene hani yeşil bu tarzın içinde çok böyle belirgin bir renk olduğu için seramiklerde yeşil tercih ettik. Gene o yeşil görüntüyü retro bir duş başlığıyla, pirinç renklerde bir duş başlığıyla, daha antik bronz, hatta biz o kadar çok bu renklerde bir şeyler aradık ki beğenmek kolay oluyor ama bazı şeyleri bulmak zor oluyor. Bu da o parçalardan bir tanesiydi. Retro tarzı bir duş başlığını modern bir duş akabinle tamamladık. Ebeveyn banyonun içerisinde de bir antika, bir vintage bir dolap var. Bu eski tip bir büfe. Biz bunu banyo dolabı olarak kullandık. Orada hani çok zarif durduğuna inanıyorum. Burada da lavabonun altında etajerli bir lavabo kullandık. Altındaki metalleri de çok soruyorlar. Aslında o bulunabilir bir şey artık. Renkler, her şey o konuda biraz ilerlemiş, o etajerli lavabo olayı. Çok sevdiğimiz bir görüntüydü. Onu da bulup yaptık. Güzel oldu. O alan çok küçük olduğu için daha alanı boğamamak adına işte daha küçük çapta bir ayna, daha küçük çapta bir evza dolabı gibi ortamı sıkıştırmayacak, ortamda kendini çok öne atmayacak, daha zarif, daha ince yapılı, daha az alan kaplayan parçalar kullanmaya gayret gösterdik. Yerde de mini mozaikler kullandık. Bunlar yani verdiği retro havayı ben çok beğeniyorum.
1: Arkadaş teslim oldu şef. Güçlük çıkarmadı.
2: Geçmiş olsun Şahin.
3: Evet abi ya.
1: Ani bir baskın vereyim dedim. İyi ettin baba.
3: Geçmiş olsun Tufan abi.
4: Geçmiş olsun Tufan abi.
2: Tufan hapisten çıktı. Can düşmanın senin.
4: Komiser Şahin'i öldürecek misiniz?
1: Daha beterini buldum.
5: Bugüne kadar borçlarımı zamanında ödedim ben.
6: Ama bizim de hesap vermek zorunda olduğumuz kişiler var.
7: Papan eli keşrizde, yeni bir dümen peşinde. Elinde de hep bir mal varmış.
5: Sağ ol.
4: Ben maşayım. Küçük çapta iş görüyorum.
5: Avrupa'ya gideceğim.
8: Tufan'a söylemen gerek. Yoksa öldürür seni.
1: Bu işi bırakmalısın.
5: Bırakmam. Bırakmam için çok önemli nedenler var.
1: Gördüklerinden sonra aklın başına gelmiştir sanırım.
8: Oğlumu nereye götürüyorsun?
9: Babacan, bugün 18'de TV4'te.

0: Ne diyorsun usta?
1: Halledeceğiz bir şekilde.
2: Ya sana zahmet, şu telefona bir baksana.
1: Müşteri mesaj yazacaktı da.
2: Yazmış mı?
0: Yok. İş bankasıymış.
1: Her yerden bir mesaj.
2: Ne diyorlar?
0: Yıl dönümleriymiş. Onu diyorlar.
1: Al işte. Ne işimize yarayacaksa.
0: Emin misin usta? Tabii çok şükür senin işin gücün yerinde.
1: Şükür.
0: Ama birilerinin de kendi işini kurmasına yarar. Kimilerinin de ayakta kalmasına, işini büyütmesine yarar. İşi gücü olanların dünyaya kafa tutmasına, memleketin bir ucunda bir çocuğun okumasına yarar. Eli güne muhtaç olmamak lazım, değil mi usta? Hiçbir şey olmasa

0: Şuna bak ya. Benim bankamı bana mı anlatıyorsun sen?
1: Oğlum, iki çay kap geldi zaten.
2: Türkiye İş Bankası 2. yüzyılında. Türkiye'nin yanında, yarınında.
3: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
5: Çetmen eski koltuk takımınıza 25 bin, yatak odanızı 30 bin, yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Yepyeni Çetmen mobilyalarınızı evinize getirip sizi eskilerden kurtarıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
6: İşte Çetmen, işte hayat.
5: Çetmen eski koltuk takımınızı 25 bin liraya satın alıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.

0: 9 dili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
1: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Probis. Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
4: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
3: Anlıyor, yapamıyor.
4: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
0: Bari kötü ayrılmayalım.
4: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
5: %16 protein ve muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
7: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Sadece durulan.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo valla.
9: Sen de sadece Duru'la.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: siz görmeseniz de kir ve küf buzdolabının içinde eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
1: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.

0: Biziz.
1: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.

0: ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
1: kablonla. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Şu probisi bir yapamadınız ya.
3: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık. Anlıyor, yapamıyor. Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
4: Bari kötü ayrılmayalım.
3: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
5: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Çocuklar,
4: şoka gidelim.
3: Diyecek, okul ihtiyaçları Lektor ürünlerle uyguna gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok uyguna, hem şokta hem cepte şokta.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
8: Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pulse Cute okul çantası 999 lira.
9: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
10: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
11: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
10: Üzüm.
11: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
10: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
11: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
10: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
11: Ceviz de buna çok yakışır bence.
10: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
11: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
9: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
12: Genel banyodan da bahsetmek gerekirse yine Burcu'da biz aynı retro havayı yakalamak için mutfakta kullandığımız beyaz seramiklerin aynılarından kullandık. Yerde gene diğer ebeveyn banyoda tercih ettiğimiz mini mozaik serisinin çift renklisini tercih ettik. Burada da gene hem klozet takımı hem lavabo takımında daha retro, daha klasik duran çizgilerde vitrifiye ürünleri tercih ettik. Duş başlığı gene diğer banyoda olduğu gibi bir retro görünümünde. Ama burada, bu banyoda biz hani armatürleri krom renkte tercih etmiştik. Bu lavabonun altında duran masa da aslında bir karşılama masası. Bu da antika bir ürün. Biz bunu banyo dolabı olarak kullanmak istedik. Bunu kestirdik, üzerine bir yat cilası attırdık ve lavaboyu üzerine koyduk. Burada da gene yakalamak istediğimiz eskiyle yeninin bir araya gelmesiydi.

Çocuk odasından da bahsetmek gerekirse benim 3 yaşında bir kızım var. Renklerle arası çok iyi. Ve biz de o odayı açıkçası evin diğer tarzından farklı olarak onun sevdiği renklere göre dizayn ettik. Burada pencereler evin diğer geri kalanına göre farklı. Kırmızı, onun döküm peteği de diğer

odalara göre farklı. Mavinin bir tonu. Mor rengi çok sevdiği için yatak tarafında mor tercih edildi. Hemen hemen her renkte çok iyi olduğu için dört duvar gene bir çocuk duvar kağıdı kullanıldı. Burada hem yeni dönem tabii ki Montessori anneleri olarak kendi boyunun yetişebileceği, kendi eşyalarını alabileceği alçaklıkta daha İskandinav tarzı mobilyalar, kitaplıklar ve ahşap oyuncaklar var. Olabildiği kadar renkli olmasını istedim odasının. Kendi de bundan memnun gözüküyor. Burada diğer odalardan farklı olarak bir unsur daha var. Kapısını özellikle pembe istediği için bizim diğer bütün kapılarımız siyah ama küçük hanımın kapısı içeriden pembe oldu. Tam kız çocuğuna yakışır bir oda oldu diye düşünüyorum.

Evet, modern müthiş tarzda döşediğimiz 120 metrekarelik Ataşehir'de bulunan evimi hep beraber gezdik, inceledik. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın.

Herkese merhaba, Mutlu Kahvaltılar'a hoş geldiniz. Ben Türev Uludağ. Şimdi size ex-benedik yapacağız. İnanılmaz güzel, inanılmaz lezzetli bir tarif. Çok heyecanlı ve birçok malzemesi bulunan bir tarif. Tereyağı kullanacağız, tereyağın birazdan ayranını alacağız. Biberiye kullanacağız, soğan kullanacağız, yumurtası olacak zaten. Sandviç ekmeğimiz var, jambonumuz var. Jambon yerine somon da kullanabilirsiniz. Frenk soğan kullanacağız, pul biber ve tuzla da bunu renklendiriyor olacağız. Dilerseniz hemen işlemlerimize başlayalım. İşlemlerimize başlarken önce tereyağının ayranını alacağız. Tereyağımızı hemen orta derinlikte bir kaba koyduk. Ocağımın altını açacağım. Orta ateşte tereyağı eriteceğiz. Tereyağı yavaş yavaş eriyecek ve tereyağı yavaş yavaş eridikten sonra üzerinde süt pürtükelleri olacak. Böyle yani süt taneleri olacak. Böyle bu tereyağın ayranı. Bunu aldığınız zaman tereyağın yanma durumunu ortadan kaldırmış olacaksınız. Eğer farklı tariflerde de bunu kullanmak isterseniz, yani kısacası saf tereyağı elde etmiş olacağız. Tereyağımızı elde ettikten sonra da Hollandaise sosumuzu yapacağız. Hollandaise sos yapımı çok kolay ve çok lezzetli olan soslardan birisi. Dünyadaki en önemli aslında 5 sostan biri. Hemen tereyağı eritiyoruz. Birazdan böyle üstünde göreceğiniz gibi böyle köpük köpük bir şeyler ortaya çıkacak. O köpükleri alacağız ve saf tereyağı elde etmiş olacağız. Bu tarifler aslında evinizde hepimizin bulundurduğu malzemelerle yapabileceği tarifler. İsminin havalı olduğuna bakmayın. Ekbenedik aslında Benedik usulü yumurta demek. Bunun bir efsanesi var. 1860'larda iki tane bay bayan Benedik çifti var. Sürekli her gün tabii ki kahvaltı yapıyorlar. Ve aynı şeyleri yemekten çok sıkılıyorlar. Sürekli gittikleri de bir restoran var. O restoranda diyorlar ki ya biz hani aynı yumurtayı yemekten çok sıkıldık. Bir şeyler yapın burada. Bir müdahalede bulun. Sonra şef onlara bu tarifi

uygun görüyor ve literatüre kazandırmış oluyor. Fransızlar da bunu Hollandaise sosla birlikte aslında kendilerine benimsemiş durumdalar. Gördüğünüz gibi bakın, üstünde köpükler ortaya çıkmaya başladı. Birazcık ocağın altını kısacağız ki tereyağı yanmasın. Saf tereyağı en değerli yağlardan birisi. Bu tarifte tereyağı kullanıyor olmak çok önemli çünkü Hollandaise sos lezzetini tereyağından alıyor olacak. Hemen gördüğünüz gibi tereyağı eritmeye devam ediyoruz. Birazdan ocaktan alacağım ve bir kaba aktarıyor olacağım. Sonra bu köpüklerin hepsini de oradan alıyor olacağız. Evet, bu erimeye devam edecek. Hemen altını kapattım. Gördüğünüz gibi kaynatmadım. Sadece tereyağı erittim. Kabımızı alacağız şimdi. Tereyağlı tavamız da burada dursun. Birazdan burada jambonlarımızı kızartıyor olacağız. Gördüğünüz gibi üstünde köpükler böyle ayrıştı. Altta saf tereyağı ortaya çıktı. Soğutmaya aldık. Üstündeki köpükleri birazdan alıyor olacağız. Hemen Hollandaise sosumuza başlıyor olalım. Hollandaise sosu yaparken daha aromatik ve böyle daha lezzetli olabilmesi için soğanla biberi önce bir tavada böyle bütün bütün sirkeyle birlikte bunu pişireceğiz. Hemen tavamıza koyduk. Ocağın altını açtım. Biberi de koydum. Hemen ikiye bölelim. Mis gibi biberiye koktu. Burada daha kekiği de kullanabilirsiniz. Yani bu sizin tercihinize kalmış bir durum. İkisini de kullanabilirsiniz. Bu ikisi de ona lezzet veriyor olacaktır. Birazcık. Kendi kendine kavuracağız bunları. Yağ koymadım farkındaysanız. Şimdi sirke ekleyeceğiz buna. Sirke ekledikten sonra da işlemlerimize devam edeceğiz. Buradaki suyu alacağız. Bu aromatik bir su olacak. Yani sirkeli suyu alacağız. O aromatik suyu da Hollandaise sosta kullanacağız. Mis gibi biberiye kokuyor böyle. Ya ateşle birleştiği zaman kokusu daha da güzelleşti. Hemen tavam ısındığını öngörerek evet sirkeyi ekliyorum. Şimdi burada bu sirkenin aromalanmasını bekliyor olacağız ve kaynatma işlemine devam edeceğiz. Birazdan bu biraz suyunu çekiyor olacak ve aromatik bir lezzet ortaya çıkacak. Bu arada tereyağın üstünde oluşan böyle köpükleri de alalım ki saf tereyağını elde edelim. Bunu evinizde yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü saf tereyağı en yararlı yağlardan biri. Farklı tariflerde de bunu kullanabilirsiniz. Yani sadece ek benedik yaparken değil, tereyağını bu şekilde de tüketebilirsiniz. Hemen gördüğünüz gibi köpükleri yavaş yavaş alıyorum. Köpükleri aldık. Tereyağımız şurada kenarda dursun. Şimdi yumurtaların sarılarını kullanıyor olacağız. Şurada yumurtalarımızı ayıralım. Beyazıyla sarısını bu şekilde hemen ayrıştıralım. Ayrıştırdıktan sonra yumurtaları bir kapta çırpacağız. Ve çırpma işleminden sonrasında da Hollandaise sosumuza devam ediyor olacağız. Önemli olan nokta burada yumurtanın sarısını elde edebiliyor olmak. Diğer sarıyı da aldım. Yumurtalarınız eğer büyükse 3 tane kullanabilirsiniz ya da yeterli olmayacağını düşünüyorsanız 4 tane sarı da kullanabilirsiniz. Benim yumurtalarım orta büyüklükte, ben 4 tane yumurta kullanacağım. Şimdi bu beyazlar ziyan olmayacak. Bu beyazları daha sonrasında isterseniz böyle beyaz omlet yapabilirsiniz. Bunu iyice çırparsanız protein bakımından çok zengin olan bir omlet ortaya çıkacaktır. Yumurta sarılarımı ayırdım. Evet. Yumurtamızı bir tenceremizin içerisine koyduk. Birazcık çırpmaya başladık. Sadece sarıları çırpıyoruz gördüğünüz gibi. Bunu hemen yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Şuradan bir limon aldım.

Yarım limonla birlikte çırpmaya devam ediyor olacağız. Bu yumurtayı benmari usulüyle pişireceğiz. Yani bir tencerenin içerisinde sıcak su olacak. Üzerine de bu sos tenceremizle birlikte pişirmeye devam edeceğiz. Bunun sebebi şu, yumurtanın böyle çok pişmesini istemiyoruz. Mayonez kıvamına gelmesini istiyoruz bunun. Bu işlemler tamamlandığı zaman hepsi bir mayonez kıvamında, bir sos kıvamında oluyor olacak. İyice çırpmaya devam ettik. Bu arada sosumuz da istemiş olduğumuz kıvama geldi. Çok keskin bir kokusu var. Gördüğünüzde öyle içime çektiğimde fark etmişsinizdir o keskinliği. Hemen şuradan soğanı ve biberi düşürmeden birazcık ekliyorum. Hemen karıştırmaya devam ediyorum ki yumurta pişmesin. Bu önemli. Yumurtayı pişmemesi için hemen karıştırmaya devam ediyoruz. Yumurta topak topak olsun istemiyoruz çünkü. Birazcık daha sos ekleyeceğim. Evet, sos da işimiz bitti. Hemen hızlıca karıştırmaya devam ediyoruz. Hollandaise sosa birazcık karabiber, birazcık tuz ekledim. Şimdi ben daha önce tenceremi birazcık suyla doldurmuştum. Ocağımın altını yaktım. Şimdi buradaki su kaynar bir su, sıcak bir su. Ama çok kaynar bir su olmasını da istemiyoruz. Çünkü yumurtanın çok pişmesini istemiyoruz. Ocağın üstünü alacağız ve sürekli karıştırarak pişirme işlemine devam ediyor olacağız. Yaklaşık 3-4 dakika boyunca pişirmeye devam edeceğiz. 3-4 dakika sonra bu mayonez kıvamını alan bir sos haline gelecek. Dilerseniz ben 3-4 dakika boyunca pişireyim, ortalığımı da bir toparlayayım ve birazdan devam edelim. Evet, Hollandaise sosumuzu yaptık. Hollandaise sosumuz gördüğünüz gibi bir mayonez kıvamına geldi. Tam da istemiş olduğumuz kıvamda. Birazcık acı olmasını isterseniz pul biber de atabilirsiniz. Ben pul biber atmadım ama siz atmak isterseniz bunu değerlendirebilirsiniz. Hollandaise sosumuz burada dursun. Şimdi hemen jambonlarımızı kızartacağız ve ekmeklerimizi kızartıyor olacağız. Sonra da üzerine poşe yumurta yapacağız. Jambonları aldık. Bütün jambonları atıyor olacağız. İsterseniz bunu bölebilirsiniz de küçük küçük parçaları da ayırabilirsiniz. Biraz tereyağı koydum. Ocağın altını yaktım. İki tane sandviç ekmeği aldım. Farklı ekmek de kullanabilirsiniz. Sandviç ekmeğini şöyle ortadan ikiye ayırdım. Hatta birazcık tereyağıyla sandviç ekmeklerini de kızartayım. Bu ona lezzet katacaktır. Ekmekler tereyağı erirken ekmekleri de şöyle koyalım. Alt tarafı da böyle güzel tereyağlı bir şekilde oluyor olsun. Yumurtanın da, poşe yapacağım yumurtanın da suyunu kaynatıyorum. Suyu kaynadıktan sonra da hemen içerisine sirke ekleyeceğim ve yumurtalarımızı kırıyor olacağız. Poşe yumurtayı daha önce bahsettiğim gibi çılbır yapıyorduk ya hani geleneksel olarak. Bunun aslında bir pişirme tekniği olarak da nitelendirilen şekli. Ekmeklerimizi hemen kızartıyoruz. Jambonları koyacağız. Dilerseniz bunu somonla yapabilirsiniz. Hollandaise sosu farklı yöntemlerle de kullanabiliyor olabilirsiniz. Yani Hollandaise sosu patates kızartmasının yanında kullanabilirsiniz. İşte etin yanında kullanabilirsiniz. Somonun yanında kullanabilirsiniz. Çok lezzetli ve çok güzel olan bir sos yaptık. Evet, tereyağı birazcık çektikten sonra hemen alıyorum ekmekleri. Jambonları koydum. Jambonları kızartmak zorunda değilsiniz. Ama ben kızarmış jambonu daha çok seviyorum. O ona lezzet veriyor. Bu arada tereyağı da arttıralım. Çünkü ekmekleri sürdüğümüzden dolayı birazcık orada tereyağı gitti. Hemen çok kızartmayacağım. Küçük küçük hafif hafif kızartacağız. Daha sonra ekmeklerimizin üzerine bunu koyuyor olacağız. Sonra yumurtamızı poşe haline getireceğiz. Ve en üstüne de inanılmaz güzel olan sosumuz, Hollandaise sosumuzu ekleyeceğiz. Jambonlar kızarıyor. Evet, kızaran jambonlarımı dediğim gibi çok fazla pişirmeden hemen ekmeklerimin üzerine alıyorum. Daha önce ısıtmış olduğum suyum var demiştim. Hemen suyumun kapağını açtım. Buna sirkemizi ekleyeceğiz. Poşe yumurta yaparken sirke kullanıyor olmanız önemli ya da limon kullanmanız lazım. Çünkü yumurtalar böyle bütün halinde durabilmeleri için.
Sirke koyunca gördüğünüz gibi yumurtanın kaynama derecesi yükseldi. O yüzden kaynamayı bıraktı. Hemen birazcık karıştırıyorum ki yumurta böyle bütün halde dursun. Bunun poşe yumurta yapan aletleri de var ama hiç gerek yok bunları almanıza. Yani alabilirsiniz de ama bunlar ev usulüyle çözebileceğiniz birer yöntem. Hemen bir ivmeyle tenceremizde suyu ayarladık. Yumurtayı kırıyoruz. Yumurtayı kırdıktan sonra da birazcık ayırıp karıştırmaya devam ediyor olacağız. Gördüğünüz gibi yumurtalar bir araya toplandılar. Poşe yumurtalarımız oldu. Hemen bir kevgir yardımıyla ocağımızın altını kapattık. Yumurtalarımızı ekledik. Üzerine Hollanda sosumuzu da koyacağız. Ve frenk soğanları da ekliyor olacağız. Gördüğünüz gibi çok lezzetli ve çok güzel görünüyorlar. Bol Hollanda soslu yaptım. Hemen güzel görünmesi için soğanlarımı da ekledim. Ve ekmenediğimiz hazır. Umarım bu lezzetli tarifi evinizde yaparsınız ve afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Kızım geliyor. Sen onu karşılamaya git.
1: Peki. İsminiz Zeynep değil mi?
2: Aradığınız benim. Etrafa çok borçlandım. Korkarım yakında çiftlik de elimizden gidecek.
3: Acaba yarın bana çiftliği gezdirme ister miydiniz?
2: Fakat ben...
0: İster tabii.
2: Üniversiteyi bitirdim. Bana denk biriyle hayatımı birleştirmek isterim.
4: Her şey senin başının altından çıktı.
5: Tahrik edici unsurlar varsa da suçu sabit olup...
6: Kalbimdeki acı birazdan TV4'te.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün... Ya ne oldu yine?
1: Biliyoruz ki sen her gün bir işi yapamıyorsun diyecektim Tuğba.
0: Ama bak şu an benim modumu düşürdün. Neden laleler diye başladığımı anlatacaktım sevgili seyircilere.
1: Zaten onu da ayrıca merak ettim Tuğba. Neden laleler diye başladın?
0: Ama nerede olduğumu bilmiyorsun ki şu anda sen.
1: Ama söylemedin ki Tuğba, nereden bileyim?
0: Neyse tamam, karıştırma, ben başlıyorum. Efendim biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi yapmaya çalışıyorum. Bugünkü işim o kadar güzel ki, o kadar keyifli ki, bir de hava da güzel olunca efendim değmeyin keyfime. Ben çok enerjiyim. Kameraman arkadaşlarım yok, sürekli yerinde dur bir seni bir çekelim. Hayır diyorum, hayır Ayberk, durmayacağım. Efendim biz bugün İstanbul'un güzelliği Emirgan Korusu'na geldik. Sizler Nisan ayında gelip fotoğraf çektirin lalelerle diye güzel bir görsel şölen oluşturmak adına bugün lale ekimi yapacağız. Şimdi ekipler beni bekliyor. Oraya gidiyorum ve lale ekimine başlıyorum efendim. Hadi buyurun. Kolay gelsin.
2: Sağ olun, hoş geldiniz Tuba Hanım.
0: Aydın Bey, hoş buldum. Hoş buldum, hoş buldum. Efendim çok güzel bir ekiple birlikte çalışacağız bugün. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri bugün lale ekimine başladı. Nisan ayında mis gibi laleler olsun diye, değil mi efendim?
2: Evet.
0: Efendim kendinizden biraz bahseder misiniz?
2: Ben Aydın Kara, 1970 Rize doğumluyum. İşimden memnunum, toprakla uğraşmaktan memnunum.
0: Harika.
2: Bugün siz de tadacaksınız bu duyguyu.
0: Eyvah.
2: Yorucudur ama zevklidir. Toprakla uğraşmak güzel.
0: Evet, seviyorum aslında ama birazcık benim gözüm korktu. Neyse Aydın Bey, o zaman biz başlayalım. Eldivenlerimi de getirdim ben size yük olmamak için. Efendim, uygun mudur bu eldivenler?
2: Evet, uygundur.
0: Ben size ne diye hitap etmem lazım?
2: Çavuşum diyebilirsiniz.
0: Çavuşum. Tamam. Eldivenlerimi giydim ben. Şimdi, efendim.
2: Şimdi ilk önce lale dikeceğimiz alanı belirleyeceğiz, şekli belirleyeceğiz. Sonra oranın çimini sökeceğiz, toprağını çıkartacağız. Yeni toprak sereceğiz. Dikim hazır olacak. Tırmanı

0: Bir şekilde Serol ailesini dikeceğiz.
1: Oh, bugün akşam olmaz. O zaman efendim başlayalım.
0: Keyifli bir gün olacak, başlayalım.
1: Aydın Çavuş'um, ben şimdi ne yapacağım? Elime kireç verdiniz.
0: Şimdi bizim alandaki şekillerimiz bir şekle bağlı değil. Mühendislerimizin tamamen yaratıcılığına bağlı. Burada da sizin yapımcılığınızı burada da görelim. Tamamen kafanıza göre bir şekil çizin bize.
1: Adımı yazabilir miyiz Tuğba gelenler?
0: Yok, özel isim olmasın da.
1: O zaman şey...
0: Şekli tamamen size bırakalım. Sizeceğiniz şekilde lale açacak, onu hayal edin.
1: Şu an çok büyük bir hata yapıyorlar. Neyse tamam. Bana bırakmakla bu işi. İyi mi böyle?
0: İyi. Daha sadece bir çizmişsiniz iyi mi böyle derken.
1: Şey ya tamam hallediyorum ben.
2: Aydın Çavuş'um yanlış karar verdiniz.
0: Tabii muhteşemsiniz. Kendimi anaokulunda hissettim birden. Bir anda.
1: Eyvah bugün işimiz var değil mi bizim?
0: Bundan daha iyisi olamazdı.
1: Bence de bu konuda yani mütevazı olamayacağım da. Neyse, şimdi ben şurada cezalı öğrenci gibi durayım. Ne yapacağım?
0: Şimdi bu alanın çimini çıkartacağız, sonra toprağını da çıkartacağız. Size yardım da alayım, Zülfikar abi.
1: Evet, yardıma ihtiyacım var.
0: Çizdiğimiz alanı çıkartacağımız şekli belirleyeceğiz bel küreğiyle.
1: Sen sanki çok yaptın da yani çok biliyorsun da oturduğun yerden konuşuyorsun. Hiç eline kürek aldın mı?
2: Benim sadık yârim kara topraktır Tuğba.
0: Hepsini sibellemeyin.
1: Yok çok iyi gidiyordu ya.
0: Tuğba'nın orada hiç bırakın.
1: Ya bence süper gidiyordu abi.
2: Aydın Çavuş'um Tuğba'nın kaytardığını fark etti.
1: Tam birazcık daha yapsan ki ben daha göreyim.
0: Haydi siz de boş durmayın bir anda kürekten... Çıkan çim alıp Zülkan Hanım kürek getirin.
2: Çavuşum izin verme boş durmasına.
1: Tamam. Tamam anladım. Yapabilirim herhalde. Evet. Onu o şekilde kaldırıyorlar. Ya kameraman arkadaşım Ayberk şunu da yap bari dedi ya. Ayberk bugün sana yemek yok.
2: Tembelliğinle ustalarımıza illallah, kameraman arkadaşlarımıza bir zahmet. Ha gayret bari şunu yapsan dedirtiyorsun Tuğba. Farkında mısın?
0: Siz kesilmiş alandan almıyorsunuz şu anda. Kesilmiş alan burası.
1: Ben zoru başarmaya çalışıyorum.
0: Şöyle küreğe bir alayım, bir göstereyim size. Şimdi şurasını arkadaş geçmiş ya, burası sağlam da. Burasını şöyle keserseniz daha kolay alırsınız. Eğer biz bu işi sizin gibi yaparsak Nisan'a değil Kasım'a da bir dahaki Kasım'a da yetiştiremeyiz yani.
1: Aydın abi yani işinde iyi olduğun kadar esprilisin de.
3: Dur be kesin o hali atın.
0: Çalışmaya geldi çalışması lazım.
1: Tam yapabilirim ya.
0: Tamam sen şöyle dilim yap.
1: Tam yapabiliyorum.
0: Sen dilim yap. Tuba Hanım, arabayı da taşıyabileceğiniz kadar yükleyin. Arabayı da siz taşıyacaksınız.
1: Efendim?
4: Ben yardım ederim.
1: Hanımlar birbirine yardım ediyor. O zaman ben bunu götüreyim birazını.
0: Tamam, arabanın kepçenin alabileceği bir yere çekeceksiniz onu.
2: Yine herkesi seferber ettin Tuğba.
1: Of, o kadar da şey değil yani kolay değil ki bana yardımcı oluyorlar ona rağmen. Yani evet. Ben devirebilirim herhalde diye düşünüyorum. Ama nereye yani? Nereye devirebiliyorum?
4: Poşet mi?
1: Bence poşet küçük. Bence poşet küçük olduğu için. Yoksa benim yapamadığından değil yani.
4: Yapıyorum.
1: Evet. Ay o kadar güzel kokuyor ki toprakta şu anda.
2: Zaten her durumda bir bahanem var Tuğba.
1: Of, çok terledim.

0: Evet, gayet güzel gidiyorsunuz. İlk günkü performansınız güzel.
1: Nisan ayında da gelip fotoğraf çektireceğim burada. Ben yaptım burayı diyeceğim.
2: Ben de geleceğim Tuğba.
1: Evet, sen de gel benimle, olur mu? Sen de gel çektir, sen eksik kalma. Bak kalıp gibi çıkardım yani hiç. Olayı çözdüm artık. Zor olsa da... Zor olsa da çözdüm yani. Oh. Nasıl oldu
0: tabii
1: şimdi?
0: Bitti şu anda işimiz. Lale dikebiliriz. Değil tabii. Şimdi sizin çizdiğiniz bu muhteşem şekilde laleler düzgün çıkması için... ...şu kenarları düzgün şekilde düz yapmamız lazım ki laleler bir hizada ip gibi çıksın.
1: O zaman?
0: Şöyle kürekle, bel küreğiyle kenarları düzeltiyoruz aşağı doğru ayağınızla.
1: Ha, şöyle.
0: Evet.
1: Taşa denk geldim.
0: arazinin böyle şartları böyle zorluklar oluyor. Bazen taşa geliyoruz, bazen köşe denk geliyoruz.
1: Bazen bana denk gelirsiniz.
0: Şöyle düzgün yapıyoruz. Tabii size gösterdikken de işi bitirdiniz buna. Şöyle başlıyoruz.
1: Çok güzel yapıyorsunuz diye ben müdahale böyle etmek istemiyorum. Yoksa ben yapardım yani.
0: Konsepte uyalım lütfen, buyurun.
1: Tamam.
0: tamam, orayı düzgün.
1: Evet, formata göre benim yapmam gerekiyor. Aslında ama ne yapayım? Çok yoruldum ya. Olmadı mı şimdi daha?
0: Oldu bu, tamam. Şimdi bu toprağı belliyoruz rahat lale dikebilmek için. Bel küremizi getirelim. Toprağı havalandırıyor bu bel küre.
1: Anladım.
0: Buyurun, anladıysanız bir de harekette görelim.
2: Aydın Çavuş'um, hislerime tercüman oluyorsunuz. Sağ olun, var olun.
1: Allah'ım, hiç mi elime bir şey yakışmaz ya?
0: Eminim mikrofon yakışıyordur.
1: Evet, bana tek yakışan şey mikrofon zaten. Vallahi Aydın abi, beni bugün bitirdin ya. Geldim şuraya iki lale ekeceğim diye biliyorum ben. Bu işleri yapacağım zannetmiyordum ben ya.
0: Tabii Nisan ayında laleleri ziyarete gelenler de öyle zannediyorlar. Lalelere bile havadan atmışlar, çıkmışlar zannediyorlar.
1: Evet, gökyüzünden helikopterle aşağı bırakıyorlar.
0: O yüzden dikimin eziyetini bilirseniz doğaya daha saygılı, lalelere daha güzel gözle bakarsınız.
1: Vallahi
3: bir tane görmüşsünüz var ya.
1: Oluyor mu öyle şeyler?
0: Maalesef.
1: Ya,
0: İnsanlar
1: ya.
0: Resim çektirmek için lalenin içerisine giriyorlar.
1: Yapmayın ya.
0: Yatıyorlar, kopartıyorlar, eve götürüyorlar.
1: Şaka yapıyorsunuz. Buraya tabii benim adımı falan yazacaksınız herhalde.
0: Siz yazdınız zaten
1: akıncı
0: böyle...
1: tarafından yapılmıştır diye.
0: Siz yazdınız zaten böyle bir şekilde, sizden başka kimse yapamaz mı?
1: Ya Aydın abi, vallahi bombasın ya, yemin ediyorum. Ya ne zormuş bu işler ya. Şimdi oraya bir alan... açtım ben. Bayağı bir toprakla uğraştım. Şimdi lale toprağı getir dediler bana. Yükledim 3 çuval. Yeter mi sence?
2: Nereden bileyim Tuğba? Ben bahçıvan değilim ki.
1: Hayır, seni denedim ben. Hadi biliyor musun bu işleri diye. Gün boyu bana sataşıyorsun ya. Ama bugün bana biraz az sataş. Çünkü ben çok yoruldum. Neyse Aydın. Aydın Çavuş'um beni bekliyor. Of, bayağı ağırmış.
2: Söz veremem. En büyük keyfim sana sataşmak Tuğba.
1: Çavuş'um, ben geldim. Geldim ben.
0: Hoş geldiniz. Gözümüz
1: onlarda kalmış. Hoş bulduk.
0: Şimdi laleyi tabasını dikime hazırlayacağız. Son aşama. Tahtayı keserseniz şöyle. Tek şey, tek seferde kesersiniz. Evet.
1: Çok güzel.
2: Tuğba basit bir yol öğrendi.
1: Neden baştan söylemiyorsunuz Zülfikar abi de beni uğraştırıyorsun?
0: Siz bulasınız diye söyledim.
1: Hani belki ben kendimden bir şey üretirim diye bekliyor ekip ama yanılıyorsunuz. Benden çok bir şey beklemeyin.
2: Aman Aydın Çavuş'um, Tuğba'dan sakın bir beklentiye girmeyin. Sonra gerçekten çok üzülürsünüz.
1: Ya yumuşacık değil mi bu?
0: Taşımadın, evet. Bu çok yumuşak. Buyurun.
2: Yumuşacık toprakla bile iş yaparken yüzünü ekşitiyorsun Tuğba. Şu işi severek yapmayı denesene diyeceğim ama kime diyorum ki ben? Oynamak, eğlenmek varken çalışmak neden değil mi Tuğba?
1: Ya ben ne yapacağım şimdi daha?
2: Ben söyleyeyim, lale ekeceksin.
1: Tabii sen oturduğun yerden yine benimle dalganı geç. Eyvah. Eyvah. Eyvah.

0: Aydın abi, nasıl oldu muhteşem çalışmam?
1: Evet, dediğiniz gibi muhteşem oldu. Şimdi son aşamaya geldik.
0: Yuhu!
1: Aletlerimizi alıp lale dikmeye başlayacağız. Siz şaşura getirin bizi.
0: Allah Allah, ne kadar değişik.
1: Şuradan bir renk seçin isterseniz, hangisini dikelim?
0: Sarı var, kırmızı var, mor var. Sarı dikelim mi?
1: Tamam, dikelim. Açıyoruz.
0: Aa!
1: Bu kadar.
0: Şey, üstü yukarı gelecek değil
1: mi? Tabii, üstü yukarı gelecek.
0: Aa, bu kadar.
1: Bizim yeni gelen cemiler de sizin gibi dikiyor zaten. Siz bir haftada... Lalelere kora gidersiniz. Söyleyince de fazla da havaya girmeyin. O kadar da yavaş olmaz bu işler. Bakın şöyle.
0: Çıkma geri. Ya bu da çıkmış. Ya bu şekilde ben bir yere varamayacağım ya.
1: Böyle giderseniz tamam. Sen de festival de yapamayacaksın.
0: Valla festival iptal. İstanbullulara duyurulur.
2: Bana göre dünyanın başkenti, göz bebeği İstanbul ve İstanbul'la özdeşleşmiş Lale Festivali. Düşünsenize, bu sene Tuğba yüzünden bu güzelim festival gecikecek. Ne kadar acı.
0: Efendim, benim bugünkü işim Emirgan Korusu'nda lale ekimi yapmakta. Artık olabildiği kadar, hani olduğu kadar oldu değil mi?
1: Evet, olabildiği kadar diyelim. Gayet iyi niyetli, istekli geldi buraya. Dışarıdan kolay gözüküyor demek ki. Elinden gelenler yapmaya çalıştı. Tabii Tuğba Hanım ve onun gibilerle bu iş yürümez. Biz festivale yetiştiremeyiz bu işi. Ama gayet elinden geleni yapmaya çalıştı. En azından özverili. Size de fazla üstünüze gelmeyelim. Siz evet. Bu işi çok kolay zannediniz galiba.
0: Ya kolay değildi tabii ki. Yapabileceğimi düşündüm. Biraz zorlandım açıkçası. Öyle diyelim yani.
1: Evet, toprakla uğraşmak zordur.
0: Çok teşekkür ediyorum sabrınız ve yardımınız için. Efendim, bugün Emirgan Korusu'ndaydık. Tekrar belirtmek isterim ki bu ektiğimiz laleler Nisan ayında açacak. İnşallah benim ektiklerim açar diye düşünüyorum. Evet, bir sonraki işte nerede olurum bilinmez. Beni izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim.

0: Look, Gotitzin. Bir dakika bakar mısınız?
1: Buyurun bayan.
0: Acaba bana yardım edebilir miydiniz? Arabadan anlar mısınız?
1: Anlamam. Bir usta alıp gelmeniz iyi olur. Gayrettepe'de iyi ustalar var.
0: Yakında bir taksi durağı var mı acaba?
1: Buralarda pek taksi bulunmaz bayan. Otobüse bineceksiniz. Şu bileti alın.

0: beceremediniz?
1: Yok canım.
0: Durun! Gömleği yırttıktan sonra ben de iğneyi çıkarırdım.
1: Bana bakın küçük hanım, ben ilk durakta iniyorum. Şoför bey, durakta inecekler.
0: İnemezsiniz. İğnem gömleğinizden çıkmadan inemezsiniz.
1: Öyleyse iğneyi hemen çıkartın.
0: İnemezsiniz, sizinle gelmek zorunda değilim. Ne yapıyorsunuz? Durun, ben burada inecektim. Bırakın beni, sürüklemeyin. Böyle nereye gidebilir?
1: Sizi sürükleyen kim? Ben gidiyorum, siz de peşimden geliyorsunuz.
0: Peşimden geliyorum.
1: Yetişmem gereken bir randevum var.
0: Hangisi randevu ver?

0: istemişseniz beklesin biraz. Benim de acelem var. Yırtın gömleğinizi ayrılalım.
1: Sizinkini yırtalım. Otobüste bana çarpan sizsiniz.
0: Benim gömleğimin fiyatı ne kadar biliyor musunuz? Tam 35.000 lira. Sizinki olsa olsa 1.000 lira eder. Parasını veririm.
1: Para senin olsun. Gömleğimi yırtıp çıplak mı kalayım?
0: Peki ben mi kalacağım?
1: Orasını bilmem.
0: Bilmezmiş, terbiyesiz.
2: Şşt, o kıza sarkıntılık etmeye utanmıyor musun lan?
1: İşi bilmeden karışma be! Sarkıntılık ettiğimi ne biliyorsun?
2: Görünen köy kılavuz istemez ahbap! Kızı göğsünden kilitlemişsin, hala karışma diyorsun! Bana bak arkadaş! Kızı hemen çöz, yoksa ben çözerim!
1: Kimi nereden çözüyorsun be?
2: Allah.
1: Sen kim oluyorsun lan?
2: Kimle konuşuyorsun? Ha? Adam sular!
1: Çantam! Çantamı aldı gidiyor! Bıraksana beni! Salak herif, çantamı aldı gidiyor diyorum sana! İlerse başa kırarım kemiklerini!
2: Silkeler!

0: Gene mi sen?
1: Evet, ben.
0: Otobüse binmesini bilmediğin gibi yolda yürümesini de bilmiyorsun.
1: Buraya hem çantanızı vermek hem de af dilemek için gelmiştim. Bir de gömlek almıştım size. Buna değmezmişsin.
0: Bir dakika lütfen. Özür dilerim. Size karşı kaba davrandı, bağışlayın.
1: Ben de öyle. Özür dilerim.
0: Size barışmamızı teklif etsem, kabul eder misiniz?
1: Evet.
0: İğnemizin bizi birbirimize bağlaması sanki kaderimizi değiştirir gibi bir mana taşıyor. Arkadaş olun der gibi bir mana. Siz de kadere inanır mısınız?
1: İnanırım ama tam değil. İnsan biraz da mantığını kullanmalı. Kader biraz da duygusallıktır. Duygu da çok zaman hüsran getirir.
0: Hep böyle katı mı düşünürsünüz?
1: Katı değilim ama mantıklı olmak mecburiyetindeyim.

0: Kendimizi o kadar kaptırdık ki birbirimize kim olduğumuzu sormadık. Sahi sen ne iş yaparsın Ferdi? Kimin nesisin?
1: Sence önemli mi? Mühendis olmuşum veya doktor, avukat, tüccar, memur ya da işçi. Ne fark eder?
0: Bence çok fark eder. Üniversiteyi bitirdim. Bana denk biriyle hayatımı birleştirmek isterim. Mühendis, doktor veya tüccar.
1: Memur veya işçi.
0: Herkes dengi dengiyle hayatını kurmalı.
1: Ben istediklerinden hangisine benziyorum?
0: Sen mühendis olmalısın, bildin mi?
1: Cevap vermesem olur mu?
0: Yarına kadar bekleyebilirim.

0: verdi. Benim için bir mahsur yok. 3 ay çalışırsanız bana borcunuz kalmaz. Yalnız delikanlı burada her iş yapılır. Bunları kabul ederseniz masanın üzerindeki kağıdı da imzalayın.
1: Her şey tamam dede. Burada kalıyorum.
2: Sana söylemiştim, kabul etmemeliydin. Burası sana göre yer değil. Bu çiftlikte herkes uşak gibi kullanılır. Yapamazsın. Kağıtta imzaladıysan bir yere kımıldayamazsın.
1: Dede, seni burada yalnız bırakamazdım. Öleceğimi bilsem senin yanındayım. Babamı mezarda rahat ettirmek için ne icap ederse yaparım.
3: Bey, çocuktan parasını almakla hata ettin. Ne tarlalarını iade edeceksin, ne de yardım edeceksin. Yakında o paraları kumarda eritirsin. Etrafa çok borçlandık. Korkarım yakında çiftlik de elimizden gidecek.
4: Fazla konuşma, kimseye de acıma. Acınacak hale sonra sen düşersin. Kızımızı Erol'la evlendirdik mi, ne borcumuz kalacak, ne de sıkıntımız.
3: Erol'la mı? Sen çıldırıyorsun galiba bey. Erol çok zengin, ama serserinin biri. Hem de İstanbul'un sayılı serserilerinden. Bar pavyon işleten birinden hayır mı gelir? Para için kızını yakacaksın. Sen ne biçim babasın? Zahi, üvey babası olduğunu unuttum birden.
4: Benim işlerime karışma dedim, budala kadın! Zeynep Erol'la evlenmezse yakında kimsesizler yurdunda buluruz kendimizi! Erol'a söz verdim, bu evlilik olacak! Gel!
5: Beyefendi, bir telgrafınız var.
0: Zeynep yarın geliyormuş.

0: Şoför Rıfat nerede Celal?
1: Kasabaya indi bey. Yarından sonra gelecek.
0: Rüstem, Niyazi?
1: Onlar da yayladalar. Bir iş varsa biz yapalım bey.
0: Bana araba kullanan biri lazım.
2: Bey, eğer isterseniz ben kullanabilirim.
0: Yarın trenle kızım geliyor. Sen onu karşılamaya git.
2: Peki efendim.

0: Küçük hanım. İsmim Ferdi. Sizi çiftliğe götürmeye geldim.
1: Galiba yanılıyorsunuz.
0: İsminiz Zeynep değil mi?
2: Aradığınız benim.
3: Zeynep.
2: Ferdi.
0: Şuraya bak, gözlerime inanamıyorum. Seni görünce çok şaşırdım.
2: Ben de. Babamın yanında mı çalışıyorsun?
0: Evet.
2: Birden ortadan kayboluşunun sebebini şimdi daha iyi anlıyorum. Demek babamın hizmetkarlarından birisin.
0: Bak Zeynep.
2: Şimdi sen bak.
0: Beni dinlemelisin.
2: Dinleyecek zamanım yok. Araba nerede?
0: İstasyonun arkasında.
2: Hizmetkarlar, efendilere emredince peki efendim derler.
0: Peki efendim.
2: Bavullarımı arabaya götür.
0: Peki hanımefendi.

0: Hoş geldin Zeynep. Seni iyi gördüm. Mektebi bitirdiğine çok sevindik. Gel şöyle otur da Allah.
1: Odama gidebilir miyim? Oldukça yorgunum.
0: Tabii, yemekte konuşuruz.

0: atla gezmek istiyorum. Atı hemen hazırla.
1: Babanızdan izin aldınız mı?
0: Almam gerekmez.
1: Babanızdan izin almadan hiçbir şey yapamam.
0: Dur! Dur diyorum sana, dur! Ne terbiyesiz adamsın sen! Hani ben bir şey emredince peki efendim diyecektim, ha? Bu küstahlığının cezasını ödeyeceksin. Seni doğduğuna pişman edeceğim. Bırak kolumu, canımı acıtıyorsun! Bırak diyorum sana! Bırak!
2: Ne oluyor?
0: Emrimi dinlemiyor. Atla gezmek istedim, sana sormamı söyledi.
2: Bana sormadan Zeynep ne isterse yap. Gidip ata hazırla.

0: nefesinde bir yudum su ver bana. Gelemezsin, gelemezsin. Sensiz can verirken son nefesinde.
1: Ne oldu?
2: Ayağım burkuldu. Ay, dokunmayın, çok acıyor.
1: Sizi ata bindireyim.

0: Sıkılmışa benziyorsun.
1: Dede, sen hiç kucağında enayice birini 5 kilometre taşıdın mı?
0: Taşımadım.
1: Ben biraz evvel taşıdım da.
0: Kimi?
1: Boşver, şımarık cübbenin birini.
2: Kızınız cidden çok güzel Naci Bey. Zeynep Hanım'ı mutlu etmek için elimden geldiğince bütün gayreti sarf edeceğim. Arzu ettiği her şey anında yerine getirilecektir. Bundan katiyen kuşkunuz olmasın.
3: Bundan eminim.
2: Sizi üzgün görüyorum. Herhalde hastalığınızın neticesi yorgunluk olsa gerek.
4: Evet, öyle.
2: Acaba yarın bana çiftliği gezdirmek ister miydiniz?
4: Fakat ben...
3: İster tabii. Bundan da büyük bir mutluluk duyacağından eminim.

0: Nikah memuru geç kaldı.
1: Neredeyse gelir.
0: Muhterem kayınpederim, şu çekiniz. Paranız bankaya yatmıştır. Dilediğiniz an çekebilirsiniz.
1: Teşekkür ederim. Nikah memuru geldi efendim. Zeynep'i alıp getireyim. Memur bey, kızım hastalandığı için nikahı kıyamayacağız. Sizi yorduk, özür dilerim.
2: Rica ederim.
0: Nesi var Naci bey? Hemen bir doktor çağıralım isterseniz. Ne oldu Naci bey?
1: Zeynep odasında yok. Kaçmış.
3: Kaçmak için en müsait yer ormandır. Ormanı iki koldan tarayalım.

0: You too.
1: Beyin oğlu yapma, kurbanın oğlu.
2: Bizi etrafa rezil etti. Öldürmem gerek. Bu sana son sözüm. Yarın Erol Bey'le nikahınız kıyılacak, anladın mı?
1: Evlenmek mi? Ben Ferdi'nin kadınıyım. Artık onun oldum. Ondan başkasıyla evlenemem.
2: Ne? Ne?
3: Durun! Her şeye rağmen Zeynep'le evleneceğim. Onu hayat boyu mutlu etmek benim vazifem. Çözün ellerini. Seninle biraz konuşmak istiyorum. Gel benimle. Sana bir şans tanıyacağım ahbap. Zeynep'i sen de seviyorsun, ben de seviyorum. Sevenlere hürmetim vardır. Bir kumar oynayacağız. Kazanırsan Zeynep'i alırsın. Silahla bir hedefe ateş edeceğiz. Kim vurursa o kazanacak. Zeynep de onun olacak. Başka tercihin yok. Karşıda siyah hedefi görüyorsun. İlk atış için yazı tura atacağız. Yazı tarafı benim. Yazı, ilk atış benim. Vuramadım. Sıra senin.

Kazandın. Zeynep senin. Ben mert insanımdır, sözümde dururum. Mutlu olun. Burada bekle, Zeynep'i sana göndereceğim. Çiftliğe ben gittikten sonra gelin. Rıza!

0: sana. Defol git buradan.
1: Nerede o it?
0: Zeynep'i alıp gitti. Seninle gitmezsen paramparça ederim.
2: Her şey senin başının altından çıktı.
3: Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesinin 2. fıkrasının C bendine istinaden her ne kadar tahrik edici unsurlar varsa da suçu sabit olup

0: Gözünüz aydın efendim. Bir oğlunuz oldu.
1: Benim canım oğlum, bir tanem. Benim talihsiz yavrum. Baban kim bilir nerelerde. Yavrum benim.

0: Ver çocuğumu bana! Bebeğe bir şey yaparsan seni parçalarım! Yalvarırım, oğluma bir şey yapma! Ömür boyu sana kölelik yaparım! Senin köpeğin bile olurum! Yeter ki ona dokunma!
1: Merak etme! Çocuğuna bir şey yapacak değilim! Bana attığınız kazığın acısını senin yanına bırakmayacağım! Bu Ferdi'nin içini öldürerek... ellerimi pis kanınıza bulaştırmam! Bir anneye verilecek en büyük cezayı vereceğim! Oğlun yanında büyüyecek ama göremeyeceksin! Çünkü gözlerin kör olacak! Sesini duyacak ama göremeyeceksin! Ve çocuğunu sevemeyeceksin! Çünkü senden nefret edecek! Ben ettireceğim! Ben! Çocuğuna son defa bak! Onu bir daha hiç göremeyeceksin çünkü! Bu piçin ismini Zafer koyuyorum! Benim daima galip geleceğimi hatırlatan bir isim! Zafer! Zafer!

0: Söndür bakayım yavrum. Hadi üfle. Aferin sana.
1: Gel oğlum. Annen seni kucaklayıp öpsün.
2: Sen benim annem değilsin.
1: Niye böyle söylüyorsun oğlum?
2: Bana oğlum deme.
1: Ama sen benim oğlumsun.
2: Pis kör.
3: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

0: Günaydın baba. Ben gidiyorum. Söyleyeceğim bir şey var mı? Arabayı da alabilir miyim?
1: Alabilirsin. Yazıhaneye uğra, geç geleceğimi söyle.
0: Uğrarım. Fabrikaya kaçta gelirsin?
1: Saat 5'te oradayım.
0: Peki, hoşça kal.
1: Güle güle.
2: Bana Allah'a ısmarladık demeyecek misin oğlum? Seni kutlarım. Oğlumu benden nefret ettirdin. Bir anneye verilecek en büyük acıyı verdin. 20 senedir oğlumu sevemeyecek kadar benden uzak tutmasını başardın. Üstelik de onu görme zevkinden mahrum ettin. Kendimi birkaç kere öldürmeyi düşündüm. Ama oğlumu belki bir gün sevebilir, okşayabilirim ümidiyle vazgeçtim. Allah'ım sen bana kuvvet ver. Sen bana yardım et.
1: Sana kimse yardım edemez. Bana yaptıklarının cezasını ölünceye kadar çekeceksin. Sen her üzülüşünde ben mutlu oluyorum. Senin her kahroluşunda içime sonsuz bir sevinç doluyor.
2: Ben sana bir şey yapmadım. Ben Ferdi'yi seviyordum, sen bizi ayırdın.
1: Kes sesini! Bana Ferdi'den bahsetme demedin mi? Bahsetme o...
3: Oh! Çok şükür.
4: Ferdi oğlum, sana bir şey söylemek istiyorum. Sen bana bir evlat gibi davrandın. Herkesten beni korudun. İki defa öldürüyorlardı beni, sen kurtardın. Seni oğlum gibi görüyor, öyle seviyorum. Sana ne yapsam azdır. Şimdi sana bir sır söyleyeceğim. Herkesin sorup öğrenmek istediği bir sır. Evet, mücevherleri ben çaldım. Bir yere gömüp sakladım. Şimdi onları sakladığım yerden alacağım. O mücevherler milyonlar eder. O paranın her kuruşu senin. Ben bu yaştan sonra o parayı ne yapayım?

Bir dakika bakar mısınız? Beyefendi! Bir piyano var da çekmem için yardım eder misiniz acaba? Bu piyano.

0: Sağ olun.
1: Eksik olmayın. Teşekkür ederim. Size çok zahmet oldu.

0: baba. Akşam arabayı alabilir miyim?
1: Hayır, olmaz.
0: 40 yılda bir küçücük bir çizik yaptık diye yasak ettim. Arkadaşlara söz vermiştim. Ne olur yani? Baba.
1: Olmaz dedim.

0: Verdi oğlum.
1: Merhaba.
2: Merhaba haramzade.
1: Haram değil, sevap. Mücevherleri vermek için çaldığım köşke gittim. Öğrendim ki mücevherlerini çaldığım adam vatan haininin biriymiş. Yurt dışına kaçmış. Gıyabında da idam yemiş. Şimdi söyle bakalım, bu namussuzun parasını yemek haram mı ha? Söyle, haram mı?

0: Ferdi. Ferdi. Günlerdir düşünüyorsun. Artık dert ve üzüntüyü bir kenara bırak Ferdi. Burada ne varsa hepsi senin. Hem de son kuruşuna kadar. Bundan sonra dünya bizim, onu beraberce yaşayacağız.
1: Sağ ol Nuri baba, sıkıntım parada değil.
0: Peki niye sıkılıyorsun? Sebebini anlat. Hapishanede suskundun. Bari derdini burada bana anlat. Derdini söylemeyen derman bulamaz derler.

0: Oğlum, canım oğlum. Bir tanecik oğlum benim.
1: Ne arıyorsun burada?
0: Bak oğlum.
1: Bana oğlum deme.
0: Benden neden nefret ediyorsun? Sana ne yaptım ki? Seni sevmekten başka ne kusurum var? Bir annenin evladını sevmek, okşamak, öpmek istemesi kabahat mi? Yıllardır senin elini bile tutamadım. Yalvarırım oğlum, seni bir kerecik olsun doya doya seveyim, öpeyim.
1: Derhal çık odamdan.
0: Oğlum, sana bazı gerçekleri anlatmalıyım.
2: Zeynep, geceliğin dolaşmak senin için çok tehlikeli. Bunu yapmamalısın. Hadi yatağına.
3: Beğendiğim arabayı almaya geldim. Buyurun çekinizi.
4: Özür dilerim efendim, ben o arabayı bir saat evvel sattım.
3: Sattınız mı? Nasıl olur, bana söz vermiştiniz.
4: İki misli fiyat verdiler, satmaya mecbur kaldım. Tekrar özür dilerim efendim.
3: Kimmiş bu iki misli para verip arabayı alan adam?
4: Ferdi Tayfur isminde bir beyefendi.
3: Ferdi Tayfur mu?
5: Erol Bey, maalesef bütün çabama rağmen ihaleyi kaybettik.
3: Peki, kimmiş bu işi elimizden alan adam? Öğrendin mi?
5: Tahkikat yaptım, Ferdi Tayfur isminde biri.
3: Ferdi Tayfur ha? Bugün ikinci kez duyduğum isim. Bu ihaleyi kaybetmemiz çok fena oldu.
5: Bir defa yeniliyorum.
6: Erol Bey, size fena bir haberim var efendim. Hem de çok fena. Mensucat fabrikasına mal gönderen firmalar bizim de alışverişi kestiklerini bildirdiler. Bir şey daha var efendim. Başka birine iki misli fiyatla vereceklermiş.
2: Olamaz böyle bir şey! Yapamazlar bunu bana, yapamazlar! Bu benim sonum olur.
7: Alo, ben Rıfat. Merhaba Erol Bey.
2: Rıfat Bey, bunu bana nasıl yaparsınız? Mal göndermezseniz ben sarsılırım.
7: Erol Bey, sinirlenmeye lüzum yok. Ticarette gaye kazançtır. Malıma iki misli fiyat verene sana mal vermem demek aptallığın daniskası olur. Bundan böyle mallarımı Ferdi Tayfur Bey'e vermek mecburiyetindeyim.
8: Ferdi Bey daha da imkanlar sağlıyor bize.
2: Ferdi Tayfur ha! Ferdi Tayfur ha! Allah kahretsin bu adamı!
9: Bahse girerim ki, Erol denen herif bizden yediği darbelerle kudurmuş köpek gibi ortalıkta dolaşmakta. Yakında ayaklarımıza kapanır. Aa, beni dinlemiyorsun.
10: Dinliyorum.
9: Hala o kadını düşünüyorsun değil mi? Cevap vermesen bile hareketlerinle o kadını sevdiğini her an belli ediyorsun. İnsan bazı duyguları içinden zor atar. Hele bu sevgi olursa. Kokteyl için davetiyeleri üç gün sonra dağıtmaya başlıyorum. İstanbul'un bütün kalburüstü kişilerini çağırıyorum. Erol'u da davet edelim mi?
10: Sen etmesen de gelecektir. Gelmeye mecbur olacaktır. Ayaklarımızı öpmek için gelecektir.

0: Erol'un borç senetlerinin kimde olduğunu öğrendin mi Nuri baba?
1: Tabii öğrendim. Hüsnü Vergel isminde bir tüccarda tam 10 milyon civarında bonosu var.
0: Buna çok sevindim.
2: Seni sinirlendiren kişiyi gidip öpmeli.
3: Bana bak kadın, seni parçalarım.
2: Sen ancak kör bir kadınla uğraşacak kadar kuvvetlisin.
3: Sus be! Patron, muhasebeci bildirdi. Bir ay sonra ödenecek bonolar varmış. Onların vadelerini uzatmalısın. Yoksa büsbütün çıkmaza gireriz.
4: Bak bonoları unutmuştum. Bana Hüsnü Bey'i ara.
5: Buyurun. Ben Hüsnü. Merhaba Erol Bey. Sizi dinliyorum. Elimde olsa bonoların vadelerini derhal uzatırdım. Fakat şu anda bonoları başkasına devrettim. Ben paramı aldım. Bundan sonra alacaklınız Ferdi Tayfur Bey'dir. Onunla konuşup anlaşın.
6: Bana bir dakika müsaade edin.
5: Seninki geldi.
4: Garson, bana Ferdi Bey'i gösterebilir misin?
7: İleride şu gruptaki lacivert elbiseli. Evet şu bey.
4: Evet ama bu iş benim için o kadar çağrısı.
8: Öyle değil mi?
4: Ferdi Bey.
5: Tabii tabii.
4: Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz.
5: Nasılsınız?
4: Nasılsınız beyefendi? Söyle tabii.
7: Özür dilerim.
4: Bir dakika hocam,
7: bir dakika. Bir dakika rica edebilir miyim? Afiyet olsun.
4: Hoş geldiniz, eğlendiğinizi umarım. Eğer başka bir arzunuz varsa yerine getirmekten büyük bir zevk duyacağımı bilmenizi isterim.
2: Çok
4: nadir. Tabii. Ha, o meseleyi dediğiniz gibi halledeceğim.
7: Sizi rahatsız ettiğimin farkındayım Ferdi Bey. Fakat hayati bir mesele olduğu için sizinle konuşmak mecburiyetindeyim.
4: Hayati mesele mi?
7: Evet.
4: Hayati olunca iş değişir. Müsaadenizle efendim. Buyurun sizi dinliyorum.
7: Size Hüsnü Bey'den 10 milyona yakın bonom geçmiş. Vadesi de bir ay sonra zannederim. Sizden ricam bonoların mümkünse vadelerini uzatmak. Aksi halde çoluk çocuk sokakta kalırız. Bütün iş size kalıyor Ferdi Bey. Vicdanınıza, merhametinize.
4: 2 gün sonra buraya gelin, işinizi halletmeye çalışın.
7: Teşekkür ederim Ferdi Bey.
4: Rica ederim.
7: Çok sağ olun.
5: Yine daldın Ferdi. Ferdi. Erol ayağına düştü oğlum. Memnun olmalısın.
4: Daha değil. Son darbeyi vurmadan içim rahat etmeyecek. Nuri baba, insan çok sevdiği birini öldürürse o acının ne kadar büyük ve dayanılmaz olduğunu bilir misin?
5: Bilmesem bile hissederim.
4: Peki bu öldürdüğü insan kendi öz oğlu olursa bu babanın acısı ne olur acaba?
5: Dayanılmaz olur. Ölüm olur. Delirmek olur. Peki ne yapmak niyetindesin?
9: Tekrar.

0: Mert abi seninki orada.
1: Bas. Vaktim olsaydı bu şansla bir seans daha oynardım sizinle. İyi geceler.
2: Hadi.

0: Arkadaş teslim oldu şef. Güçlük çıkarmadı.
1: Geçmiş olsun Şahin.
2: Evet abi ya.
0: Ani bir baskın vereyim dedim.
1: İyi ettin baba.
2: Geçmiş olsun Tufan abi.
3: Geçmiş olsun Tufan abi.
1: Tufan hapisten çıktı. Can düşmanın senin.
3: Komiser Şahin'i öldürecek misiniz?
0: Daha beterini buldum. Bugüne kadar borçlarımı zamanında ödedim ben.
4: Ama bizim de hesap vermek zorunda olduğumuz kişiler var.
5: Papağan eli keşrizde yeni bir dümen peşinde. Elinde de hep bir mal varmış.
0: Sağ ol.
3: Ben maşayım. Küçük çapta iş görüyorum.
0: Avrupa'ya gideceğim.
6: Tufan'a söylemen gerek. Yoksa öldürür seni.
0: Bu işi bırakmalısın. Bırakmam. Bırakmam için çok önemli nedenler var. Gördüklerinden sonra aklın başına gelmiştir sanırım.
6: Oğlumu nereye götürüyorsun?
7: Babacan, bugün 18'de TV4'te.

0: telefonu.
1: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
2: Az kaldı. Okullar açılıyor.
0: Evet. Okullar.
1: Okul masrafları da gelecek.
2: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
0: Tabii ya.
3: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın. Garanti
4: BBVA. Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon Kalem Seti 155 lira. Fatih Beyaz Tahta Kalemi Seti 89 lira 50 kuruş.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
6: Abi motor komple gitmiş.
7: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
8: kurdu. Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
10: Merhaba, ben Ela Topgöz.
11: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
10: Üzüm.
11: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
10: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
11: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
10: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
11: Ceviz de buna çok yakışır bence.
10: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
11: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
9: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.

0: Kel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Probis. Şu probisi bir yapamadınız ya.
3: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
2: Anlıyor, yapamıyor.
3: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
4: Bari kötü ayrılmayalım.
3: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
5: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis. Obsessor. Yeah.
0: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
7: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
8: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
7: Her adımda yeni bir mekan.
8: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
7: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
8: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
7: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
8: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
7: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
9: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
10: Nasıl mı?
9: Çok güzel.
11: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
9: Şipşak işlem tamam. Önce halk, sonra
12: bankayız Halkbank. Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
13: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
14: Çocuklar,
15: şoka gidelim.
14: Diyecek, okul ihtiyaçları Lektor ürünlerle uyguna gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok uyguna, hem şokta hem cepte şokta.
16: Önce sen kapat. Sana doyamıyorum ki.
17: Truval, kapağını hemen kapatamazsın. Yeni aşkınız True Love.
18: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
19: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
20: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
18: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
21: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
22: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
23: Tutku, cesaret,

0: kitaplarla çalışıyorum.
1: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
2: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
3: Benim Hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Volkano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
2: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici kremi. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
3: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi.

0: juice. Dede ne yapıyorsun?
1: Dedeciğim, senin okul masrafların çok. İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim, akımlara kapılmışım. Durduramıyorum ki kendimi.
0: Buradan nereden çıktı?
1: Çıkamıyorum buradan.
0: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
1: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
0: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
1: Dedeciğim, ne olur kurtar beni.
2: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.
3: Ay.
4: Süper Kumbara başlıyor.
5: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
6: Ben.
7: Kral Şakir.
8: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
8: Dey diyor. Ay, dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
9: Botanik.
8: Abaküs.
10: Kasa.
5: Marul.
8: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
4: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
12: Ne oldu bana? Kumarhaneden çıkarken iki serseri başına vurup paranı almak istedi. Baygındın. Tedavi için eve getirdik. Bütün gece de öyle kaldın. İyi misin şimdi? Oh, biraz başım ağrıyor. Yaptıklarınız için teşekkür ederim. Bir içkiniz var mı?
13: Ben getireyim.
12: Herhalde annem baban bütün gece eve gitmediğin için merak etmişlerdir. Babamın merak edeceğini zannetmiyorum. Ya annen? Bahsetmeyin ondan. Annemden nefret ederim. Anne en büyük varlıktır. Benim için değil. Güzel eviniz var. Çok zengin olmalısınız. Evet, oldukça. Herhalde yatınız da vardır.
13: Al oğlum.
12: Var tabii. Bir yatım olmasını isterdim. Saatinize. Babanıza söyleyin, alsın. Hayatta hiçbir isteğim yerine gelmedi dersem... Herhalde bana şaşmazsınız. Belki de kötü alışkanlıklarınız yüzünden almıyordur. Kumar insanı mahveder. Ailemin benimle yeterince meşgul olmamasından oynuyorum. İnsanın en çok ihtiyacı olan sevgi. Sevginin boşluğunu yıllardan beri hissediyorum. Böyle de olunca insan kendini avutacak bir meşgale arıyor. Ben de bunu kumarda, içkide buluyorum. Bana yaptıklarınız için tekrar teşekkür ederim. İlgi ve sevgi gösteren sizlerin... Ellerini sıkmaktan çok büyük bir zevk duyacağım.
14: Eğer yatımla gezmek istersen çarşamba günü gelebilirsin.
12: Çok teşekkür ederim. Gelirim tabii. Allah'a ısmarladık. İyi günler efendim.
14: Güle güle.
13: Çarşamba günü babasını da çağırdın. Ne yapmayı tasarlıyorsun?
14: O gün olsun görürsün.

0: Zafer. Oğlum, sen misin? Nerede kaldın?
1: Sana ne? Bana oğlum deyip durma.
0: Allah'ım bana sabır ver, güç ver. Oğlumun sevgisini bana bir gün olsun göster, artık dayanamıyorum.
2: Arabada öteberiyi unutmuşum. Alıp geleyim efendim.

0: Kendimizi o kadar kaptırdık ki birbirimize kim olduğumuzu sormadık. Sahi sen ne iş yaparsın Ferdi? Kimin nesisin?
1: Sence önemli mi? Mühendis olmuşum veya doktor, avukat, tüccar, memur ya da işçi ne fark eder?
0: Bence çok fark eder. Üniversiteyi bitirdim. Bana denk biriyle hayatımı birleştirmek isterim.

0: Demek gözleri görmüyor. Sen de Zeynep'i tanımıyor diye suçlamıştın. Ben de fikir yürütmüştüm. Her kadın gibi nankör demiştim. Kızcağızın günahını aldık, boş yere suçladık.
1: Ne söyleyeceğimi bilemiyorum.
0: Delikanlı gelmiş olmalı. Yapacağın işi bir kere daha düşün.
1: Sen dediklerimi yap, akşama doğru gel.
0: Hoş geldin delikanlı.
2: Hoş bulduk, sağ ol. Merhaba efendim.
1: Merhaba, nasılsın?
2: Teşekkür ederim, iyiyim.
1: Bir içki alır mısın?
2: Zahmet olmazsa.
1: Hiç olur mu?
2: Sizi tanımanın mutluluğuna,

0: Buyurun.
1: Teşekkür ederim, sağ ol. Umarım Bono için karar vermişsinizdir.
0: Evet, verdim.
1: Lehime olduğunu söyleyebilir miyim?
0: Bu sizin şansınıza bağlı Erol Bey.
1: Şans mı? Pek anlayamadım.
0: Kumar oynamayı sever misiniz? Ben severim.
1: Konuşmalarınızdan bir şey anlamadım dersem, bana kızar mısınız?
0: Peki, elimde bonolarınız var. Bunun vadelerini uzatmamı istiyorsunuz. Sizinle bir kumar oynayacağız. Kazanırsanız, bonolarınızı size iade ederim. Kaybederseniz, iki mislini alırım. Korkmayın, sizin çok iyi bildiğiniz bir oyunu oynayacağız. Kazanma imkanınız çok fazla.
1: Niye bu yolu seçtiniz?
0: Ben şansla bir yere geldim. Ve kaybetmekte olan herkese bir şans tanımayı prensip edindim. Eğer şansınız varsa 10 milyon lira borçtan bir anda kurtulmuş olacaksınız. Ama gene de siz bilirsiniz.
1: Neymiş bu kumar?
0: Gelin benimle. Karşıda bir hedef var. Oraya ateş edeceğiz. Hedefi vuran kazanır. İlk ateş etme hakkını size tanıyorum. Sizin çok iyi bir nişancı olduğunuz söylenir.
1: Evet, öyledir.
0: İsterseniz vazgeçebilirsiniz.
1: Vazgeçmiyorum. Teklifinizi kabul ediyorum.

0: Romalıları kurtarmak vaziyetimizi biraz düzeltti. Tam rahat bir nefes alacaktık. Yeni bir haber yine işlerimizi berbat hale sokabilir.
1: Neymiş bu haber?
0: Ferdi Tayfur yeni bir iş kurmak üzereymiş. Eğer haber doğruysa bizim şirkete yaşama hakkı kalmaz. Yine duyduğuma göre şirkete ortak arıyormuş. Amacı gücüne güç katarak tek olmak istiyor olabilir.
1: Belki haber doğru değildir.
0: Şimdiye kadar Ferdi Tayfur hakkında ne söylenmişse doğru çıkmıştır. Bu haber de doğru olabilir.
1: Şu Ferdi Tayfur'u bir ara Selim. Evinde olmalı bu saatte.
2: Alo? Evet, burada efendim. Ferdi Bey, Erol Bey telefonda. Balık Zoka'yı yuttu.
3: Tam yuttu. Buyurun. Teşekkür ederim.
1: Ferdi Bey, sizinle bir meseleyi konuşmak istiyorum. Eğer imkanınız varsa bu akşam sizi yemeğe eve bekliyorum. Eşim de sizi ağırlamaktan büyük bir zevk duyacaktır. Lütfen hayır demeyin. Ayrıca size de teşekkür etmek istiyordum.
3: Nazik davetinizi kabul etmemeye imkan yok. Geliyorum. Güle güle. Nuri Baba, vurmak için yumruğunu iyi sık. Akşam telefon edip işimin çıktığını, gelemeyeceğimi söyleyeceksin.
4: Buyurun efendim. Vereyim efendim. Beyefendi sizi istiyorlar.
1: Alo? Gelemeyecekler mi? Rica ederim. Hazırlıkları bırakın. Ferdi Bey gelmiyor.
5: Fatma Hanım.
4: Buyurun hanımefendi.
5: Fatma Hanım, Ferdi Bey'i gördün mü hiç?
4: Bir kere gazetede resmini gördüm.
5: Tarif eder misin?
4: Siyah gözlü galiba. Bıyığı da var.
5: Saçları ortadan ayrık, dalgalı.
4: Evet hanımefendi, tarif ettiğiniz gibi. Ah evet, şimdi hatırladım. Sahilde yanınızda gördüğüm adam Ferdi Bey'di. Evet, evet oydu.
5: Aman Allah'ım!
4: Ne oldu hanımefendi?
5: Bir şey yok, gidebilirsin. Ferdi!

içtim. Ne yazık aşkımı anlayamadım. Seni senden bile fazla sevmiştim. Ne yazık

gerçek yol bırakmadım. Kime güvenirim bundan böyle ben? Sevip aldanmayı öğrendim senden.

0: sevecek kalp bırakmadım.
1: Ferdi. Ferdi. Niye cevap vermiyorsun?
2: Sizi birden karşımda görünce şaşırdım hanımefendi. Dün akşam işim dolayısıyla gelemedim. Oturun şöyle. Buraya geldiğinize göre bir isteğiniz olmalı.
1: Buraya gelişimin sebebi sizi daha yakından tanımak.
2: Benim hiçbir gizli yanım yok hanımefendi.
1: Eğer gözlerim görmüş olsaydı, senin Ferdi olduğunu söylerdim. Ama sesin de senin Ferdi olduğunu söylüyor.
2: Beni birine benzetiyor olmalısınız.
1: Benzetmiyorum, sensin. Ferdisin sen. Yıllarca içimi dolduran sevgisin. Ferdi, ne olur benim de. Hala beni sevdiğini söyle. Sensin değil mi Ferdi? Benim deli gibi sevdiğim Ferdi. Ne olur susma, cevap ver.
2: Beni şaşırtıyorsunuz hanımefendi. İsmim Ferdi. Ama sizin tanıdığınız kişi değilim. Duygularınıza hürmetim vardır. Ve duygularınızı iyi anlıyorum. Ama onlar sizi yanıltıyor.
1: Hayır, duygularım beni yanıltmaz. Sen Ferdi'sin. Neden kendini saklamaya çalışıyorsun? Sana bazı şeyler söyleyeceğim. O zaman kendini saklayamayacaksın. Zafer, Zafer var ya...
3: Erol Bey geliyor.
2: Nuri baba, sen Zeynep Hanım'ı arka taraftan çıkarıver. Ben kapıyı açarım.
4: Rahatsız etmiyorum ya.
2: Yok, hayır, buyurun.
4: Hemen mevzuya girmek istiyorum. Fazla vaktinizi almak istemem. Bir iş kuruyor musunuz Ferdi Bey? Bir de ortak arıyor musunuz? Ben ortaklığa talibim. Şartlarınız nedir?
2: Şartım şu, 800 milyon verene ortak alıyorum. Varsa o kadar paranız, ortaklık kapılarımı size zevkle açarım.
4: O kadar param yok. İstediğiniz para da oldukça fazla. Yalnız bunu temin edebilirim zannederim. Bütün mallarımı ipotek yaparsam, bu parayı bulmuş olabilirim. Sizden ricam, bana bir hafta mühlet tanıyın. Benden haber almadan, lütfen ortak aramayın, ne olur.
2: Kabul Erol Bey, sizi bir hafta bekleyebilirim. Bir şey içer misiniz?
4: Ah, teşekkür ederim. Sağ olun, hemen izninizi isteyeceğim. Vakit kaybetmeden işe koyulmalıyım. Tekrar teşekkürler. İyi günler.
2: Güle güle.
4: İyi günler.
5: İşler yolunda galiba.
2: Para bulmaya gitti. Bütün tefecilere söyle, Erol'a para vermesinler. Bonocu Hüsnü'yle temas et. Erol'un mallarını bize ipotek etsin. Parayı biz vereceğiz.
4: Demek para verme

0: Alo. Ah, merhaba Erol Bey. Çok üzgünüm. Maalesef yok Erol Bey.
1: Özür dilerim Erol Bey. Maalesef param yok.
0: Üzgünüm Erol Bey. Bütün paramı verdim.
2: Buyurun, ben Hüsnü. Evet Erol Bey. Param vagon yükü kadar. 2 milyar isteyin, vereyim. Hemen oraya geliyorum.
3: Al bakalım dostum. Ferdi Tayfur'la imzaladığımız ortaklık mukavelesi. Artık korkulu günler geride kaldı.
1: Cidden büyük başarı. Sizi kutlarım patron.
3: Şimdi artık işim tamam. Ferdi ile anlaştım. Bizi artık kimse yıkamaz. Senden intikamımı aldım. Çocuğunu senden nefret ettirdim. Bir anneye verilecek en büyük azabı verdim. Şimdi de seni sokağa atıyorum. Çocuğunun mevcudiyetini artık hissedemeyeceksin.
4: Yalvarırım, çocuğumu benden ayırma.
3: Kaldırımlarda sürüne sürüne öleceksin.
5: Ferdi, 3 ay oldu Erol'la ortaklık kuralı. Bu 3 ay zarfında bana hiçbir şey söylemedin. Kurduğumuz işte fena gitmiyor. Maksadın Erol'u bir kat daha zengin etmek mi?
6: Erol'un işi bitti Nuri Baba. Yazıhanedeki gazetelere bak. Para yatırdığımız mal ne değer kaybetmiş, oku.
5: %100'e yakın. Bu da iflasımız demektir. Şirket yıkıldı gitti.
6: Evet. Şirketle beraber Erol da yıkıldı.
5: Şimdi sen bile bile iflas ettin. Desene Erol 5 parasız kaldı. Her şeyi elinden gitti. Evi, fabrikası, köşkü.
6: Evet, her şeyi gitti Nuri Baba. Bilerek iflas ettim. Üstelik Erol'un bütün malları bizim oldu. Artık kendimi tanıtmanın zamanı geldi.
5: Alo, buyurun. Evet, burada. Ferdi, Erol Bey telefonda.
6: Evet.
7: Doğru mu? İflas durumunda olduğumuz?
6: Evet, doğru. İflas ettik. Hiçbir şekilde kurtulma imkanımız yok. Tamam, geliyorum.

0: Spire. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira.
1: Ucuz, hep ucuz. Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
3: Vay!
4: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
5: Adriana duşta da sadece duruluyor.
6: Sadece duruladım. Sen de durular.
5: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
7: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
10: Arkadaş teslim oldu şef. Güçlük çıkarmadı.
11: Geçmiş olsun Şahin.
12: Evet abi ya.

0: Avrupa'ya gideceğim.
1: Tufan'a söylemen gerek. Yoksa öldürür seni.
2: Bu işi bırakmalısın.
3: Bırakmam.
2: Bırakmam için çok önemli nedenler var.
3: Gördüklerinden sonra aklın başına gelmiştir sanırım.
1: Oğlumu nereye götürüyorsun?
4: Babacan, bugün 18'de TV4'te.
5: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
6: Sadece durulan.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo vallahi.
10: Sen de sadece durula.
11: Volkan. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
12: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
13: İkisi birlikte çok iyi.
14: Tıpkı bizim gibi.
12: Pepsi ile hepsi güzel.
15: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express
16: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
17: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen lifter serisi.
4: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
18: Herkes ben Ela Tokgöz.
19: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
18: Üzüm.
19: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
18: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
19: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
18: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
19: Ceviz de buna çok yakışır bence.
18: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
19: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
4: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
12: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Çocuklar,
5: şoka gidelim.
8: Diyecek, okul ihtiyaçları Lektor ürünlerle Uygur'a gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok Uygun'a, hem şokta hem cepte şokta.
15: Haydi.
16: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: İşlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra
2: Bankayız. Halkbank. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
5: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
4: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından

0: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
1: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
2: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
3: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
1: Rivayetleri.
2: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
2: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
2: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
9: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
10: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
8: Ben Ömer Necati Albayrak.
9: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
8: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
9: Gün ilk dakikada başlar.
10: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
11: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
12: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
13: Süper Kumbara başlıyor.
14: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
15: Ben.
16: Kral Şakir.
17: Armut piş ağzıma düş.
14: Dört arkadaşımızla birlikte.
17: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
14: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
17: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
14: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
18: Ben.
19: Botanik.
18: Abacus.
17: Kasa.
18: Marul.
17: Kumbara.
14: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
20: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Biziz.
1: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
2: Para mı kaybettirir?
1: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
0: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
1: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
8: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
9: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon Kalem Seti 155 lira. Fatih Beyaz Tahta Kalemi Seti 89 lira 50 kuruş.

0: Krizi atlatacak mıyız?
1: Mahvoldun. Elinde hiçbir şey kalmadı. İnsan yaptığını daima öder Erol. Sen de yaptığını şimdi ödüyorsun. Dünyanın kanunu bu. Beni tanıdın mı? Yüzüme iyice bak. 20 sene geçti aradan. Tanımakta güçlük çekiyorsun değil mi? İyice bak yüzüme. İyice bak. Ben tanıtayım. 20 sene evvel dedemi bana öldürtmüştün.

0: hatırladın mı şimdi?
1: Ferdi!
0: Evet, ben. Sen yüzüne tükürülmeyecek kadar adi bir insansın. Aşağılık! Ahlaksızın bir insan!
2: Şimdi geberteceğim!
3: Ne yapıyorsun baba? Baba, anlatsana, bilmek istiyorum. Ne demek bu baba?
2: Bana baba deme! Ben senin baban değilim!
4: Evet, o senin baban değil Zafer. Senin baban Ferdi oğlum.
2: Bana yaptıklarınızın intikamını aldım. Şimdi de daha büyük acı çektireceğim size. Oğlunuzu gözünüzün önünde öldüreceğim. Bu acı sizi öldürecek!
3: Oğlum! Anne! Bir şey olmadı ya anne!
4: Yok oğlum! Ferdi! Ferdi!
3: Baba! Seni hastaneye götüreyim baba!
0: Bundan sonra annene iyi bak oğlum. Onun senden başka kimsesi yok artık. Zeynep! Ben oğlumu dünya gözüyle gördüm. Sense görmedin. Yıllarca onu görmeden yaşadım. Ama bundan sonra göreceksin. Gözlerimi sana veriyorum. İkimiz için de göreceksin. Sizi... çok...
3: Baba!
5: Ferdi, hasretim!

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhabalar, ben Elvin Merve Gül. 11 yaşındayım, 7. sınıfa geçtim. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda okuyorum. Bir tane abim var, hobilerim voleybol oynamak, paten sürmek ve şiir yazmak. Yarışmacı arkadaşlarım başarılar diliyorum ve davetlileri için çok teşekkür ederim.
2: Merhabalar, benim adım Yağmur. Ortaokul öğrencisiyim, 7. sınıfa geçtim. Boyum 1.53, kilom 40. Şimdiden bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Herkese merhabalar. Adım Ali Kerem Fırat. 11 yaşındayım. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. 7. sınıfa geçeceğim. Hobilerim futbol oynamak, müzik dinlemek. En sevdiğim ders fen bilimleri. Yarışmayı ilgiyle izliyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yarışmada görüşürüz.
4: Herkese merhabalar. Ben Osman Mert Erdem. 11 yaşındayım, konservatuarda trompet çalıyorum. Ekstradan piyano çalıyorum, bir de basket oynuyorum. Tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Yeliz ablayla buluşmak için can atıyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün bir numaralı masada Mert var, iki numaralı masada Yağmur, üç numaralı masada Kerem ve dört numaralı masada Elvin var. Hoş geldiniz arkadaşlar tekrar. Heyecan yok gibi, herkes çok sakin gözüküyor. Ne durumdayız?
5: Küçük bir heyecan var.
0: Birazcık. Öncesinde evet böyle ufak tefek bir heyecanlar var dediniz ama böyle sanki yavaş yavaş gidiyor arkadaşlar. Isınma turu da zaten bunun için var değil mi? Şimdi ısınma turunda bütün heyecan gidecek, ben inanıyorum. Mert'cim seninle başlayalım.
5: Adım Osman Mert, soyadım Erdem. 11 yaşındayım, 7. sınıfa geçtim. Konservatuvarda trompet çalıyorum, ekstradan piyano çalıyorum ve de basketbol oynuyorum.
0: Sen konservatuvarda trompet çalıyorsun
5: evet.
0: Ve galiba artık kariyerini böyle devam ettireceksin.
5: Evet, tabii.
0: Nasıl peki karar verdin konservatuvara gitmeye?
5: Şöyle aslında ben zaten orada seçmelere girdim. Daha böyle piyano çıkmasını bekliyordum. Sonra trompet deyince tabii trompet ne falan filan. Çalmaya başlayınca da çok sevmeye başladım ve de dedim trompeti devam ettireyim en iyisi.
0: Ne kadar güzel. Peki bugün bizim için de acaba böyle...
5: Çalarım.
0: Çalar mısın? Şahane. Nerede trompet?
5: Ailemin yanına.
0: Geldi trompet. O zaman isteyelim mi ailemizden?
5: Olur.
0: Ailemiz de hoş geldi bu arada. Bütün ailelerimiz bizi destekliyor. İyi ki geldiniz. O zaman bize hemen Duygu ablamız aldı. Ailelerden getiriyor. İstersen sen al Mert'ciğim. O zaman Mert'e büyük bir alkış, performans sergiliyor bizim için. Şöyle durabilirsin, şurada.
5: Şurada şöyle.
0: Evet,

0: Çok teşekkür ederiz. Belki ilerleyen zamanlarda biraz daha çalarsın bizim için. He?
1: Olur.
0: Çok teşekkür ederiz. Tekrar büyük bir alkış Mert için. Bravo Mert'ciğim. Seni yerine alalım. Çok teşekkürler tekrar. Heyecanlı mıydın biraz?
1: Evet.
0: Ama çok profesyonelce gözüküyordun. Seni kutluyorum. Yağmurcuğum hoş geldin.
2: Hoş buldum.
0: Seni tanıyalım.
2: Ben Yağmur, soy ismim Kılıç. 6. sınıftan 7. sınıfa geçtim. 11 yaşındayım. Hı hı. Hobilerim resim yapmak, daha çok müzik dinlemek ve arada sırada arkadaşlarımla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Yeni yerler keşfetmeyi de.
0: Ne güzel, gezmeyi ben de çok seviyorum Yağmurcuğum. Peki sen ne olmak istiyorsun ileride?
2: Ben ileride savcı olmak istiyorum.
0: Savcı olmak istiyorsun. Nasıl karar verdin?
2: Hem bizim bir tane aile büyüğümüz var hem de çok ilgimi çekiyor savcılık.
0: İlham oldu o zaman aile evet. büyüğünüz. Savcılık ilgini çekiyor.
2: Evet.
0: İnşallah sen de hayallerine kavuşursun Yağmurcuğum.
2: İnşallah.
0: Keremciğim hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Adım Ali Kerem Fırat. 11 yaşındayım. 7. sınıfa geçtim. Hobilerim futbol oynamak, müzik dinlemek. En sevdiğim ders fen bilimleri. Yarışmacı arkadaşlara başarılar.
0: Peki sen ileride ne olmak istiyorsun?
3: İleride bilim adamı olmak istiyorum.
0: Bilim adamı olmak istiyorsun. Nasıl karar verdin bilim adamı olmaya?
3: Hem fen dersimin iyi olmasıyla hem de bilim adamlarına karşı küçüklükten beri bir ilhamım var.
0: Ne güzel. Oradan. Araştırırsın.
3: Evet.
0: Keremciğim çok sakinsin. Hep böyle sakin misin?
3: Evet.
0: Böyle bir dinginlik, bir sakinlik var sende. Gerçekten seninle konuşurken ben de bir sakinleşiyorum. Acaba şimdi ben de seni yükseltebilir miyim? Benim de enerjim biraz yüksek ya. Bir dengeler miyiz sence?
3: Olur.
0: Tamam hadi bakalım. Elvin'cim sen de hoş geldin.
4: Hoş buldum. Benim adım Elvin Merve Gün. 11 yaşındayım. 7. sınıfa geçtim. Hobilerim voleybol oynamak, paten kaymak ve şiir yazmak.
0: Şiir yazmak.
4: Büyüyünce de avukat olmak istiyorum.
0: Avukat. Burada meslektaşlar var. Belki ileride bir gün değil mi karşılaşırsınız adliye koridorlarında diye düşünüyorum. Ama şu şiir kısmı ilgimi çekti Elvin'cim. Nasıl şiirler yazarsın? Var mı aklında bir şey?
4: Yok ama...
0: Kendi yazdığın değil mi şiirler var?
4: Evet. Hı-hı. Mesela annem ve babamın doğum günlerinde onlara şiir yazarım.
0: Çok tatlısın. Ne kadar tatlı, ne kadar romantik. Onlara yazarsın, arkadaşlarına da yazar mısın böyle?
4: Evet.
0: Çok şekersin. Sana da teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyorum ve arkadaşlar artık hazırsak başlayalım mı?
5: Evet.
0: Efendim? Evet. Duyamadım.
4: Evet.
0: O zaman Mert için geliyor harf tablomuz.
5: Ben annem Nazlı'nın N'si demek istiyorum.
0: Nazlı Hanım'ın N'si 40 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor. Küçük ve sevimli anlamında kullanılan kelimedir. Süremiz başladı. Küçük. Nasıl derler küçük? Hadi ekip çalışması. Yağmur.
2: Minik.
0: Doğru cevabımız minik mi görelim? Harikasınız. Güzel bir ekip çalışması oldu arkadaşlar.
5: Evet.
0: Yağmur için gelsin harf tablomuz.
2: Ben Bursa'nın B'si demek istiyorum.
0: Bursa'nın B'si 40 puan değerinde ve belgelerden geliyor sorumuz. TC kimlik numarasında bulunan rakam sayısıdır. Süremiz başladı.
2: 11.
0: Hızlı cevap. Bu cevapla Yağmur kumbaramıza 40 puan ekler mi görelim? Bravo Yağmur. Keremciğim, tüm sakinliğinle senin için geliyor harf tablomuz.
3: İstanbul'un iyisi.
0: İstanbul'un iyisi 40 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Düşündürürken güldüren sözdür. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Mert?
5: Espri.
0: Espri mi doğru cevabımız? Bravo Mert. Evin için geliyor tablomuz.
4: Van'ın V'si.
0: Van'ın V'si 40 puan değerinde ve doğru yazımdan gelecek. Bir yolun kıvrıldığı, yön değiştirdiği yerin doğru yazımıdır. Viraj, viraj, Viraj, vıraj. Süremiz başladı.
3: Viraj.
0: Hangisi Elvin'cim? Bir, iki, üç.
3: Üçüncü.
0: Üçüncü mü? Doğru cevabımız üçüncüyse eğer Elvin kumbaramıza 40 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Arkadaşlar 4 soru geride kaldı bile. Heyecanlar gitti değil mi? Nasılmış? Atıyoruz heyecanı değil mi başladıktan sonra? Şimdi ben kumbarada kaç puan biriktim merak ediyorum. Mert'cim bir tahmin alalım.
5: 250.
0: 250. 200. Yağmur?
2: 160-200.
0: 160-200 arası. Kerem?
3: 220.
0: 220. Elvin?
3: 180.
0: 180. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbarımızda 160 puan birikmiş ve kalan puanımızsa 2340. Kim 160 dedi? Yağmurcuğum, kutluyorum. Doğru tahmin. Mert için geliyor harf tablomuz. Geldik 5. sorumuza.
5: Osman'ın oğusu.
0: Osman'ın oğusu 80 puan değerinde ve şehirlerimizden geliyor sorumuz. Çekme helvası ve taş köprü sarımsağı ile meşhur olan Karadeniz bölgesindeki ilimizdir. Süremiz başladı.
5: Kastamonu.
0: Bir elin gitti acaba basacak evet. mıyız diye.
5: Kastamonu.
0: Çok emin söyledin.
5: Evet.
0: Cevabımız doğruysa eğer Mert kumbaramıza 80 puan ekler mi? Bravo. Arkadaşlar çok da lezzetli gözüküyor orada helva değil mi? Gittin mi Mert'cim Kastamonu'na?
5: Zaten baba tarafından Kastamonu'yum ben.
0: Aa ne şanslısın. Sana bu soru geldi. Bak evet. oradan şanslısın ama gezme fırsatı buldun.
5: Tabii.
0: Değil mi? Ben Kastamonu'na hiç gitmedim ama orada da böyle çok güzel evler var. Yani sarımsak ve helvanın Tabii. dışında evlerin de çok meşhur olduğunu
5: evet, böyle
0: biliyorum.
5: Çok güzel tahta evler falan filan var.
0: Değil mi? Ahşap evet. evler. Peki başka neler nesi meşhur? Bir Kastamonu'dan dinleyelim. Hani en çok neden keyif alırsın oraya gittiğinde? Tabii ki aile ziyaretleri,
5: Tabii,
0: ailelerle
5: olmak. Aile ziyaretlerinden olmak. Sonra mesela böyle ormanda gezmeyi çok severim.
0: Ay çok
5: ne
0: güzel.
5: Ne bileyim babamla falan böyle çıkarız bir yerlere. Orada manzaralar mesela.
0: Ne kadar güzel. Var mı sonra? Büyükler orada?
5: Var. Dedem zaten.
0: Deden yaşıyor.
5: Babaannem.
0: Deden ve babaannen. O zaman ellerinden öpüyoruz, sevgilerimizi iletiyoruz. Ve tüm Kastamonulara, hemşerilerine buradan sevgilerimizi iletmiş olalım. Yağmurcuğum, hazırsan senin için geliyor harf tablosu.
2: Gizem'in G'si.
0: Gizem'in G'si 50 puan değerinde ve yemekler kategorisinden geliyor. Üzerinde yiyecek pişirmek ya da ısıtmak için kullanılan ayaklı ocaktır. Süremiz başladı.

0: Ne olabilir ekip? Haydi bir düşünelim bunu. Üzerinde yiyecek pişirmek ya da ısıtmak için kullanılan ayaklı ocak. Sen az önce demiştin ki biz böyle yeşillik yerlere gideriz. Sanki pikniğe, piknikte böyle bir şeyler yapılır. Ne olur?
1: Tüp gaz.
0: Tüp gaz mı görelim? Olmadı. Bir düşünelim. Hadi bir kutu açalım. Hadi bir kutu daha. Ah, Kerem'le Yağmur'un eller buton aynı anda gitti.
2: Mangal.
0: Yağmurcuğum.
3: Mangal diyecek.
0: O zaman Elvin, sende de var mıydı cevap? Yok muydu? Kerem, Yağmur ve Mert'in ortak çalışması. Kumbaramıza 30 puan ekler mi? Bravo. Şimdi sen böyle yeşillik, orman deyince ben bir anda mangal dedim ama tabii ki arkadaşlar çok da dikkat etmeliyiz değil mi? Ormanlarımız için, özellikle yeşil alanlarımız için çok çok dikkatli olmalıyız. Aslında bir ateş bile yakmamalıyız yeşilliğin yanında diyerek Kerem'e sözü bırakıyorum. Buyurunuz, harf tablosu sizin için geliyor.
2: Tokat'ın T'si.
0: Tokat'ın T'si 50 puan değerinde ve çizgi filmlerden gelecek. Sen de Tokatlı mısın?
2: Yok.
0: Yok. Sorumuzu görelim. Bir kol saati sayesinde uzaylılara dönüşebilen kahramanın maceralarını anlatan çizgi filmdir. Süremiz başladı.
2: En sevdiğim çizgi film Ben 10.
0: Gerçekten mi?
2: Evet.
0: En sevdiğin mi? Arkadaşlar çok şanslısınız. Hep sevdiğiniz yerden geliyor. Ama cevap doğru mu? Görelim. Sen zaten çok emindin. O zaman ben senin en sevdiğin çizgi filmi, görselimiz de geldi. Senden dinlemek istiyorum. Ne anlatıyor?
2: Yani 10 yaşında bir çocuk var. Hı hı. Bir gün ormana tatile gidiyor büyük babasıyla. Hı hı. Ve kayan bir yıldız sanıyor. Düşen bir meteoru kayan yıldız sanıyor. Hı hı. Üzerine doğru gelmeye başlayınca kaçıyor. Meteor düştüğü zaman onun yanına gittiğinde koluna bir saat yapışıyor. Aa. Bu saatin adı Omnitrix. 10 farklı uzaylıya dönüşmesini sağlıyor.
0: 10 farklı?
2: Evet.
0: Hem de böyle süper güçleri mi olmuş oluyor?
2: Evet, uzaylıların.
0: Peki, uzaylıların. Peki sonrasında?
2: Sonrasında Vilgax diye bir düşman var. Hı hı. Robotlar falan göndererek Omnitrix'i elde etmeye çalışıyor.
0: Peki dünyayı kurtarmaya çalışıyorlar mı?
2: Tabii.
0: Dünyayı kurtarmaya çalışıyorlar yani.
2: Evet.
0: O zaman bravo kahramanlara. Teşekkür ederiz Kerem'cim bu bilgi için ve Elvin'le devam ediyoruz.
3: Çimenin Ç'si.
0: Çimenin Ç'si 80 puan değerinde ve noktalama işaretlerinden geliyor sorumuz. Bir metinde konuşma cümlesinden önce kullanılan işarettir. Süremiz başladı.
3: Kısa çizgi.
0: Kısa çizgi mi doğru cevap? Görelim. Ekip bunu yaparsınız diye düşünüyorum. Elvin yaklaştı. Yağmur.
3: Uzun çizgi.
0: Uzun çizgi mi görelim? Bravo Elvin ve Yağmur. Kumbaramız doluyor. Şimdi ben kumbaramız doluyor demişken hemen bir kumbaraya gitmek istiyorum. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? Arkadaşlar kumbaramızda 400 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 2100. Kutluyorum. Son 4. Hazır mıyız? Mert için gelsin harf tablomuz.
1: Haktan'ın H'si.
0: Haktan'ın H'si 60 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Yuvarlak yanaklı küçük bir kemirgendir. Süremiz başladı.
1: Hamster.
0: Yine elim bir butona gitti.
1: Hamster.
0: Çok inanarak söyledi Mert. Doğruysa kumbaramıza 60 puan daha ekler mi görelim? Bravo. Evcil hayvanı olan var mı arkadaşlar? Ne var Mert?
1: Kedi.
0: Ay kedi. İsmi ne?
1: Leo.
0: Çok güzel. Yağmurcuğum?
3: Ben de kedi var.
0: Senin de kedi. Seninkinin ismi?
3: Alex.
0: Alex. Başka var mı arkadaşlar? Benim de bir kedim var. O zaman bütün kedilerimize buradan sevgilerimizi iletmiş olalım. Yağmurcuğum senin için geliyor harf tablomuz.
3: Kastamonu'nun K'si.
0: Kastamonu'nun K'si 80 puan değerinde ve bitkilerden geliyor sorumuz. Genellikle çiğ tüketilen, cacık malzemesi olarak da kullanılan bitkidir. Süremiz başladı.
3: Salatalık.
0: Yapar mısın hiç çocuk? Bildiğin ya. Yapmazsın ama biliyorsun. Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar ısınma turu bitiyor. Kaldı kaç soru?
3: İki.
0: İki soru ve iki harf tabii ki. O zaman Kerem için gelsin harf tablomuz.
2: Umut'un U'su.
0: Umut'un U'su 40 puan değerinde ve aksesuarlardan geliyor sorumuz.

0: Genellikle boyuna bağlanan bir tür ince kumaştır. Süremiz başladı.
1: Muska.
0: Muska mı doğru cevabımız? 40 puanı ekler miyiz? Görelim. Olmadı.
2: Flör.
0: Flör mü görelim? Bravo. Şimdi o da böyle bazen değil mi dualar olup anladım seni. Sen böyle biraz kolye gibi düşündün. Evet. O yüzden. Ama Mert ve Kerem'in ortak cevabı kabul ediyoruz. Elvin'cim hazırsan ısınma turumuzun son sorusu ve son harfi senin için geliyor.
1: Limonun L'si.
0: Limonun L'si 30 puan değerinde ve sağlıktan geliyor. Göze doğrudan uygulanan görmeyi düzeltici mercektir. Süremiz başladı.
1: Lens.
0: Hızlı bir cevap Elvin'den. Elvin kumbaramıza 30 puan ekler mi? Ekler misin Elvin? Eminsin. Ekler mi görelim? Bravo. Arkadaşlar şahane geçti bence bu tur. İyice ısındık diye düşünüyorum artık. Evet. Mert'cim kaç puan birikmiştir kumbarada? Bir düşünelim.
2: Şimdi en son 400'dü.
0: Çok burada matematik yapıyorsun şu an.
2: 600-650 diyorum ben.
0: 600-650. Yağmur?
3: Ben de 550 diyorum.
0: 550. Kerem?
1: 580.
0: 580. Elvin?
1: 700.
0: 700. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbarımızda 610 puanımız birikmiş ve hedefimize kalan puan 1890. Çok yaklaştınız. Kutluyorum. Ne güzel, yüzleriniz hep gülüyor arkadaşlar. Hep böyle gülün. Mert'cim nasıldı bu ısınma turu senin için?
2: Yani iyiydi. Bir heyecanımı attım yani.
0: Senin performansınla zaten hepimiz heyecanımızı attık. Teşekkür ediyoruz bir kez daha. Yağmurcuğum.
3: Benim de heyecanım gitti. Çok iyiydi bu tur.
0: Gitti. Artık ikinci tura geçebiliriz diyorsun. Keremcim?
1: Güzel bir turdu. Bayağı puan topladık. Heyecanımızı da attık üzerimizden.
0: Sen İyiydi. Zaten hiç heyecanlı değildin Keremcim. Ben seni hiç heyecanlı anlamıyorum yani. Hiç heyecanlıyım deme. Elvin'cim?
4: Ben biraz heyecanlıydım başta ama şu an heyecanım gitti.
0: Gitti arkadaşlar. Ben onu gözlerinizde görüyorum. O zaman böyle bir yüksek sesle cevap bekliyorum sizden yine. İkinci tura gidelim mi arkadaşlar?
1: Evet.
0: O zaman ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turu geçirdik. Şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar hazır mıyız?
1: Evet.
0: Yine sesler çok az ama tamam artık ne yapayım bugün böyle olsun. Hazırsak Mert için gelsin harf tablomuz.
2: Ben o zaman Bursa'nın B'si.
0: Bursa'nın B'si 90 puan değerinde ve insan vücudundan gelecek sorumuz. Nefes aldığımız organımızın iki boşluğundan her biridir. Süremiz başladı. El yine bir butona gitti.
2: Burun deliği.
0: Eğer bu cevap doğruysa Mert ikinci turumuzda ilk 90 puanımızı kumbaramıza ekler mi görelim? Harikasın. Yağmurcuğum senin için geliyor harf tablomuz.
3: Şanlıurfa'nın Ş'si.
0: Şanlıurfa'nın Ş'si 140 puan değerinde ve coğrafyadan gelecek sorumuz. Antalya'da yaklaşık 4 metre yükseklikten suyunun döküldüğü doğal güzelliktir. Süremiz başladı.

0: Manavgat şelalesi.
1: Manavgat şelalesi mi görelim? Harikasınız. Mert'im gezmeyi seviyorsun galiba.
0: Şöyle aslında yani...
1: Görselimiz de geldi hemen.
0: Kız istemek için oraya gitmiştik.
1: Aa, kimi istediniz?
0: Şey, dayıma.
1: O zaman sevgilerimizi iletelim. Yeni mi istediniz?
0: Bir sene oldu sanırım.
1: Gelin aldınız yani.
0: Evet, gelin aldık.
1: Bu arada benim de baba tarafım Antalyalı Mert'im. O yüzden benim de çok sevdiğim yerlerden biridir. Hemen bir bilgi vermek istiyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi. Manavgat ilçesinin 3 kilometre kuzeyinde bulunan şelale, ilçeyle aynı adı taşır, şaşırtıcı bir yükseklikten dökülmesine karşın geniş bir alan üzerinde gürül gürül akışıyla görülmeye değer bir manzara oluşturur. Manzara da burada çok şahane değil mi? Ülkemiz çok güzel değil mi arkadaşlar?
2: Evet.
1: Her yeri ayrı güzel. Buradan o zaman hemşerilerimize de sevgilerimizi iletelim. Sizin de... Kimdi? Dayının eşine sevgilerimizi iletelim. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Kerem'ciğim seninle devam ediyoruz. Harf tablomuzu alalım Kerem için.
3: Zeynep'in Z'si.
1: Zeynep'in Z'si 90 puan değerinde ve Türkçeden geliyor sorumuz. Bir durumun şu andan önce gerçekleştiğinin ifadesidir. Süremiz başladı.
3: Geçmiş zaman.
1: Bu cevap doğruysa Kerem kumbaramıza 90 puan ekler mi görelim? Bravo Kerem. Çok hızlı gidiyoruz. Dördüncü soruya geldik. Elvin'cim hazırsan senin için geliyor harf tablomuz.
3: Ceylan'ın C'si.
1: Ceylan'ın C'si 120 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. Besinlerin bozulmadan uzun süre saklanmasını sağlayan içi soğuk dolaptır. Süremiz başladı.

0: neydi ekip çalışması Yağmur?
1: Derin dondurucu.
0: Derin dondurucu mu doğru cevabımız? Elvin ve Yağmur. Bravo. Şimdi ben yine çok heyecanlıyım. Bir kumbaraya bakacağım ama önce hızlıca tahminler Mert. Sen bir topluyorsun kafanda, bir tahmin et bakalım.
1: 650.
0: 850 Yağmur.
2: 880.
0: 880 Kerem.
3: 900.
0: 900 Elvin.
4: 840.
0: 840. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar, tahminlerin de üzerinde 1050 puan biriktirmişiz ve kalan puansa 1450. 8 sorumuz daha var. Daha sadece bu turda arkadaşlar. Mert için gelsin harf tablomuz.
5: Rüzgarın R'si.
0: Rüzgarın R'si 90 puan değerinde ve ülkelerden geliyor sorumuz. Başkenti Saraybosna olan Osmanlı döneminden kalan eserleriyle ünlü ülkedir. Süremiz başladı.
5: Bosna Hersek.
0: Hep de böyle gezmeli yerlerde. Bugün şansa. Ama doğru mu bakalım? Doğru mu cevabımız? Bravo. Dedim acaba buradan da der misin bir düğün dernek vardı gittim diye.
5: Yok yok.
0: Gitmedin
5: yok.
0: Mi? Belki bir festivale falan katılırsın ileride. Ben sanki öyle hissettim.
5: İsterim. Yani,
0: değil mi? Çok güzel olmaz
5: evet.
0: mı? Yakında başlayacaksın öyle şeylere katılmaya tabii. da. Tabii sanatçısın sen. Yağmurcuğum senin için geliyor harf tablomuz.
1: Toprağın T'si.
0: Toprağın T'si 110 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Bir elektrik devresinin açık olduğunu içindeki küçük ışıkla gösteren tornavidadır. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması ne olabilir? Kerem?
1: Kontrol kalemi.
0: Kontrol kalemi mi doğru cevabımız? Bravo. Görselimizi de gördük. Tabii hiç kullanmayalım arkadaşlar. Şu anda bizim yaşımıza uygun değil ama evde mutlaka değil mi? Büyüklerimiz bir şekilde onu denemişlerdir. O elektrik var mı yok mu, ışık yanıyor mu yanmıyor mu görmek için. Keremciğim, nasılsın?
1: İyiyim.
0: İyisin. Böyle öyle bir cevap verdin ki kendinden emin. Yine böyle güzel, sakin bir şekilde sıra sana geldi. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Hep hazır Kerem. Görelim harf tablosunu.
1: Yeliz'in Y'si.
0: Ah, teşekkür ederim Kerem'cim. Yeliz'in Y'si 100 puan değerinde ve animasyondan geliyor. Göçebe yaşam tarzının yansıtıldığı küçük bir kız çocuğuyla çoban arkadaşının yer aldığı çizgi filmdir. Süremiz başladı. Bugün bu sorular da sana geldi Kerem'cim. Haydi ekip, bence bulabiliriz. Ne olabilir? Göçebe yaşam tarzının yansıtıldığı küçük bir kız çocuğuyla çoban

0: arkadaşı. Açalım mı bir kutu? Pek bir tahmin yok şu anda ama bence bulacağız. Ekip bulur bunu arkadaşlar. Açalım bir kutu. Bir kutu daha derken Yağmur'dan cevap geliyor mu?
1: Maysa ve Bulut. Maysa ve Bulut.
0: Maysa ve Bulut mu cevabımız? Bravo. Yağmurcuğum izlemiş miydin?
1: Çok nadir.
0: Çok mu nadir?
1: Evet.
0: Böyle peki konusunu hatırlıyor musun? Böyle gördüm herhalde televizyonda.
1: Aynen.
0: İzlerken geçtim diyorsun. Teşekkür ediyoruz Yağmurcuğum. Elvin'cim hazırsan harf tablomuz senin için geliyor. Gelsin görelim.
1: Pırasanın P'si.
0: Pırasanın P'si 100 puan değerinde ve meyvelerden geliyor sorumuz. Yurdumuzda yetişen, fındığa benzeyen bir kabuk içinde bulunan sert ve pürüzlü meyvedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması ne olabilir? Biraz düşünelim. Ben bir kutu açmak istiyorum arkadaşlar. Açılsın bir kutu, harfimizi görelim. Bir kutu daha açılsın mı? Hadi bir kutu daha açalım. Ne olabilir? Daha süremiz var, düşünelim. Fındığa benziyor arkadaşlar. Açalım mı bir kutu daha? Bir kutu daha açalım. Kerem?
2: Meşe palamudu.
0: Meşe palamudu mu cevabımız? 70 puan kumbarada. Bravo. Biraz düşündük değil mi?
2: Evet.
0: Nasıl aklına geldi Keremciğim?
2: Palamudu biliyordum. İlk harfinin ne olduğunu unutmuştum. M gelince de anladım.
0: Teşekkür ederiz. Güzel bir ekip çalışmasıydı. Şimdi ben yine bir kumbaraya gitmek istiyorum. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? Arkadaşlar kumbaramızda 1400 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 1100. Bravo. Kaldı 4 soru, 4 harf. Mert için alalım harf tablomuzu.
3: Van'ın V'si.
0: Van'ın V'si 80 puan değerinde ve halk ozanlarımızdan geliyor. Uzun ince bir yoldayım adlı eseri meşhur olan halk ozanımızdır. Nokta nokta nokta nokta Şatıroğlu. Süremiz başladı. Derken çok eminsin Mert'ciğim.
3: Aşık Veysel.
0: Mert çok emin bu cevaptan. Cevabımız doğruysa eğer kumbaramıza 80 puan ekliyor muyuz? Bravo. Bir konservatuarlı olarak ve değil mi? müzikle ilgilenen biri olarak zaten hepimizin kendisini tanıması gerekiyor arkadaşlar. Bizim kıymetlimiz. O yüzden çok değerli. Ben bir bilgi vermek istiyorum Aşık Veysel ile ilgili. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi. 7 yaşındayken çiçek hastalığı nedeniyle sol gözünü kaybetmiş. Daha sonra sağ gözüne de perde inmiştir. Veysel'in babası da şiire meraklı biri olduğundan Veysel de küçük yaşlarda sazla tanışmıştır. Köy enstitülerinde saz öğretmenliği yapan Aşık Veysel, aşıklık geleneğinin önemli temsilcisidir. 1973 yılında vefat etmiştir. Eserleri Dostlar Beni Hatırlasın adlı kitapta toplanmıştır. Buradan kendisini saygı ve rahmetle bir kez daha analım. Yağmurcuğum, kaldı kaç harf? 3 harf ve 3 soru. Gelsin harf tablomuz Yağmur için.
1: Onur'un O'su.
0: Onur'un O'su 140 puan değerinde ve deyimlerden geliyor. Sık sık iş, konu veya düşünce değiştirmek anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması ne olabilir? Sanki böyle bakıyorum da şimdi size. Var bir şeyler de gelecek de nasıl gelecek diye düşünüyorsunuz. Hı? Sık sık iş, konu veya düşünce değiştirme. Ne derler? Ay sen de. Hadi bir kutu açalım. Mert'in eli gidiyor butona geliyor, gidiyor geliyor. Tamam, bir kutu daha açalım. Yok mu? Bir kutu daha açacağım ben. Arkadaşlar yardım edeyim mi, ister misiniz? Hı? Yoksa kutu mu açayım? Hadi bir kutu daha açalım. Mert'le Kerem'in aynı anda ileri butona gittim. Kerem?
2: Olmuyormuş ya.
0: Bir söyle, bir tahmin et. Şimdi ekip çalışması yaparız belki.
2: Daldan
0: söyle
2: koymak diyecektim de
0: daldan?
2: Şey
0: olmadı.
2: Bir şey koymak diyecektim de şey olmadı.
0: Ne olabilir? Daldan'ı bulduk. Daldan nereye olur, ne olur? Tamam, olmadı. Olmadı, bir düşünelim Mert.
3: Daldan dala konmak.
0: Daldan dala konmak mı cevabımız? Bravo! Kerem ve Mert'in ortak çalışması arkadaşlar kumbaramıza 100 puan daha ekledi. Kerem'le devam ediyoruz.
2: Giresun'un G'si.
0: Giresun'un G'si 100 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Bir işi planlı ve düzenli bir şekilde yürütmek için kurulan sistemdir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Yağmur elin bir butona gitti derken cevap gelir mi?
1: Organizasyon.
0: Organizasyon mu doğru cevabımız? Harikasınız. Arkadaşlar çok iyi gidiyorsunuz. Elvin'cim senin için geliyor Arif ablamız.
1: Üzümün üsü.
0: Üzümün üsü 120 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor. Sen atasözlerini seviyordun Elvin'cim diye hatırlıyorum. Hı? Yok mu? Sevmiyor muydun? Görelim sorumuzu. Gerçek arkadaş zor zamanlarda yalnız bırakmaz anlamındaki atasözüdür. Dost kara nokta nokta nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.
2: Dost kara günde kara günde belli olur.
0: Eğer cevabımız doğruysa kumbaramıza 120 puan daha ekleyip finale gider miyiz? Bravo! Bak korktuğun gibi olmadı, değil mi? Korktuğun gibi olmadı. Tebrik ediyorum arkadaşlar sizi. Önce kumbaraya mı gidelim? Bir gidelim mi? Merak gidelim. Ediyor muyuz? Bir gidelim bakalım. Kumbaramıza kaç puan birikmiş ama önce bir tahmin. Mert?
3: 1720.
0: 1720. Yağmur?
1: 2000.
0: 2000. Kerem?
2: 1900.
0: 1900. Elvin?
1: 1800.
0: 1800. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Elvin'cim bravo. 1800 puan birikmiş. Hedefimize kalan puan 700. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Finalde kaç soru cevaplarsak ödül bizim?
2: 4.
0: 700.
3: 700.
0: 200. 200. 200.
3: 200.
0: Evet. Doğru bildin Kerem'cim. 4 soru. O zaman arkadaşlar nereye gidiyoruz?
2: Finale.
0: Finale gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki tur geçirdik ve şimdi de geldik final turumuza. Arkadaşlar hazır mıyız?
4: Evet.
0: Hazırız, çok hazırız hem de, değil mi?
4: Evet.
0: Gelsin mi kategoriler?
2: Evet, gelsin.
0: Mert için gelsin kategorilerimiz. Genel kültür, bitkiler, matematik, eş anlamlılar. Nasıl aramız? Başlıklar nasıl arkadaşlar? İyi mi?
3: İyi.
0: Mert'cim, hangisini?
3: Genel kültüre gideyim.
0: Hı hı. Hangi harf?
3: E.
0: Genel kültür, Edirne'nin E'si. Sorumuzu görelim. Işık kaynağının önüne bir cismin gelmesiyle oluşan karanlıktır. Süremiz başladı.
3: Gölge.
0: Bu cevapla kumbaramıza 200 puan ekler miyiz? Harikasın. Kumbaramızda ne kadar puan birikti? Hemen bir görelim. Arkadaşlar kumbaramızda 2000 puan birikmiş. Sadece 500 puana ihtiyacımız var. Haydi ekip siz bunu yaparsınız. Yağmur için gelsin kategorilerimiz.

0: Ne diyorsun usta?
1: Halledeceğiz bir şekilde.
2: Ya sana zahmet, şu telefona bir baksana.
1: Müşteri mesaj yazacaktı da.
2: Yazmış mı?
0: Yok. İş bankasıymış.
1: Her yerden bir mesaj.
2: Ne diyorlar?
0: Yıl dönümleriymiş. Onu diyorlar.
1: Al işte. Ne işimize yarayacaksa.
0: Emin misin usta? Tabii çok şükür senin işin gücün yerinde.
1: Şükür.
0: Ama birilerinin de kendi işini kurmasına yarar. Kimilerinin de ayakta kalmasına, işini büyütmesine yarar. İşi gücü olanların dünyaya kafa tutmasına, memleketin bir ucunda bir çocuğun okumasına yarar. Her güne muhtaç olmamak lazım, değil mi usta? Hiçbir şey olmasa

0: Şuna bak ya. Benim bankamı bana mı anlatıyorsun sen?
1: Oğlum, iki çay kap geldi zaten.
2: Türkiye İş Bankası, 2. yüzyılında. Türkiye'nin yanında, yarınında.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
4: 27 Ağustos tarihinden itibaren Silka okula dönüş seti 99 lira 90 kuruş. 400 gram birlik gurme fındık kreması Kop'ta 179 lira 90 kuruş.
5: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
7: Okula dönüş heyecanı başladı. Lisanslı okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem bizim toptan hem bizim groslarda.

0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Emanet tutuyor.
2: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkında.

0: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil.
1: Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
2: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti? Ben

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Siz görmeseniz de kir ve küf buzdolabının içinde eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
3: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Sadece durunlar.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo vallahi.
8: Sen de sadece Duru'la.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Silahlar bu gece İstanbul'da olacakmış.
11: Daha mutlu günlerin yıllar için ya.
12: 20-30 seneliklere bile saydırmışsın kendini.
13: İyi günler babacığım.
12: Çıkınca İstanbul'a mutlaka bana gel.
11: Bir tabanca, bir de kiralık araba.
12: Fakat silah olmasa...
14: Kalın olduğunuz yerde. Vuracaksınız onu!
11: Geri getirdiler.
13: Kimsin, ne istiyorsun benden?
11: Hipodromda öldürdüğün Ekrem'in oğlu.
13: Ne olursa olsun saldırmamalıydım sana.
11: Söyle, kaç para istiyorsun? Para değil, seni istiyorum.
13: Yalvarırım gitme, öldürme.
14: Ne bekliyorsun, vursana.
13: Benim için bağışla babamı. Ateş etme baba.
15: Şafak'ta buluşalım bugün 16.15'te TV4'te.
16: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
17: Nasıl mı?
18: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
16: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
19: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
20: Şoka gidelim.
21: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
22: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
23: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
24: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
23: Anlıyor, yapamıyor.
24: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
25: Bari kötü ayrılmayalım.
24: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
26: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
27: Probis, Probis.
28: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
29: Atıştırmalık?
28: Yok, ben doymalık takılıyorum.
29: Bir şey diyeyim mi?
30: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
28: Abi bu adam ne yiyor ya?
31: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
1: Neydi bu?
32: Evet, bu ne?
1: Nedir bu?
32: Kukla mı? Kuşları... Cadı. Canavar.
1: Cadı mı?
33: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
15: Eğlenceli cevaplar.

0: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı paraçılayacağım, geçeceğim.
1: Kahkaha attıran görüntüler.
2: Var mı daha şey?
3: Bitti. Bitti. Bay bay.
2: Tamam. Ben artık ben de üç giden
1: Bil Bile Bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
4: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize geliyor.

0: Adriana duşta da sadece duruluyor.
1: Sadece duruladım, sen de durula.
0: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
2: Volcano. Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Gerçekten onlara gülerdim.
6: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
7: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
8: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
7: Atlarla çalışıyorum.
9: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
10: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
8: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
1: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Parasının kıymetini bilenler.
4: Biziz.
5: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
4: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
4: Para mı kaybettiniz?
5: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
6: Biz en iyisi kalgona geçelim.
5: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
7: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
8: Dede ne yapıyorsun?
9: Dedeciğim senin okul masrafların çok. İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım.
10: Durdun mu yürüm tükenimi?
8: Tutamış nereden çıktı?
10: Çıkamıyorum buradan.
8: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
10: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
8: 7000 TL'ye varanda bonus kazanırdınız.
10: Dedeciğim ne olur kurtar beni.
11: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.
12: Aynen.

0: Bitkiler Selen'in S'si.
1: Bitkiler Selen'in S'si. Sorumuzu görelim. İğne yapraklı bir ağaçtan çıkarılan reçinedir. Süremiz başladı.
0: Çam sakızı.
1: Yağmur düşündü. Düşündü ve cevabı verdi. Doğru mu görelim? Harikasınız. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Kaç soru kaldı?
0: İki.
1: Tabii daha sorularımız var ama iki soruyu da bilebilirsek arkadaşlar baskı oluşturmasın üzerinizde tabii ki. Ödül bizim çünkü daha sorularımız var. Sorun yok. Kerem'ciğim senin için gelsin kategorilerimiz.
2: Eş anlamlılar Denizli'nin D'si.
1: Eş anlamlılar Denizli'nin D'si. Sorumuzu görelim. Olması arzu edilen şey temenni manasındaki sözcük ve eş anlamlısıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Olması arzu edilen şey. Mert.
3: Dilek, istek.
1: Mert'ten gelen bu cevapla kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz görelim. Harikasınız. Elvin için geliyor kategorilerimiz.
2: Matematik marketin M'si.
1: Matematik marketin M'si sorumuzu görelim. Matematikte toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi hesaplamalara topluca verilen isimdir. Süremiz başladı.
2: Dört işlem.
1: Emin misin Elvin?
2: Evet.
1: Eğer bu cevap doğruysa bizi ödüle götürüyor musun? Gidiyor muyuz ödüle görelim? Harikasınız.
4: Süper kumbara.
1: Bravo. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Mert. Bravo Mert. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Yağmur. Bravo Yağmur. Süper kumbaranın bugünkü birincisi sakin Kerem. Bravo Kerem. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Elvin. Bravo Elvin. Arkadaşlar yüzler gülüyor. Ödül bizim. Heyecan da gitti artık. Hadi bakalım nasıldı? Sizin için nasıl bir deneyimdi? İyi ki geldiniz. Ben çok mutluyum. Sizi burada ağırladığım için Mert'ciğim.
3: Yani ilk bir heyecanım vardı tabii ki de.
1: Evet.
3: Sonuçta nasıl bir şey falan filan. Ama sonra soruları gördükçe tabii ortama da alıştıkça o heyecanım gitti ve de çok eğlenceli geçti benim adım.
1: Hep böyle şey değil mi, seninle konuşmuştuk da öncesinde. Böyle bilmediğimiz şeyler aslında bize başta zor geliyor.
3: Tabii.
1: Bilmediğimiz şeylerden korkuyoruz, çekiniyoruz. Nasıl yapacağım, yapabilecek miyim? Ama o yola girdikten sonra, o cesareti, o adımı attıktan sonra gerisi geliyor. İşte gördük arkadaşlarımızı Yağmurcuğum.
0: Çok hızlı ve çok eğlenceli geçti ve takım ruhuyla her şey de çok daha iyiydi.
1: Takım ruhu. Yağmurcuğum o kadar güzel söyledin ki geçen sefer de bu takım ruhunu vurguladın. Gerçekten arkadaşlar burada biz ekibiz. Ekip olarak buradayız. Birimiz biliyor, öbürümüz bilemiyor. O ona yardım ediyor, o ona yardım ediyor derken aslında az önce bunu yine yaşadık. Birimiz ilk kısmı bildi, birimiz ikinci kısmı bildi değil mi? Bu sefer de çok keyifli oluyor. Bulmacayı çözme kısmı da çok keyifli oluyor arkadaşlar. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum bu ekip ruhunuz için size. Kerem'ciğim nasılsın? Kerem'ciğim ne kadar heyecanlıydın bütün program boyunca.
2: Sıfır.
1: Senin heyecanın bana geçti. Çok heyecanlıydın canım. Senin için nasıldı Kerem?
2: Çok keyifliydi, çok eğlenceliydi, çok güzel. Beraber başardık, ödüle de ulaştık.
1: Beraber başardık, aynen öyle. Elvin'cim?
2: Benim için kısa ve heyecanlı bir deneyim
1: oldu. Kısa ve heyecanlıydı. Kısa mı geldi?
2: Ya çok hızlı geçti.
1: Peki bazen arkadaşlarımız...

0: şey diyor böyle, biz kılık değiştirip tekrar gelsek olur mu diye.
1: Aa.
0: İster misiniz öyle bir şey
2: öyle
0: yapmak?
2: Öyle bir şey yapabiliyorsak olur.
0: Öyle değil mi? Mantıklı. Nasıl bir kılık değiştirebiliriz arkadaşlar? Ne yapabiliriz acaba?
2: Ben peruk. Bazen...
0: Peruk değil mi? Gözlük falan. Bence olabilir. Bunu bir düşünün. Şimdi ya ben işte her programda bunu soruyorum ama... bir ödül abla var buralarda. Görebiliyor musunuz birini? Elinde böyle ödüller var. Bir bakın etrafınıza. Ben yerini bir türlü öğrenemedim. Kaç program oldu? Bir var mı? Elinde ödül olan biri var mı?
3: Evet.
0: Nerede?
3: Tam
0: nerede?
3: Karşıda.
0: Kim buldu? Kerem buldu mu?
3: Tam karşıda.
0: Mert bulamadın mı? Nerede bir bak? Hah, buldunuz mu? O zaman ben ödül ablaya doğru gidiyorum. Ödül ablacığım, Duygu ablamız. Teşekkürler Duygucuğum. Yine ağır ödüller elimizde. Arkadaşlar, ödüller geliyor. Hazır mıyız?
2: Evet.
0: Ödüller için hazır mıyız? Elvin'cim, Kerem'cim, Yağmur'cum ve Mert'cim. Mert'cim bir şey rica etsem, hani böyle açılışta sen bize bir şenlendirmiştin. Dedik ya kapanışta da bunu yapalım diye. Olur mu?
2: Olur.
0: Hadi o zaman nasılsa ailelerimiz de burada. Tekrar iyi ki geldiniz. Size de bir alkış, teşekkürler. Alalım ailelerimizden. Duygu ablamız getirdi. Teşekkür ederiz. O zaman seni performansınla baş başa bırakıyorum.
2: Teşekkürler.

Çok güzel, teşekkür ederiz. Arkadaşlar, başarılarınızın devamını diliyorum. Gerçekten çok güzel bir programdı. İyi ki geldin, teşekkür ederim. İyi ki geldiniz arkadaşlar.

Tatlı Tuzlu'ya hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben sizin sayenizde çok iyiyim. Umarım siz de çok iyisinizdir. Size enerji vermeye geldim. Çok güzel tariflerle geldim. Bir tanesi mısır unlu kek. Hem un var, hem mısır unu var. İçinde kurutulmuş meyveler var. Çok lezzetli bir kek oluyor. Evet, bir de ne yapacağız biliyor musunuz? Cevizli peynir topları yapacağız. Onu da çok beğeneceksiniz. Tam böyle misafir ağırlamalık güzel bir sofraya yakışır toplar yapacağız. Evet, şimdi önce kekimizi fırına verelim. Sonra da ceviz toplarına geçelim. Ne dersiniz? Hadi başlayalım malzemeleri saymaya. Şöyle başlıyorum. Kabartma tozum var, kuru üzümüm var, vanilyam var, rendelenmiş limon kabuğum var. Arzu ederseniz portakal kabuğu da kullanabilirsiniz. Kuru üzümüm var, kuru dutum var, kayısım var, incirim var, 3 tane yumurtam var, mısır unum var, zeytinyağım var, sütüm var, unum var ve şekerim var. Yani aslında çok kalabalık, güzel, çok lezzetli bir kek olacak. Önce şöyle yapalım. Birkaç tane doğranmamış malzemem var. Onu birlikte doğrayalım. Sonra da keki yapmaya geçelim. Zaten kek yapmak en zevkli ve en güzel tarafı. Evet, bunda hem kayısı var, hem incir var. O kadar keyifli, o kadar güzel bir kek ki. Aslında bazen marketlerde kurutulmuş meyve karışımları satılıyor. Aslında ondan da kullanabilirdim ama ben böyle tek tek kendim doğramayı, içine ne koyduğumu bilmeyi seviyorum. O yüzden doğramaktan taraftarım. Böyle tek tek koymaktan taraftarım ama o kurutulmuş kuru meyveler de gayet güzel, rahatlıkla kullanabilirsiniz. Mısır unu kullanmayı ben her zaman çok seviyorum. Keklerde, poğaçalarda, hepsinde kullanıyorum. Mısır unu deyince bir tam mısır unu varmış, bir de rafine mısır unu varmış. Tam mısır unu sadece mısır tanelerinden yapılan bir mısır unu çeşidi. Eğer tabii ki böyle bulabilirseniz ne âlâ. Normalde bir de rafine mısır unları var. O da içine işlenmiş oluyor, yani daha farklı oluyor. Tabii ki tamından yana eğer özellikle Karadeniz bölgesindeysiniz, bence biz şehirde yaşayanlara göre çok daha şanslısınız tamını

kurtulmak adına. Evet, şimdi kurtulmuş incirleri de koyuyorum. Bu arada ben incir deyince aklıma ne geliyor size söyleyeyim mi? Ben tiroid ameliyatı geçirdim. Kızımı doğurduktan sonra zaten Hashimoto hastasıydım. Sonra bir gün ikinci doğumumu da yaptım. İkinci çocuğum da oldu. Hani o dönemde dozlarımı da ona göre kullandım. Ama sonra hatta bir televizyon programında böyle seyrederken işte tahlillerinizi yaptırıyor musunuz falan deyince böyle aklıma geldi ve gittim bir tahlil yaptırdım. Hakikaten kötüye dönmüştü. Bir süreç yaşadım böyle. Önce ameliyat oldum. Sonra atom aldım. Ama tabii çok zor bir dönemdi. Ve ben onu neyle atlattım? Evet, açıldı sesim. Kuru inciri zeytinyağına koydum. Dönüşümlü beklettim. Yani bir gece zeytinyağında incir bekliyor. Ertesi gün aç karnına yiyorsunuz. Gerçekten sesinizin güzelleşmesi için ses probleminiz varsa gerçekten çok iyi geliyor. Benden size bir tavsiye. Hani ben bizzat yaşamış biri olarak size de tavsiye ediyorum. Hep böyle bir yerde benim zeytinyağında incirim durur, kuru incirim. Ve bu çok işe yarar. Buradan da bilgi vermek istedim. Belki şimdi bu durumda o çok tiroid hastası var. Bir yandan da başlayayım, ben kekimi de yapayım. Bir yandan da sohbet edelim. 3 tane yumurtamı kırıyorum. Ben çok duyuyorum, yani tiroid hastalığı çok var etrafta. Ama olacaksak, hani kötü hastalık olacaksa bu olsun diyorlar. Hani çok büyük bir problem değil. Bir şekilde aşılıyor, unutuluyor. Benim de bu dönemim öyle bir dönemdi ve geçti gitti çok şükür. Ama tahlillerimi yaptırıyorum, kontrollerimi yaptırıyorum. Ona göre doz ilacımı alıyorum sabahları aç karnına. Her şeye alışıyoruz. Buna da alışıyorsunuz. Hastalıkla yaşamaya da alışıyorsunuz. Ona göre hayatınızı devam ettiriyorsunuz. Evet, 3 yumurtamı koydum. Şimdi bir bardak şekerimi koyuyorum. Ve şekerli yumurtamı güzelce çırpıyorum. Hayat zaten önümüze geleni yaşamak değil mi? Hayatta ne geliyorsa başımıza ona da alışıyoruz. Çözülebilecek şeyler olsun. Bizi üzmeyecek, kolayından olsun ne geliyorsa. Tek temennim bu. Belki şimdi ameliyat olacaklar vardır, endişeleniyor olanlar vardır. Hiç endişelenmeyin. Beni böyle telefonla arayıp Özge ne olacak diye telaşlanan ve benim böyle tavsiye verdiğim çok insan vardı. Yani evet, biraz zor bir dönem. Ameliyat çok böyle çok kolay bir ameliyat değil. İşte bak, sesiniz çıkmayabiliyor falan. Ama hepsinin çözümü var. Hepsi bir şekilde geçiyor. Şimdi bakın, ben size bunu anı olarak anlatıyorum, hatıra olarak. Dediğim gibi çözülebilir şeyler olsun. Sıvı yağımı da koydum. Sütümü de ekleyeyim. Çok güzel mısır unlu bir kek yapıyoruz. Normal un da var içinde, sırf mısır unu yok. Ama bu kek bir kabarıyor, bir güzel oluyor. Hemen şu mucize limon rendesini de koyalım. İçinde sanki bir limon vermiş gibi lezzet veriyor. Vanilyamızı da koyalım. Üzümümüzü de koyalım. Evet. Tut kurularını da koyalım. İncirlerimizi, kayıslarımızı da koyalım. İsterseniz bunu karbonatla nişastayla karıştırıp sonradan da ekleyebilirsiniz. Ama sıkıntı yok. Böyle de gayet güzel oluyor. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Evet, şöyle yavaş yavaş karıştıralım. Rengi ne güzel oldu değil mi? Sarı sarı mısır unuyla. Mısır unuyla yapılan her şeyi çok seviyorum. Mesela mıhlamaya bayılırım. Yani mıhlama olan bir kahvaltı benim için her şeyden kıymetli olabilir. Evet, şöyle güzelce tozutmadan bir kek yüzü, unları dışarı ziyan etmeden kekimizi yapalım. Vallahi çok güzel oldu. Evet, harika bir kek oldu. Kıvamı çok iyi. Tam fırına girme kıvamına geldi. Ne yaptım? Kek kalıbımı yağladım. Çok az bir yağla, biraz unla yağladım. Şimdi yavaş yavaş kekimi döküyorum. Bu çok güzel bir kektir. Benim evimde çok pişen, çok sevdiğim bir tariftir. O yüzden sizle paylaşıyorum. Evet, şöyle yavaş

Yavaş yavaş yavaş. Hiç ziyan olmasın. Kekimiz hazır. Hadi fırına gidelim. Cevizli, peynirli, çok güzel toplar, mini toplar hazırlamaya ne dersiniz? Ben bunları böyle akşam misafirinde önden aperatif olarak hazırlıyorum. Ve çok beğeniliyor. Bir tane tattığınızda asla bırakamayacaksınız. Devamı gelecek. Çünkü ceviz ve peynir var işin içinde. Düşünsenize onlar böyle bir araya geldiğinde ne kadar lezzetli olur. İçinde bu arada lavne peynir var, biber var. Hadi malzemeleri sayayım ben. Cevizimiz var, lavne peynirimiz var, tuzumuz var, 4 dilim tost ekmeğimiz var, bir tane biberimiz var ve çörek otlu tulum peynirimiz var. Tulum peynirinin ayarını tamamıyla yoğurma kıvamımıza göre ayarlayacağız zaten. Ne yapıyoruz? Şöyle biberleri robota yardımcı olmak amaçlı, çünkü robot kullanacağım bunda. Şöyle kestim. Bu arada tost ekmeklerinde kenarlarını şöyle alıyorum. Bu kenarlar genelde diri kalıyor, sıkıntı çıkartıyor. O yüzden onları kullanmıyorum. İncecik şöyle kesiyorum. Bu arada mesela böyle şeyler olduğu zaman evde martılarım var benim. Ve martılara veriyorum bunları. Çok da memnun oluyorlar. Bayağı bir ilişkimiz gelişti. Evde kalan hiç, yani ekmek kalıyor bazen ve ben de onlarla paylaşıyorum. Ya da mesela bazen daha da lezzetli şeyler çıkabiliyor menülerinde onların da. Yani zaten biz doyduktan sonra fazlasını paylaşmanın ne zararı var ki? Sonuçta her şey bize yeterince var. Fazla fazla var aslında bakarsak. Böyle düşünürsek mesela restorana gittiğimizde kalan bir yemeği de paylaşmayı ne olacak ki zaten? Sen doyduktan sonra gerisi önemli değil. Onlar da doysunlar. Evet, şimdi biberleri atıyorum. Tost ekmeklerini de atıyorum. Şu biberle tost ekmeklerini bir çekelim. Biraz gürültü çıkartıyorum ama... Evet, gayet güzel oldu. Şimdi buna cevizi de ekliyorum.

maksat burada un kıvamını sağlamak. Ve şimdi yoğurma işlemine geçeceğim. Ne koydum? Tekrar hatırlayalım mı? 4 tane tost ekmeği var. Kenarları alınmış. 1 tane yeşil biberim var. Cevizim var içinde. Şöyle güzelce. Bunu koyalım. Sonra labnemi koyalım. Tabii ki tuzumu koyalım. Peynirde tuzlu olduğu için tuzda biraz cimri davranalım. Ve evet, tulum peyniri de koyuyorum. Şimdi ben bunu yoğuracağım. Ve kıvamına göre gerek kalırsa, gerekirse tulum peyniri ekleyeceğim. Ama bence gerekmeyecek. Tam kıvamında olacak gibi gözüküyor. Evet. Bunu böyle top top yapıp servis ediyoruz. Mesela dediğim gibi akşam yemeğinden önce masaya bir şeyler koyarsınız ya, aperatif. İşte onun için çok çok keyifli bir tarif. Çok lezzetli. Evet, tam istediğim kıvama geldi. Siz de elinizle zaten bu kıvamı bulacaksınız. Evet, böyle top yapıyoruz. Cevizli peynir topları. Bunlara birer kürdan çok yakışır. Servis için daha rahat servis edersiniz. Bu arada ekmek tabii ki biraz daha çekecek bu peynirleri. Bir tık daha kuruyacak. Mesela evet, uçtu bu da. Şöyle yapabiliriz. Mesela servis etmeden önce, eğer servis edecekseniz ve biraz bekleyin.

etmeyecekse o zaman şey yapabilirsiniz. Bir streçle örtebilirsiniz. Kurumasın. Hani derdimiz kurumasın. Ben şimdiden sizi bu konuda da uyarayım. Hani kurumasın. Gerçi çok kolay kurumuyor ama yine de biraz fazla zaman varsa böyle yapmanızı ben öneririm. Biber, mesela ben tek biber koydum ama büyük bir köy biberi koydum. Hani büyük biberlerden koydum. Aslında o neredeyse bir iki sivri bibere denk geliyor. Biber çok lezzet katıyor gerçekten. Zaten neye girse katıyor da. Bunda mesela karabiber kullanmadım. Arzu ederseniz karabiber ekleyebilirsiniz. Ben böyle renginin koyu olmasını istemediğim için koymadım. Ama mesela evinizde beyaz biber varsa rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Çok lezzet verir. Pul biber koyabilirsiniz. Biraz daha kırmızılaştırmak isterseniz kırmızı pul biber koyabilirsiniz içine. O zaman da farklı bir renk elde ederiz. Bunların kırmızısı olur. Evet. Toplarımı yavaş yavaş yapıyorum. Gerçekten böyle bir tane yediğinizde duramayacaksınız. Buna size garanti verebilirim. Evet, tatlı tuzu da bugün ne yaptık? Harika mısır unlu bir kek yaptık. İçine dut kurusu koyduk, incir koyduk, kayısı koyduk. Lezzetlendikçe lezzetlendi. Bir de ne yaptık? Bir peynir topu yaptık. Cevizli, içinde biber de var. Çörek otlu, tulum peynirli. Süper bir kanepe oldu. Aslında bu tam ikramlık, önden aperatiflik. Deneyin, çok beğeneceksiniz. Kesinlikle bir taneyle duramayacaksınız. Ben size buradan söz veriyorum. Efendim, hayatta ne olursa olsun, ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun diyorum ve bugünlük size veda ediyorum sevgilerimle.

Yemek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün Gezmek Olsun'da vapurda izledik ya. Nereye gideceğiz? Hemen onun bilgisi verin. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da Burgazada'yı çekeceğiz. O zaman Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle başlasın.

Valla vapurla gitmek o kadar keyifli ki size anlatamam. Kabataş'tan vapura bindik ve Burgazada'ya gideceğiz. Kabataş'tan en erken vapur saat 6.45'te kalkıyormuş. Biz 9 vapuruna bindik. Şöyle bir bakıyorum, 9 vapur olmasına rağmen ve hafta içi olmasına rağmen yine tenha değil vapur yani. Bana göre kalabalık. Büyükada'ya gidiş ve Büyükada ama adalara gittiğiniz zaman daha kalabalık oluyor. Onu söyleyebilirim. Size zaten bu vapur da Kabataş'tan kalkınca sırayla önce Kadıköy'e uğruyor. Sonrasında Kınalı, sonrasında da Burgazada'ya geçiyor ve en son Büyükada'ya giderek noktalıyor seferini. Sabaha kadar adalardan dönüş olduğunun bilgisini vermek istiyorum. Burgazada ne kadar sürüyor diyecekseniz Kabataş'tan hemen onun bilgisini vereyim sizlere. Yaklaşık 1 saat 15 dakika falan sürüyor Burgazada. Şimdi biz 1 saat

Allah'ım, 1 saat 15 dakikalık bir vapur yolculuğu sonrasında nereye geldik? Burgazada'ya geldik. Şehir hatları Burgazada iskelesinin hemen ön tarafındayız sevgili seyirciler. Şöyle hemen girdiğiniz zaman Sait Faik Abasıyanık heykelini görüyorsunuz. Peki bu heykel neden burada? Çünkü kendisi zamanında 1938 yılında Burgazada'dan bir köşk almış ve burada yaşamaya başlamış. Vefat ettikten sonra da Sait Faik Abasıyanık bu köşk müze haline getirilmiş Burgazada'da. Ve geldiğiniz zaman Sait Faik Abasıyanık Müzesi'nde ziyaret edebiliyorsunuz. Siz şöyle bir buralara göz atın. Ben de yavaş yavaş pastaneye gideyim. Şöyle güne güzel bir kahvaltıyla falan ya da pastanenin neyi meşhursa onunla başlayalım. Ne dersiniz? Süper olur bence.

Ve adanın en ama en meşhur başka şubesi de olmayan zaten pastanesine geldik. Burası 1980 yılından beri hizmet veriyormuş sevgili seyirciler. Onu söyleyebilirim size. Burgazada'ya geldiğiniz zaman mutlaka ama mutlaka uğramanız gereken bir pastane olduğunu belirtmek istiyorum size. Burada çilekli milföy. Çok ama çok meşhur. Şu an çıkmamış, bir saat sonra falan çıkarmış. Biz bir saat beklemeyelim dedik. Dönüşte tekrar gelelim. Çilekli milföy yiyelim dedik. Evet diyor hanımefendi. Şimdi burada sabah kahvaltısında en çok giden patlıcanlı poğaçaymış. Ve aynı zamanda börek çeşitleri varmış. Neli börek var, kıymalı börek değil mi? Kıymalı ve peynirli börek var. O zaman şöyle yapalım. Patlıcanlı poğaça alalım. Az kıymalı, az da peynirli börek alalım. Şöyle bir pastanenin içine dışına göz atın. Masada siparişlerimle sizleri karşılıyorum.

0: pastane çok meşhur bir pastane. 1980 yılından beri Burgazada'da. Onu söyleyebilirim sizlere. Her vapurdan inen mutlaka bu pastaneye uğruyor, kahvaltısını yapıyor. Ada turuna başlıyor. Şimdi ben kahvaltı için neler söyledim? Şöyle göstereyim. Çikolatalı ponçik, patlıcanlı poğaça, kıymalı kol böreği azıcık, azıcık peynirli kol böreği. Şu patlıcanlı poğaçadan başlayacağım. Kedi sandalyemi dürttü de ona bakıyorum böyle. Burası haftanın 7 günü açık. Sabah 5.30-6 gibi açılıyor. Gece de 12-1 gibi kapanıyor. Burgazada'ya geldiğiniz zaman uğramadan olmaz diyeceğimiz bir pastane. Hemen vapur iskelesinin karşısında. Vallahi kahvaltımı yaptım. Pastaneden çıkamıyorum. Ergün abi. Pastanenin sahibi. Hoş bulduk. Nasılsın Ergün abi?
1: Sağ ol. Siz nesiniz?
0: İyiyiz biz de. Valla 42 seneden beri buradasınız maşallah.
1: 80'ler. Aynı düşündüğünüz gibi.
0: Peki bir şey söyleyeceğim. Aktarmalı mı devam etti bu babadan oğula?
1: Yok. Kendimizden.
0: Direkt olarak siz 42 senedir buradasınız. Oo maşallah valla.
1: Sağ ol.
0: Adadaki tek böyle meşhur pastane. Herkes burayı söylüyor.
1: Bir emek var ama. Bakın 40. Ben hatta yani 1968'de ilk işe başladım. Yani bir emek, bir çalışma, bir azim var yani.
0: Valla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Böreğin de çok güzel, çikolatalı ponçiğin de çok güzel. Geldiğinizde adaya Ergün abiyi bulun.
1: Sağ ol.
0: Siz

0: Size o kadarını söyleyeyim. Şimdi Ergün abinin kızı el emeği Göz Nuru kendi tasarımı böyle çantalar yapıyor. El boyamasıyla yapıyor. Bu çantalar buraya geldiğiniz zaman almak isterseniz satılık sevgili seyirciler. Ergün abi hayırlı işler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bol müşteriler birazdan geleceğiz zaten. Hoşça kalın ve pastaneden çıkış yapalım.

0: Valla size bir şey söyleyeyim mi? Bu gaz adının sakinliğine hayran kaldım. Gerçekten hayran kaldım. Şimdi burası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İETT elektrikli adalarda olan otobüsleri. Yani adada ben yürüyemem, ay bisikletle yorulurum falan diyorsanız buradaki elektrikli otobüslerle adayı gezebilirsiniz ya da gitmek istediğiniz yere gidebilirsiniz. Ben şu an yürümeyi tercih ediyorum. Hani ne elektrikli otobüse ne de elektrikli taksiye binmeyi tercih etmiyorum. Aa, burada ne güzel bak, hediyelik eşyalar satılıyormuş. Hemen fiyatları öğrenelim. Ne güzel şeyler var. Ay, bu ev de çok güzelmiş. Eve de bayıldım. Şöyle dur bakayım, şu eve de şöyle bakayım. Bir de teyze bakıyor yukarıdan, el de sallıyor bize. Nasılsın teyze? İyiyim ben de Allah'a şükür. Ne güzel yerde oturuyorsun. İnsan yaşlanmaz burada vallahi. Yaşlanmaz burada vallahi diyorum. İnsan yaşlandık diyor. Önemli olan dış görünüş değil. Boş ver, kaç yaşında hissettiğin. Sen kaç yaşında hissediyorsun kendini?
1: 50.
0: 50 mi hissediyorsun? Ne güzel. 50 seni görse utanır bu güzel enerjiye.

benim kahvaltı yaptığım yerin yanı sıra bakın Gezinti Caddesi burası. Kahvaltı yaptığım pastaneden dümdüz devam edince ters tarafı da çarşı tarafı oluyor. Böyle gittiğiniz zaman yine bir şeyler yiyip içebileceğiniz sahil tarafında restoranlar var. Yine ileride bir yer var. Ay bu arada biraz önce denize baktım. Deniz var ya cam gibi cam. İnsanın böyle cumbulop atlayası geliyor yemin ederim size. Yani o kadar güzel ki şu an burası size anlatamam. Karşıda İstanbul. Yani gene İstanbul'un içindeyiz ama ben sanki Ege'de Akdeniz'de gibiyim yani. Bak İstanbul'un karmaşıklığına bak. Ben bugün burada bisiklete binmeyi düşünmüyorum. Belli olmaz bana gerçi. Bine de bilirim. Büyükada'da bindik ama burada hani binmeyelim diye düşündüm.

0: Valla ben yürüyordum. Adalar Belediyesi Eğitim, Kültür, Sanat ve Gönüllüler Merkezi'ni gördüm ve durdum ve şöyle oturdum.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Nasılsınız?
1: Sizi gördük daha iyi oldu. Ay, adamızda böyle genç ve güzel hanımların olması mutlu ediyor bizi.
0: Çok teşekkür ederim. Bu arada şunu söyleyeceğim. Adada kalabalıklaşmaya başladı. Bir sürü denize giden insan var şu an. Ne şanslılar. Deniz o kadar güzel görünüyor ki size anlatamam. Atlayasım geldi. Hatta sağ tarafımda mayosunun üstüne yeleğini geçirmiş oturan bir abla var. Ne kadar şanslı. Vallahi bence çok şanslısınız. Demin dedim ya insan burada yaşlanmaz diye. Teyze de dedi ki yaşlandık ama dedi. Vallahi yaşlanmaz bence insan burada. En azından ruhu genç kalır. Önemli olan dış görünüş ya da yaş değil. Sen kaç yaşında hissediyorsun o önemli değil mi?
1: Kesinlikle öyle.
0: Şimdi sizi tanıyalım önce.
1: Peki. Ben Burgazada Gönüllü Merkezi'nin başkanlığını yürütüyorum. Yazları burada yaşıyorum 6 ay kadar. Ne yapıyoruz biz burada? Çeşitli kültür, sanat ve eğitim konularında hizmet veriyoruz.
0: Ne güzel. Tamam, ücretli mi?
1: Kesinlikle ücretsiz.
0: Aa.
1: Dikiş nakış kursumuz var, dans kursumuz var, resim kursumuz var, seramik kursumuz var, çanta yapımı kursumuz bile var. Konuklarımız geliyor, bize bilim adamları, sanatçılar, onların konferansları oluyor. Dönem dönem güzel konserlerimiz oluyor.
0: Peki bir şey soracağım ben size. Ziyaretçi olarak geldim. Burada direkt olarak kurs yapabiliyor muyum?
1: Kesinlikle ücretsiz. Yapalım. Tabii ki ücretsiz. İstediğiniz herhangi bir kursa rahatlıkla katılabilirsiniz.

0: Aa. Peki kurs sadece yazın mı var, kışın da var mı?
1: Kışın da var.
0: Yaz kış var.
1: Yaz kış var. Konserlerimiz de ücretsiz.
0: Vallahi bayıldım gerçekten de. Burgazada'ya yolunuz düşerse Gezinti Caddesi'nde görmüş olduğunuz gibi Adalar Belediyesi'ne ait Eğitim, Kültür, Sanat ve Gönüllüler Merkezi burası. Iraz Savun Başkanlığı'nda. Burada dans kursları, işte boyama kursları, ya hangi kursa denk gelirseniz ücretsiz bir şekilde katılabiliyorsunuz. Iraz Hanım çok teşekkür ediyorum
1: ben
0: size.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Keyfiniz bol olsun. Kamelya'ya da bayıldım.
1: Her zaman bekleriz.
0: Teşekkür ediyoruz. Size iyi keyifler.
1: Çok teşekkür. Size de iyi çalışmalar.
0: Sağ olun.

Valla denize giren insanları görüyorum şöyle. Hayran hayran bakıyorum. Şimdi ben şezlonga ve şemsiyeye para vermek istemiyorum diyorsanız adanın her yerinde denize giriliyor. Yani şu suya bakar mısın? Allah aşkına Recep, bak şu suya. Yemin ederim Ege Akdeniz. Bak dibi görünüyor, dibi görünüyor. İstanbul'da böyle deniz bulamazsın. Bak amcaya dalıyor şurada. Bak.

Gezinti Caddesi'ndeyiz hala sevgili seyirciler. Arkamda hemen Burgazada Camii var. Tek adada bulunan tek cami özelliği olan Burgazada Camii 1953 yılında İstanbul Fethi'nin 500. yıl anısına yaptırılmış bir cami. Geldiğinizde dilerseniz ibadetlerinizi yapabilirsiniz, dilerseniz de camiyi ziyaret edebilirsiniz. Ioannis, Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı'nın önündeyim. Şimdi şunu belirtmek istiyorum. Evliya Çelebi'nin 17. yüzyılda yazdığına göre adada az sayıda Rum, Yahudi ve Ermeni bulunmaktaymış. O yüzden ada sokaklarında gezerken fazlasıyla kiliseyle karşılaşabilirsiniz. Kilisenin yanı sıra fazlasıyla tarihi binayla da karşılaşabilirsiniz. Ve bu tarihin içinde sizler de kaybolabilirsiniz.

0: İpekte çorap varsın insin dizlere. Ay ben var ya böyle şarkıyı söylüyorum, dur devam edeceğim. Teyze de orada o şıkır şıkır oynuyor. Teyze dedim, çok pardon abla. Nasıl güzel oynadı ya. Vallahi bayıldım. Şu sokakta enerjinin zaten düşmesine imkan yok. Begonviller, tarihi evler, böyle güzel enerjili insanlar. Gökada sokağıymış burası. Onu söyleyeyim size. Bir ablanın elinde bez, temizlik yapıyor. Bir abla şıkır şıkır oynuyor. Ay soğuk bir suyunuz var mı?
1: Vallahi şimdi içimden geçirdim. Su içer misiniz?
0: Sulayım. Çok teşekkürler. Vallahi şimdi içimden geçirdim. Sulayayım mı sizi dedi. Ay vallahi sulasın bizi abla.
1: Var mı soğuk sudan içelim?
0: Ay var olmaz mı? Çok susadık. Ay olmaz mı? Çok susadık. Şuraya bassam bir şey olur mu? Bassam. Kızar mı komşu?
1: Yok, komşumuz çok iyi.
0: Tamam. Komşu kızmazsa ben şuraya şöyle çıkıyorum. Şöyle ilk önce Recep'e vereyim.
1: Oh. Hadi bakalım Recep.
0: Şöyle ön sonra Zafer'e vereyim. Kameraman arkadaşımız. Ay sonra da kendim alayım. İsmin ne ablacığım?
1: Bartui.
0: Bartui. İsmi ne, anlamı ne?
1: Gül kız demek.
0: Gül kız demekmiş. Oh mis. Ay dur suyumu içeyim. Hadi devam edeceğim. Ev sizin mi, kira mı?
1: Kira.
0: Kira. Ne kadar kiralıyorsun?
1: Verdik bir şeyler.
0: Verdik boş bir şeyler, boş ver diyor. Ay durun çok susadım. Suyumu içeyim, boş devam edelim.
1: Acele yok.
0: Hadi oynayalım biz, boş ver. Adalardan

kaderlere. Bu kadarını biliyorum. Bu kadarını biliyorum. Bu sıcakta bence de bu kadarı yeter. O zaman kendine iyi bak. Su için teşekkür ediyoruz hepimiz de. Öpüyorum Martı'yı ablam. Sait Faik Abasıyanık Müzesi'ne geldik sevgili seyirciler. Bu müze ücretsiz olup herkese açık. Bir kere onu söyleyeyim size. 1959 yılında kurulmuş. Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarından Sait Faik Abasıyanık hem Burgaz Adayı hikayelerine konu almış hem de İstanbul Adaları'nı hikayesine konu almış. 1938 yılında da arkamda gördüğünüz evi satın almış. Daha sonra burada yaşamaya başlamış. Vefat ettikten sonra bu ev müze haline getirilmiş. Bu müze pazartesi ve salı günleri kapalıymış. Onu söyleyebilirim size. Haftanın diğer günleri 10.30 ile 16.45 arasında müzeyi ziyaret edebilirsiniz diyelim ve ada sokaklarında kaybolmaya devam edelim. Balkondaki tatlı adalıya bakmaktan kendimi alamıyorum. Bizi öyle bir dinliyor ki bir bana bakıyor, bir Recep'e bakıyor izlerken. Çok masum ve çok sessiz maşallah diyelim. Ve hemen bu güzel dostumuzla birlikte sokak hayvanları için ve bütün hayvanlar için bir kap su, bir kap mama diyelim. Burgazada Kızılçam ormanları ile kaplı. Burgazada İstanbul'da Prens Adaları içinde üçüncü büyük adaymış ve yuvarlak bir yapıdaymış. Genişliği de 2 kilometreymiş sevgili seyirciler. Bunun bilgisini verebilirim size. Adadaki tek tepe Bayraktepe'ymiş. Birazdan Bayraktepe'ye gideceğiz inşallah. Taksiyle gitmeyi düşünüyorum Bayraktepe'ye. Şimdi biz sokak aralarından yürüyerek çarşının içine gideceğiz. Biraz çarşıda dolaşacağız. Mesela balık fiyatlarını öğrenebiliriz sizin için. Sahilde meşhur bir dondurmacı var, Vapur İskelesi'nin orada. Bence orada gidip bir de dondurmayı yiyelim. Mesela burası Burgaz Çayırı Sokağı. O zaman ne duruyoruz? Haydi çarşıya.

Burgazada'da çarşıdayız şu anda. Çarşı Caddesi arkamda görmüş olduğunuz cadde. Çarşısı küçük Burgazada'nın. Hani Büyükada gibi büyük bir çarşısı yok. Onu söyleyebilirim sizlere. Burada iki eczane, bir fırın varmış sevgili seyirciler. Büyük market hiçbir şekilde yokmuş. Yani buradaki market ve bakkallardan sadece alışveriş yapabileceğinizi söyleyeyim. Ve dilim damağım kurudu. Adadaki sahildeki meşhur dondurmacıya gideyim ve dondurma alayım.

Bakın buraya da bisiklet veya külü araç giremez. Çarşıya giremediği gibi. Sahil kısmında da yasak. Şöyle Recep'e bakarken yürürken denize düşeceğim diye korkuyorum. Aslında düşsem de güzel olur yani, şöyle bir serinlerim. Bak burada mesela sahil kısmında birçok balık lokantası var. Şimdi ilerideki balık lokantalarına da sorarız ama buraya geldiğiniz zaman zaten tekrar belirteyim. Yediğiniz balığa göre, içtiğiniz içeceğe göre. Yani masayı ne kadar donatıyorsanız o kadar para ödüyorsunuz. Ne yiyorsanız onu veriyorsunuz falan filan yani. Değil mi Recep? Yani işin özü. Ha bu arada Burgaz Adası'nın eski isminin de Antigone olduğunu söylemek isterim. Şarkı hala dilimde, adalardan bir yer gelir bizlere. Aman Allah, gözlere bak, gözlere. Allah, böyle fıkır fıkır oynayasım var. Sizi adanın 61 yıllık dondurmacasına getirdim. Hemen şehir hatları Burgazada iskelesinin çaprazında mükemmel bir dondurmacı 1961 yılından beri burada bir hizmet veriyor. Vallahi dondurmalarımı alıyorum şu an. Yıldız, bunun hepsini sen mi yiyeceksin derseniz evet, adadaki en meşhur dondurmacı, dondurmaları mükemmel ve tabii ki ben yiyeceğim. Ay karabiber çok güzel. Limonlu yakılıyor. Sakızlısı zaten bayağı meşhurmuş. Teşekkür ederim. En meşhur sakızlısı diyor. Muzlu çok güzel. Çikolatalıya da dışarıda bakayım artık ve dondurulmalarımla birlikte dışarı çıkayım. Ay vallahi ne güzel hediyelik eşya ürünler satıyorlar ya. Gerçekten bayıldım. Vapur iskelesinin hemen yan tarafında böyle küçük küçük tezgahlar var. Hediyelik ürünler satın alabilirsiniz adaya geldiğinizde. Kolye, şöyle bileklik, yüzük, hal. Bakın benim standımdaki her şeyi biz yapıyoruz diyor ablacığım. Bakın şöyle anahtarlık takmak için

Kediyeli, kediyelik eşyacıların orada dolaştık. Şimdi geldik elektrikli otobüs ve taksilerin olduğu yere. Şimdi elektrikli taksiye bineceğiz. Hem otobüse hem de taksiye İstanbul Kart geçiyor. Ve adada tek tepe olan Bayraktepe'ye doğru çıkacağız. Hadi biz taksiye.

Valla taksiyle buraya kadar geldik. Normalde taksi büyük Çamlık yolu sokağından yukarıya doğru gidiyor. Ama şunu belirtmek istiyorum. Biz de yukarı çıkamıyoruz. Size Bayraktepe'yi göstermek istiyordum. Adada tek tepe olan Bayraktepe'yi ama görmüş olduğunuz gibi burada ve ileride yol çalışması var. Hatta şu an geliyor mu size bilmiyorum sesleri. Yol çalışması olduğu için biz de çıkamıyoruz. Kötü bir görüntü sizlere açıkçası vermemek için. Ama siz buraya geldiğiniz zaman yol çalışması bitmiş olursa Burgazada da mutlaka adada tek tepe olan Bayraktepe'ye gelebilirsiniz. Eğer ben oraya kadar hani burada taksiyle inip 20-30 dakika yürüyorsunuz. Eğer ben oraya kadar yürüyemem diyorsanız adayı Büyük Çamlık Yolu sokağının oradan mesela şuradan falan gayet güzel bir şekilde görebilirsiniz. Taksinin açılışı 32 liraydı. Buraya kadar 70-75 lira falan yazıyor. Gidiş dönüşte yani 140-150-160 liraya falan mal oluyor. Şöyle burası Burgazada'nın arka tarafı. Hemen taksinin olduğu tarafa geçtiğimiz zaman Heybeliada manzarasını görebiliyoruz. Kınalıada'yı hemen görüyoruz karşıda. Zaten ilk indiğimiz adaydı. Yani vapurun ilk durduğu adaydı. Şurada görmüş olduğunuz gibi Kınalıada. Sonrasında Burgazada, sonra Heybeliada, sonra da Büyükada. Bir de gelin şu tarafa şöyle gidelim. Ne güzel yemyeşil, kızılçam ormanlarıyla kaplı olduğunu söylemiştim Burgazada'nın. Bir de şöyle yürüyelim. Taksiyle çıkmak istemiyorum diyorsanız şu yolu yürüyebilirsiniz ama yürüyerek özellikle sıcaklarda çıkılmaz. Bisikletle de zorlanabilirsiniz. Taksi ya da otobüs olabilir. Abiye soralım mesela otobüs geliyor mu buraya elektrikli otobüs? Elektrikli otobüs gelmiyormuş. Tek şansımız bisiklet, taban var ya da taksi. Bak şöyle geçelim mesela Heybeliada. Şöyle Deniz Harp Okulu karşıda. Heybeliada'dan sonra da Büyükada. Buradan böyle bakınca ne kadar güzel görünüyor gerçekten de ya. Sevgili seyirciler, kameraman arkadaşım Recep şu an gösteriyor. Zafer de sizlere gösteriyor. Ada manzarasını, adadaki güzel görüntüleri. Gerçekten de şöyle İstanbul karşımızda. Adalardayız. Adalar ilçesinin bir mahallesi Burgazada. Yani burası bence adalar farklı bir dünya açıkçası.

Adalarda birçok Türk sinema filminin ve dizisinin çekildiğini de söylemek istiyorum. Hemen şöyle solumda elimle işaret ettiğim yerde Yassıada var. Şurası

Giriş yasak olduğu için adaya geldiğiniz zaman ormanlara giremezsiniz. Eğer sizi bir görevli görürse ceza yazma ihtimali var. Onu söyleyebilirim ama bu programı izlediğiniz zaman ormanlara giriş eğer kalkarsa Leventla ve Kovos korusunda Burgazada'da buraya gelip gün batımını burada izleyebilirsiniz. Orman yangınlarından dolayı biliyorsunuz girişler kapatıldı. Her yerde de şeritler çekilmiş durumda. O yüzden ormanların içinde oturmamaya dikkat edin diyorum. Biraz önce bir çift oturuyordu. Taksici abi hemen onları uyardı. Çocuklar dedi eğer görevli görürse size ceza yazabilir. Dilerseniz başka bir yerde oturun dedi. Ben de bunu size söylemiş olayım. Ama dediğim gibi yasaklar eğer bu programı izlediğiniz zaman kalkarsa Leventla ve Kovos korusuna gelip buradan muhteşem gün batımını izleyebilirsiniz ki gün batımı burada bayağı iyiymiş.

ne duruyoruz? Hadi gidelim. Buranın meşhur çilekli milföyünü de yiyelim. Sonra da vapura binelim de. Gidelim mi Recep? Gidelim mi? Hadi gelin. Çilekli milföyüm ne? Limonatam geldi. Buranın limonatası da çok güzelmiş vallahi ben diyeyim. Evet güzelmiş. Öyle söylediler. Bayağı güzelmiş. Buz gibi limonata bu havada da iyi gitti. Bu arada Eylül'de de çok keyifliymiş Burgaz'da. Ekim'de de benden söylemesi. Kahvaltı yaptığım pastanedeyiz. Çilekli milföy yiyeceğim demiştim. Vallahi bu milföyü yemeden adadan gitmeyin benden söylemesi. Şöyle keseyim. İnşallah ağzımı yüzümü batırmadan yerim ama batarsa da batsın. Değil mi? Kameraman arkadaşlarım. Pudra şekerini az biraz masaya döktüm. Bakın şöyle içine. Pastacı kreması, çilek, milföy. En sevdiğim üçlü olabilir.

0: 9 zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira.
1: Ucuz, hep ucuz. Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glassiskin nemlendirici kremi. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glassiskin. L'Oréal Paris'ten.
4: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Adriana duşta da sadece duruluyor.
7: Sadece duruladım. Sen de durula.
6: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
5: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
8: Silahlar bu gece İstanbul'da olacakmış.
9: Daha mutlu günlerin yıllar için ya.
10: 20-30 senediklere bile saydırmışsın kendini.
11: İyi günler babacığım.
10: Çıkınca İstanbul'a mutlaka bana gel.
9: Bir tabanca, bir de kiralık araba.
10: Fakat silah olmasa...
12: Alın olduğunuz yerde.
13: Bulacaksınız onu.
9: Geri getirdiler.
11: Kimsin, ne istiyorsun benden?
9: Hipodromda öldürdüğün Ekrem'in oğlu.
11: Ne olursa olsun saldırmamalıydım sana.
9: Söyle, kaç para istiyorsun? Para değil, seni istiyorum.
11: Yalvarırım gitme, öldürme.
12: Ne bekliyorsun, vursana.
11: Benim için bağışla babamı. Ateş etme baba.
14: Şafak'ta buluşalım bugün 16.15'te TV4'te.

Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Çocuklar,
5: şoka gidelim.
4: Diyecek, okul ihtiyaçları Lektor ürünlerle uyguna gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok uyguna, hem şokta hem cepte şokta.
6: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
7: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Heinz ketçap 109 lira, Heinz mayonez 129 lira.
8: Süper Kumbara başlıyor.
9: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
10: Ben.
11: Kral Şakir.
12: Armut piş ağzıma düş.
13: Dört arkadaşımızla birlikte...
12: Neydi ya?
14: Ay dilimin ucunda!
13: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
15: Zaten benim ilgi alanımdır, sandviç.
13: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
16: Ben!
17: Botanik!
16: Abacus!
17: Kasa!
16: Marul!
12: Kumbara!
13: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
5: Süper Kumbara!
8: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
18: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
19: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Bakın.
2: Tam da leslik.
3: Okula dönüş heyecanı başladı. Lektör kalem, silgi, kalem tıraş, pastel boya hepsi uygun fiyata. Hem bizim toptan hem de bizim groslarda.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Şu probisi bir yapamadınız ya.
2: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
1: Anlıyor, yapamıyor.
2: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
3: Bari kötü ayrılmayalım.
2: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
4: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: sadece durula.
1: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: 27 Ağustos tarihinden itibaren Silka okula dönüş seti 99 lira 90 kuruş. 400 gram birlik gurme fındık kreması Kopta 179 lira 90 kuruş.
3: Mavi bir zürafa mı?
4: Vay, konuşabiliyor musun?
3: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
5: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş.

Şöyle bir Burgaz Adaya bakıyorum da gerçekten çok ama çok güzel bir ada. Bol yeşillik, tarihi ev. Daha ne olsun? Yolunuz mutlaka Burgaz Adaya düşsün. Görmüş olduğunuz gibi martılar da bize eşlik ediyor ve dalga sesleri. Vapur yolculuğumu paha biçilemez. O zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ay aman, ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de gibi ne kadar gülün, göz kenarlarınız kırılsın. Kendinize iyi bakın ve unutmayın, bugün benim yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Bir hatamız olduysa affola efendim. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.

Berekettir Anadolu. İnançtır, yardımseverliktir, sadakat ve samimiyettir. Birlik ve beraberliktir Anadolu. Seyit Onbaşı'dır, Şerife Bacı'dır, Nene Hatun'dur. Bir somun ekmeği bölmektir Anadolu. Her karış toprağı cennettir. Ve Mezopotamya'nın kalbinde kadim bir uygarlıktır Mardin. Çan seslerinin ezan sesleriyle kucaklaştığı, medeniyetlerin buluştuğu, camileri, manastırları, antik kentleri, tarihi sokakları ve evleriyle bir açık hava müzesidir Mardin. Mezopotamya Ovası'nı yukarıdan selamlayan, tarihin kültürle harmanlandığı, efsunlu topraklarda medeniyetlerin kol kola girdiği şehirdir Mardin. Arapça kaynaklarda Maridin, Süryanice kaynaklarda Marde ve Kürtçe kaynaklardaysa Merdin olarak geçer. Romalılarsa buraya Maride ismini verirler. Adında bile medeniyetlerin kardeşliği saklıdır Mardin'in. Gece ayrı, gündüz ayrı büyüler Mardin. Gün kendini geceye teslim ettiğinde yeni gelinin gerdanındaki telkari bir kolye misali göz kamaştırır şehir. Bugünkü görünümüne Hamdaniler döneminde kavuştuğuna inanılan Mardin Kalesi, şehre en hakim noktada gece gündüz nöbet tutar. Sarı kesme taşlardan inşa edilen Mardin evleri, görenleri hayran bırakan birer şaheserdir. Her biri bir başka gizeme açılan Mardin sokakları ise konuksever birer ev sahibi. Milattan önce 530 ila 750 yıllarına tarihlenen ve adını Pers Kralı 3. Dara'dan aldığı bilinen Dara Antik Kenti'nin içindeki su sarnıcı, tapınak, su deposu ve zindanla eskiden askeri garnizon olarak kullanıldığı rivayet edilir. Mardin denince herkesin dilinden tek nefeste dökülür adını safran çiçeğinden alan Süryanilerin mabedi Deyrul Zafaran Manastırı. Artuklular döneminde inşa edilen ve ayakta duran minaresinde hem dört büyük mezhebin hem de aşere-i mübeşşerenin isimlerinin yazılı olduğu Ulu Cami. Yine Artuklular döneminde başlayan, Moğol istilasıyla yarım kalan inşası Kasım İbni Cihangir tarafından tamamlanan Kasimiye Medresesi ve Süryaniler için hala bir dini eğitim merkezi olan Mor Gabriel Manastırı. Moğol istilası sırasında hapsedilen Sultan İsa'dan adını alan Zinciriye Medresesi ve 1500 yıllık Kırklar Kilisesi. Ve tarihin derinlerinden gelen nice eseri, doğal zenginlikleriyle taşın ve inancın şiiridir Mardin.

Berekettir Anadolu. İnançtır, yardımseverliktir, sadakat ve samimiyettir. Birlik ve beraberliktir Anadolu. Seyit Onbaşı'dır, Şerife Bacı'dır, Nene Hatun'dur. Bir somun ekmeği bölmektir Anadolu. Her karış toprağı cennettir. Ve Anadolu'nun ortasında bir mucizedir Kapadokya. Erciyes'in, Hasan Dağ'ın, Güllü Dağ'ın tutuştuğu bir kavgadan sonra hiddetini savurduğu büyülü topraklardır. Kavganın şiddeti volkan olur taşar vadiye ve güzel atların ülkesi Kapadokya yükselir Anadolu'nun bağrında. İlk yaşam kalıntılarının paleolitik döneme denk geldiği Kapadokya kimlere ev, kimlere vatan olmamıştır ki? Hititlere, Perslere, Romalılara, Bizanslılara, Selçuklu'ya, Osmanlı'ya ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti'ne. Özgür ve kuralsız, belki de Kapadokya'yı anlatan en doğru iki kelime. Bulutlar elinizi uzatsanız dokunacağınız kadar yakın, peri bacaları başına buyruk. Sanki o dağınıklık içinde kendi ahengini oluşturmuş. Yeraltı şehirleri, bilinmeyen dünyalarını sizlere aralamak için sabırsızlıkla bekler milyonlarca senedir. Girdiğiniz her kapı başka bir dünyaya açılır. İçi alev alev, davetkar bir ülke Kapadokya. Özgür atların ve kadim dostların ülkesi. Toprak doğurur Kapadokya'da. Her gidişinizde daha da çoğalmış bulursunuz sanki. Gelin gibidir Kapadokya. Duvağında asılı duran balonlar, gelin teli misali dökülür zülüflerine. Zamansızdır Kapadokya. Bir ayağı masalların üzerinde, bir ayağı fezanın en tepesinde. Ve Kapadokya, gökyüzünün efsanelerle kucaklaştığı kadim topraklardır.

Yüzyılların gölgesinde saklı kalmış bir masal diyarı. Anadolu'nun kalbinde taşla, ahşapla, tarihle örülmüş bir şehir. Burası zamanın durduğu Osmanlı kasabası Safranbolu. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu benzersiz kent, sadece mimarisiyle değil, geçmişin ruhunu taşıyan sokaklarıyla da büyülüyor. Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerinden olan Safranbolu evleri, beyaz badanalı duvarları, cumbalı pencereleri ve kırmızı kiremitli çatılarıyla adeta tarihi bir tabloyu andırıyor. Yaklaşık 2000 civarında tescilli tarihi evin bulunduğu Safranbolu, Osmanlı dönemine ait sivil mimarinin korunmuş ender örneklerini sunar. Ahşap ve taş malzemeden yapılmış olan bu evler genellikle iki ya da üç katlıdır. Her odası bir yaşam alanı olarak tasarlanmıştır ve evlerde mahremiyet, işlevsellik ve estetik ön plandadır. Geniş saçaklı çatılar, ahşap oymalar ve cumbalı pencereler evlere karakteristik bir güzellik katar.

Safranbolu, adını dünyanın en değerli bitkilerinden biri olan safrandan alıyor. Bir zamanlar bu nadide baharatın ticaret merkezi olan şehir, bugün de safran tarlalarıyla, geleneksel lokumlarıyla ve zanaatkar çarşısıyla yaşayan bir kültür mirası. Osmanlı sivil mimarisinin günümüze kadar en iyi korunduğu yerlerden biri olarak bilinen Safranbolu, sadece mimarisiyle değil, tarihi, kültürü, doğal güzellikleriyle de büyüleyici bir atmosfere sahiptir. Gökyüzünden süzüldükçe 17. yüzyıldan kalma Cinci Hanı, Taşkemerli Köprülü Mehmet Paşa Camii ve şehre hayat veren İnce Kaya Su Kemeri göze çarpıyor. Bu eserlerin her biri Safranbolu'nun derin tarihine tanıklık etmiş sessiz bekçiler gibi. Safranbolu, geçmişin izlerini bugüne taşıyan, yaşayan bir tarih kitabı gibidir. Taş sokaklarında yürürken, yüzyıllar öncesine ait bir hikayenin parçası gibi hissedersiniz. Safranbolu, gerek kültürel zenginliği, gerek mimarisi, gerekse doğal güzellikleriyle Türkiye'nin en özel ve korunmuş

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün... Ya ne oldu yine?
1: Biliyoruz ki sen her gün bir işi yapamıyorsun diyecektim Tuğba.
0: Ama bak şu an benim modumu düşürdün. Neden laleler diye başladığımı anlatacaktım sevgili seyircilere.
1: Zaten onu da ayrıca merak ettim Tuğba. Neden laleler diye başladın?
0: Ama nerede olduğumu bilmiyorsun ki şu anda sen.
1: Ama söylemedin ki Tuğba, nereden bileyim?
0: Neyse tamam, karıştırma, ben başlıyorum. Efendim biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi yapmaya çalışıyorum. Bugünkü işim o kadar güzel ki, o kadar keyifli ki, bir de hava da güzel olunca efendim değmeyin keyfime. Ben çok enerjiyim. Kameraman arkadaşlarım diyor ki sürekli yerinde dur, bir seni bir çekelim. Hayır diyorum, hayır Ayberk, durmayacağım. Efendim biz bugün İstanbul'un güzelliği Emirgan Korusu'na geldik. Sizler Nisan ayında gelip fotoğraf çektirin lalelerle diye güzel bir görsel şölen oluşturmak adına bugün lale ekimi yapacağız. Şimdi ekipler beni bekliyor. Oraya gidiyorum ve lale ekimine başlıyorum efendim. Hadi buyurun. Kolay gelsin.
2: Sağ olun, hoş geldiniz Tuba
0: Hanım. Aydın Bey, hoş buldum. Hoş buldum, hoş buldum. Efendim çok güzel bir ekiple birlikte çalışacağız bugün. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri bugün lale ekimine başladı. Nisan ayında mis gibi laleler olsun diye, değil mi efendim?
2: Evet.
0: Efendim kendinizden biraz bahseder misiniz?
2: Ben Aydın Kara, 1970 Rize doğumluyum. İşimden memnunum, toprakla uğraşmaktan memnunum.
0: Harika.
2: Bugün siz de tadacaksınız bu duyguyu.
0: Eyvah.
2: Yorucudur ama zevklidir. Toprakla uğraşmak güzel.
0: Evet, seviyorum aslında ama birazcık benim gözüm korktu. Neyse Aydın Bey, o zaman biz başlayalım. Eldivenlerimi de getirdim ben size yük olmamak için. Efendim, uygun mudur bu eldivenler?
2: Evet, uygundur.
0: Ben size ne diye hitap etmem lazım?
2: Çavuşum diyebilirsiniz.
0: Çavuşum. Tamam. Eldivenlerimi giydim ben. Şimdi, efendim.
2: Şimdi ilk önce lale dikeceğimiz alanı belirleyeceğiz, şekli belirleyeceğiz. Sonra oranın çimini sökeceğiz, toprağını çıkartacağız. Yeni toprak sereceğiz. Dikim hazır olacak. Tırmını çekeceğiz, sonra lalesini dikeceğiz.
0: Oh, bugün akşam olmaz. O zaman efendim başlayalım.
2: Keyifli bir gün olacak, başlayalım.
0: Aydın Çavuş'um, ben şimdi ne yapacağım? Elime kireç verdiniz.
2: Şimdi bizim alandaki şekillerimiz bir şekle bağlı değil. Mühendislerimizin tamamen yaratıcılığına bağlı. Burada da sizin yapımcılığınızı burada da görelim. Tamamen kafanıza göre bir şekil çizin bize.
0: Adımı yazabilir miyiz Tuğba gelenler?
2: Yok, özel isim olmasın da.
0: O zaman şey...
2: Şekli tamamen size bırakalım. Sizeceğiniz şekilde lale açacak, onu hayal edin.
0: Ha. Şu an çok büyük bir hata yapıyorlar. Neyse tamam. Bana bırakmakla bu işi. İyi mi böyle?
2: İyi. Daha sadece bir çizgi çizdiniz, iyi mi böyle derken?
0: Şey ya tamam, hallediyorum ben.
1: Aydın Çavuş'um, yanlış karar verdiniz.
2: Tabii muhteşemsiniz. Kendimi anaokulunda hissettim birden. Bir anda.
0: Eyvah, bugün işimiz var değil mi bizim?
2: Bundan daha iyisi olamazdı.
0: Bence de bu konuda yani mütevazı olamayacağım da. Neyse, şimdi ben şurada cezalı öğrenci gibi durayım. Ne yapacağım?
2: Şimdi bu alanın çimini çıkartacağız, sonra toprağını da çıkartacağız. Size yardım da alayım, Zülfikar abi.
0: Evet, yardıma ihtiyacım var.
2: Çizdiğimiz alanı çıkartacağımız şekli belirleyeceğiz bel küreğiyle.
0: Hayır, sen sanki çok yaptın da, yani çok biliyorsun da, oturduğun yerden konuşuyorsun. Hiç eline kürek aldın mı?
1: Benim sadık yârim kara topraktır Tuğba.
2: Hepsini sibellemeyin.
0: Yok, çok iyi gidiyordu ya.
2: Tuğba'nın var da hiç bırakın.
0: Ya bence süper gidiyordu abi.
1: Aydın Çavuş'um Tuğba'nın kaytardığını fark etti.
0: Tam birazcık daha yapsan ki ben daha göreyim.
2: Haydi siz de boş durmayın, bir anda kürekten... Çıkan çim alıp Zülkan Hanım, kürek getirin.
1: Çavuşum izin verme boş durmasına.
0: Ha, tamam. Tamam anladım. Yapabilirim herhalde. Evet. Ha, onu o şekilde kaldırıyorlar. Ya kameraman arkadaşım Ayberk şunu da yap bari dedi ya. Ayberk bugün sana yemek yok.
1: Tembelliğinle ustalarımıza illallah, kameraman arkadaşlarımıza bir zahmet. Ha gayret, bari şunu yapsan dedirtiyorsun Tuğba. Farkında mısın?
0: Oh,
2: Siz kesilmiş alandan almıyorsunuz şu anda. Kesilmiş alan burası.
0: Ha, ben zoru başarmaya evet. Çalışıyorum.
2: Şöyle şuraya bir alayım, bir göstereyim size. Şimdi şurasını arkadaş geçmiş ya, burası sağlam da. Burasını şöyle keserseniz daha kolay alırsınız.
0: Ha.
2: Eğer biz bu işi sizin gibi yaparsak... Nisan'a değil, Kasım'a da, bir dahaki Kasım'a da yetiştiremeyiz yani.
0: Aydın abi, yani işinde iyi olduğun kadar esprilisin de.
3: Dövbe kesin mi o halde atın?
2: Çalışmaya geldi, çalışması lazım.
0: Tam yapabilirim ya.
2: Tamam, sen şöyle dilim yap.
0: Tam yapabiliyorum.
2: Sen dilim yap. Tuba Hanım, arabayı da taşıyabileceğiniz kadar yükleyin. Arabayı da siz taşıyacaksınız.
0: Ha? Efendim?
4: Ben yardım edeyim.
0: Hanımlar birbirine yardım ediyor. O zaman ben bunu götüreyim birazını.
2: Tamam, arabanın kepçenin alabileceği bir yere çekeceksiniz onu.
1: Yine herkesi seferber ettin Tuğba.
0: Of, o kadar da şey değil yani, kolay değil ki. Bana yardımcı oluyorlar ona rağmen. Yani evet. Ben devirebilirim herhalde diye düşünüyorum. Ama nereye yani? Nereye devirebiliyorum?
4: Poşet mi?
0: Bence poşet küçük. Bence poşet küçük olduğu için. Yoksa benim yapamadığından değil yani.
4: Yapıyorum.
0: Evet. Ay, o kadar güzel kokuyor ki toprakta şu anda.
1: Zaten her durumda bir bahanem var Tuğba.
0: Of. Çok terledim.

0: Yorgunluk belirtileri başladı galiba.
1: Evet.
2: Beklediğim oldu. Tuba yoruldu.
0: Evet, gayet güzel gidiyorsunuz. İlk günkü performansınız güzel.
3: Nisan ayında da gelip fotoğraf çektireceğim burada. Ben yaptım burayı diyeceğim.
2: Ben de geleceğim Tuğba.
3: Evet, sen de gel benimle, olur mu? Sen de gel çektir, sen eksik kalma. Bak kalıp bunu çıkardım yani hiç. Olayı çözdüm artık. Zor olsa da. Zor olsa da çözdüm yani. Nasıl oldu
0: tabii
3: şimdi?
0: Bitti şu anda işimiz. Lale dikebiliriz. Değil tabii. Şimdi sizin çizdiğiniz bu muhteşem şekilde laleler düzgün çıkması için şu kenarları düzgün bir şekilde düz yapmamız lazım ki laleler bir hizada ip gibi çıksın.
3: O zaman?
0: Şöyle kürekle, bel küreğiyle kenarları düzeltiyoruz aşağı doğru ayağınızla.
3: Ha. Şöyle.
0: Evet.
3: Taşa denk geldim.
0: arazinin böyle şartları böyle zorluklar oluyor. Bazen taşa geliriz, bazen köşe denk geliriz.
3: Bazen bana denk gelirsiniz.
0: Şöyle düzgün yapıyoruz. Tabii size gösterdikken de işi bitirdiniz buna. Şöyle başlıyoruz.
3: Çok güzel yapıyorsunuz diye ben müdahale böyle etmek istemiyorum. Yoksa ben yapardım yani.
0: Konsepte uyalım lütfen, buyurun.
3: Tamam.
0: Tamam, orayı düzgün.
3: Evet, formata göre benim yapmam gerekiyor. Aslında ama ne yapayım? Çok yoruldum ya. Olmadı mı şimdi daha?
0: Oldu bu, tamam. Şimdi bu toprağı belliyoruz rahat lale dikebilmek için. Bel küremizi getirelim. Toprağı havalandırıyor bu bel küre.
3: Anladım.

0: Buyurun, anladıysanız bir de harekette görelim.
1: Aydın Çavuş'um, hislerime tercüman oluyorsunuz. Sağ olun, var olun.
2: Allah'ım, hiç mi elime bir şey yakışmaz ya?
0: Emine mikrofon yakışıyordur.
2: Evet, bana tek yakışan şey mikrofon zaten. Vallahi Aydın abi, beni bugün bitirdin ya. Geldim şuraya iki lale ekeceğim diye biliyorum ben. Bu işleri yapacağım zannetmiyordum ben ya.
0: Tabii Nisan ayında laleleri ziyarete gelenler de öyle zannediyorlar. Lalelere bile havadan atmışlar zannediyorlar.
2: Evet, gökyüzünden helikopterle aşağı bırakıyorlar.
0: O yüzden dikimin eziyetini bilirseniz doğaya daha saygılı, lalelere daha güzel gözle bakarsınız.
2: Vallahi
3: bir tane kurtarırsınız var ya.
2: Oluyor mu öyle şeyler?
0: Maalesef.
2: Ya,
0: İnsanlar
2: ya.
0: Resim çektirmek için lalenin içerisine giriyorlar.
2: Yapmayın ya.
0: Yatıyorlar, kopartıyorlar, eve götürüyorlar.
2: Şaka yapıyorsunuz. Buraya tabii benim adımı falan yazacaksınız herhalde.
0: Siz yazdınız zaten
2: Akıncı
0: böyle.
2: Akıncı tarafından yapılmıştır diye.
0: Siz yazdınız zaten böyle bir şekilde, sizden başka kimse yapamaz
2: ya. Ya Aydın abi, vallahi bombasın ya, yemin ediyorum. Ya ne zormuş bu işler ya. Şimdi oraya bir alan açtım ben. Bayağı bir toprakla uğraştım. Şimdi lale toprağı getir dediler bana. Yükledim 3 çuval. Yeter mi sence?
1: Nereden bileyim Tuğba? Ben bahçıvan değilim ki.
2: Hayır, seni denedim ben. Hadi biliyor musun bu işleri diye. Gün boyu bana sataşıyorsun ya. Ama bugün bana biraz az sataş. Çünkü ben çok yoruldum. Neyse Aydın... Aydın Çavuş'um beni bekliyor. Of, bayağı ağırmış.
1: Söz veremem. En büyük keyfim sana sataşmak Tuğba.
2: Çavuş'um, ben geldim. Geldim ben.
0: Hoş geldiniz. Gözümüz
2: oralarda
0: kalmış.
2: Hoş bulduk.
0: Şimdi laleyi tabasını dikime hazırlayacağız. Son aşama. Altta kesersiniz şöyle. Tek şey, tek seferde kesersiniz. Evet.
2: Çok güzel.
1: Tuğba basit bir yol öğrendi.
2: Neden baştan söylemiyorsunuz Zülfikar abi de beni uğraştırıyorsun?
0: Siz bulasınız diye söylüyorsunuz.
2: Hani belki ben kendimden bir şey üretirim diye bekliyor ekip ama yanılıyorsunuz. Benden çok bir şey beklemeyin.
1: Aman Aydın Çavuş'um, Tuğba'dan sakın bir beklentiye girmeyin. Sonra gerçekten çok üzülürsünüz.
2: Ya yumuşacık değil mi bu?
0: Evet, bu çok yumuşak. Buyurun.
1: Yumuşacık toprakla bile iş yaparken yüzünü ekşitiyorsun Tuğba. Şu işi severek yapmayı denesene diyeceğim ama kime diyorum ki ben? Oynamak, eğlenmek varken çalışmak neden değil mi Tuğba?
2: Ya ben ne yapacağım şimdi daha?
1: Ben söyleyeyim, lale ekeceksin.
2: Tabii sen oturduğun yerden yine benimle dalganı geç. Eyvah. Eyvah. Eyvah. Aydın abi, nasıl oldu muhteşem çalışmam?
0: Evet, dediniz gibi muhteşem oldu. Şimdi son aşamaya geldik.
2: Yuhu!
0: Aletlerimizi alıp lale dikmeye başlayacağız. Siz şaşura getirin bize.
2: Allah Allah, ne kadar değişik.
0: Şuradan bir renk seçin isterseniz, hangisini dikelim?
2: Sarı var, kırmızı var, mor var. Sarı dikelim mi?
0: Tamam, dikelim. Açıyoruz. Bu kadar.
2: Şey, üstü yukarı gelecek değil
0: Tabii,
2: mi?
0: Üstü yukarı gelecek.
2: Bu kadar.
0: Bizim yeni gelen cemeler de sizin gibi dikiyor zaten. Siz bir haftada...
2: bir haftada
0: lalelere kora gidersiniz. Söyleyince de fazla da havaya girmeyin. O kadar da yavaş olmaz bu işler. Bakın şöyle.
2: Çıkma geri. Ya bu da çıkmış. Ya bu şekilde ben bir yere varamayacağım ya.
0: Böyle giderseniz tamam. Sen de festival yapamayacaksın.
2: Valla festival iptal. İstanbullulara duyurun.
1: Bana göre dünyanın başkenti, göz bebeği İstanbul ve İstanbul'la özdeşleşmiş Lale Festivali. Düşünsenize, bu sene Tuğba yüzünden bu güzelim festival gecikecek. Ne kadar acı.
2: Efendim, benim bugünkü işim Emirgan Korusu'nda lale ekimi yapmakta. Artık olabildiği kadar, hani olduğu kadar oldu değil mi?
0: Evet, olabildiği kadar diyelim. Gayet iyi niyetli, istekli geldi buraya. Dışarıdan kolay gözüküyor demek ki. Elinden gelenleri yapmaya çalıştı. Tabii Tuğba Hanım ve onun gibilerle bu iş yürümez. Biz festivale yetiştiremeyiz bu işi. Ama gayet elinden geleni yapmaya çalıştı. En azından özverili. Sizi de fazla üzsünüz de gelmeyelim. Siz evet. Bu işi çok kolay zannediniz galiba.
2: Yani kolay değildi tabii ki. Yapabileceğimi düşündüm. Biraz zorlandım açıkçası. Öyle diyelim yani.
0: Evet, toprakla uğraşmak zordur.
2: Çok teşekkür ediyorum sabrınız ve yardımınız için. Efendim, bugün Emirgan Korusu'ndaydık. Tekrar belirtmek isterim ki bu ektiğimiz laleler Nisan ayında açacak. İnşallah benim ektiklerim açar diye düşünüyorum. Evet, bir sonraki işte nerede olurum bilinmez. Beni izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim.

0: Sana ihtiyacımız yok. Aramızda konuşacağız.
1: Peki efendim.
0: Arayan olursa toplantıdayım. Meşgulüm.
1: Emredersiniz.
0: İşler umduğumdan iyi gidiyor. Rüstem de dize geldi. Oyun salonunu bize devretti. Kendisine kardan çok ufak bir hisse vereceğiz.
2: Bütün kumarhaneler bizim oluyor desene.
0: Kumarhane değil. Daha kibar olabilirsin. Oyun salonu. Oyun kulübü demen lazım. Şirep 2100 tonluk. İzmir limanına kayıtlı. İsmi Martı. Yüklü.
3: Ne zaman geliyor?
0: Bu gece. Büyükada yakınlarına demirleyecek. Rıdvan'a emir verdim. Motorla gidecekler gemiye. Birkaç seferde boşaltacaklar.

0: Bir motor dolusu içki ve kamız polisin eline geçti.
1: Hiçbir suçum, hiçbir günahım yok benim.
2: Patronun zararı tam 1 milyon lira.
1: Ben ihbar etmedim, yalan hepsi, iftira etmişler.
2: İhbar edip yakalatan mal değerinin %10'unu alır kanunen. 100 bin lira.
3: Yok canım. Muhsin'in 100 bin lira için biz...

0: Bizi ele vermeyeceğinden, yakmayacağından eminim.
1: Elbet patron, bunca zamandır yanında namusumla çalıştım.
0: Bilmez miyim? Sen yediğin ekmeğe ihanet etmez, nankörlük, namussuzluk yapmazsın.
1: Tabii.
0: Köpek herif! Götürün, temiz hava aldırın şu

0: Hoş geldin babacığım.
1: Hoş bulduk yavrum.
2: Sizi bekledi pastasını kesmek için.
1: Bunu bilseydim çok daha değerli bir hediye getirirdim.

0: Baba, müthiş bir şey bu.
1: Daha güzel, daha mutlu günlerin yıllar için yavrum.
0: Beraberce.
1: İzin verirseniz dünyanın en güzel kızıyla dans etmek istiyorum çocuklar.
0: Biliyor musun baba? Ben de dünyanın en yakışıklı erkeğiyle dans ediyorum. Üstelik dünyanın en iyi, en şefkatli babası da sensin.
1: Annen de sağ olmalıydı. Senin bu bahtiyarlığını o da paylaşmalıydı. Aramızda o, ikimizi seyrediyor. Bizden daha çok seviniyor, gülümsüyor. Sana onun yokluğunu hiçbir zaman belli etmeyeceğim yavrum.
2: Param yok dedim size!
3: Hele bir silkelen bakalım kaç yüz lira dökülecek.
2: Verdiğim yetmedi mi?
4: Geçen haftadan beri zırnık koklatmadın.
2: Ne yapsanız nafile?
3: Görürüz! Bir daha aynı şeyi yaparsanız boynunuzu kırarım! Hadi defolun!
2: Sağ ol, var ol! Bu iyiliğini hiçbir zaman unutmam!
3: Geçmiş olsun!

İki senedir buradayım, hiç kimseyle ahbaplık ettiğini görmedim. Arayanın soranın mektubun da gelmezmiş. 10 sene bu, kimseler dayanamaz, bravo! Herkes seviyor seni, hem de ürküyor. 20-30 senelik dere bile saydırmışsın kendini.

0: Adam öldürmüşsün. Hiçbir vukuat çıkartmadan bir sürü hapishane dolaşmışsın. İsmin de Halil. Kimsenin başka bir şey bildiği yok.
1: Yetmez mi?
0: Yeter belki. Ben kısmetse yarın tahliye ediliyorum. İşte adresim.

0: Yalnız İstanbul'un değil, bütün Orta Doğu'nun en büyük, en lüks, en muhteşem oteli olacak burası.
1: Şüphesiz beyefendi.
0: İzninizle beyler.
1: Rica ederim.
0: Haber mi geldi?
2: Evet beyim. Silahlar bu gece İstanbul'da olacakmış.
0: Çamlıca'daki depoya istifleyin sandıkları.
3: Verdiğiniz izin dilekçelerinin cevabı geldi. Bakanlık cezaevleri yönetmeliğine göre yattığınız her yıla karşı bir gün izinli olacaksınız. İzin gününü değil, saatini geçirirseniz hakkınızda derhal kavuşturma açılacak. Firar etmişsiniz gibi işlem yapılacak. Hepinizin namusundan zerre kadar şüphem yok. Yarından itibaren başlamak üzere Halil, sen 10 gün izinlisin. Mehmet, sen...

0: Birisi görmek istiyor sizi.
1: Kimmiş?
0: İsmi Halil'miş de, o anlar dedi.
1: Ya, nerede peki?
0: Dışarıda.
1: Oo, hoş geldin, sefa geldin. Şükür kavuşturana.
2: Sağ ol.
1: Bitti, sen de kurtuldun demek.
2: İzinli çıktım, 10 gün için.
1: Geriye kalan 3-5 sene de geçecek elbet. 10 gün, 10 gündür. Geç otur. Bırakmam seni otellere. En hatırlı misafirimsin. Gazinosu, pavyonu, gönlün neyi dilerse.
2: İyi bir tabanca istiyorum.
1: Çay kahve söylemeyeceğim. Tam yemek vakti. Çıkalım boğaza gidelim, sofra kurup gelişini kutlayalım.
2: İyi bir tabanca dedim.
1: Niçin?
2: Bir de kiralık araba.
1: Arabaların hangisini istersen seç, bin git. Fakat silah olmasa, başını derde sokmasan.
2: Bir tabanca, bir de kiralık araba. Parasıyla.

0: Niye beyefendi?
1: Özden şirketine.
2: Ne yapacaksın orada?
1: Semih Bey'i göreceğim.
3: Ne için görüşeceksin beyefendiyle?
1: Hususi bir iş, aramızda.
3: Kimsin?
1: Eski bir tanıdığım. Görünce hemen hatırlayacaktır.
3: Kim olursan ol, beyefendinin haberi olmadan, izni olmadan görüşemezsiniz. Katiye emir ver.

0: vermişti hepimize.
1: Yarın gelirim öyleyse.
0: İmkansız! Bu ara işleri başından aşkın, her günü, her saati dolu.
1: Ne zaman kabul eder beni?
0: En az 10 gün sonra.

0: Tehlikeli bir durum yok, endişe etmeyin. İki kaburga kemiğiniz kırılmış sadece. Kurşun da sıyırıp geçmiş. Ucuz atlatmışsınız. Alçıya almayacağız, sıkı bandajla 3 hafta istirahat etmek zorundasınız.
1: Tekrar uğrayacağız, geçmiş olsun.
0: Teşekkür ederim.
2: Bana ateş edildiğini kimse bilmeyecek. Attan düştüm, kazaya uğradım.
3: Kim ateş etti sana? Neden? Senin gibi iyi bir insanın nasıl düşmanı olabilir?
2: Bilmiyorum. Ama elbet öğreneceğim. Bu kadarla kalamaz. O sersem her kimse yarım bıraktığı işi tamamlamak isteyecektir. Tekrar karşılaşacağız mutlaka.
4: Dün biri gelip sizi görmek istemişti. İyi ki emriniz vardı da yanınıza bırakmadı.
2: Her neyse, kapatalım, unutalım.
3: Yemek hazırlayayım mı? Ayağa kalkıncaya kadar ben bakacağım sana.
2: Okuluna gideceksin. Derslerinden geri kalmanı istemem.
3: Ama babacığım, aklım sende kalacak.
2: Ufacık bir şey, bu kadar büyütmek sana yakışmıyor. Ne zamandır ilk defa senden bir şey istiyorum.
3: Peki.
2: Okula gideceksin, ama yalnız başına değil. Bir süre bizim çocuklar da yanında olacak. Tedbirli olmak daima faydalıdır.

0: Üç gün oldu. Boşa gitti üç günüm. 7 gün kaldı geriye. İznimi geçirirsem polis peşime düşecek. İşim daha da zorlaşacak.
1: Yapmasan, bıraksan, vazgeçsen olmaz mı?
0: Yok. Olmaz. Bir ev lazım bana. Tenha bir yerde. Etrafı da boş olmalı.
1: Bir dağ evim var. Yeni tamir ettirdim. Damını aktardım. Sana yetecek kadar da odun yığdım içeriye. Bir gör istersen. Belki beğenirsin. Yalnız bir haftalık kirayı peşin isterim.
2: Abi, motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Kankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz

0: silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Chatman eski koltuk takımınıza 25 bin, yatak odanızı 30 bin, yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Yepyeni Chatman mobilyalarınızı evinize getirip sizi eskilerden kurtarıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
3: İşte Chatman, işte hayat.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
2: Chatman yatak odanızı 30 bin liraya satın alıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Arkadaş teslim oldu şef. Güçlük çıkarmadı.
11: Geçmiş olsun Şahin.
12: Evet abi ya.
10: Ani bir baskın vereyim dedim.
11: İyi ettin baba.
12: Geçmiş olsun Tufan abi.
13: Geçmiş olsun Tufan abi.
11: Tufan hapisten çıktı. Can düşmanın senin.
13: Komiser Şahin'i öldürecek misiniz?
10: Daha beterini buldum. Bugüne kadar borçlarımı zamanında ödedim ben.
14: Ama bizim de hesap vermek zorunda olduğumuz kişiler var.
13: Papağan eli keşrizde yeni bir dümen peşinde. Elinde de hep bir mal varmış.
10: Sağ ol.
13: Ben maşayım. Küçük şapta iş görüyorum.
10: Avrupa'ya gideceğim.
15: Tufan'a söylemen gerek. Yoksa öldürür seni.
10: Bu işi bırakmalısın. Bırakmam. Bırakmam için çok önemli nedenler var. Gördüklerinden sonra aklın başına gelmiştir sanırım.
15: Oğlumu nereye götürüyorsun?
16: Babacan, bugün 18'de TV4'te.
17: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.

0: Temel ve Kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Süper Kumbara başlıyor.
5: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
6: Ben.
7: Kral Şakir.
6: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
6: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
6: Ben.
7: Botanik.
6: Abacus.
8: Kasa.
6: Marul. Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
9: Süper Kumbara.
4: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
10: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Probis. Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
12: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
11: Anlıyor, yapamıyor. Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
13: Bari kötü ayrılmayalım.
11: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
14: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
15: Probis.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
16: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
17: Gerçekten onlara gülerdim.
18: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
19: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
16: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
19: Atlarla çalışıyorum.
6: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
2: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
4: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı.

0: Nugger, iki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Bakın.
3: Tam da leslik.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
5: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldular. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
3: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
3: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
4: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses'in nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
5: Hadi Allah'a ısmarladık çocuklar. Allah'a ısmarladık.
6: Güle güle.

0: Hangi Angut bunu bırakmış böyle?
1: Tam dayaklık, hayvan.
2: Alın olduğunuz yerde. Elini ayağını oynatana acımam. İn aşağı. Uslu durun. Hadi arabanıza. Çabuk. Çabuk olun. Bir delilik yaparsanız önce kızı vururum. Durmayın, defolun. Geri marş.

0: Yeter patron! Sakatsın, daha beter edeceksin kendini.
1: Bulacaksınız onu! Topunuzu öldürürüm! Kılına zarar gelmemeli! Lokma lokma ederim hepinizi! Hayatım boyunca ne yaptımsa kızım için yaptım. Onu mutlu edebilmek için, anlıyor musunuz? Bulacaksınız onu!
2: Bağışla bizi abi, bir fırsat ver, bulacağız elbet. Cehenneme gitmiş olsa geri getireceğiz.
0: Arabasının plaka numarasını aldık. Sıra o yılanın canını almaya da gelecek.
1: Dağılın her tarafa. Önce arabayı bulun, yılanı deliğinden çıkartın. Onunla ben hesaplaşacağım. Ben geberteceğim ellerimle.

Beni niçin getirdin buraya? Niçin kaçırdın? Sana sordum. Kimsin? Ne istiyorsun benden? Cevap versene!

Neredeyiz? Neresi burası? Bana el süreceğini zannediyorsan aldanıyorsun. Ne yapıyorsun be? Niye çekiyorsun?

0: Seni tanıdı babamın memurları. Elbet bulacaklar seni. Neden kaçırdın beni? Para kazanmak için namuslu bir yol bulamadın mı? Babamı tanımıyorsun, tapar bana! Yaptıklarını yanına bırakmaz, pişman olacaksın!
1: Yukarıda mutfakta yiyecek var, acıkınca yersin.

Babamın cevabını beklemeye lüzum yok. Hemen götür beni. Çok para verecek sana. İstediğinden de fazlasını verecek. Yalvarırım götür. Ben de para veririm sana. Hiç kimseye de söylemem. Şikayetçi olmam. Ölmüş annemin adına yemin ediyorum. Ne bekliyorsun? Ne duruyorsun? Niçin inanmıyorsun bana? İstediğin para değil mi? Söylesene, istediğin para değil mi? Sana soruyorum.

0: Babamın intikamı korkunç olacak. Göreceksin.
1: Gel yemeğini ye.
0: Polise de bildirmiştir. Gazetelerde yazmıştır. Seni arıyorlardır şimdi. Elbet bulacaklar.
2: Konuşmazsan öleceksin. Kolayca almayacağız yanına. İşkence yapacağız. Konuş. Arabanı kime verdin?
3: Bizden herkes araba kiralar. Her birinin nereye gittiğini, nerede olduğunu bilemeyiz. İmkansız şeydir bu.
2: Sendeki bütün arabalar satılık. İlk defa kiraya bir araba vermişsin. İlk defa. Niçin?
3: Bilmem. Ben söyledim söyleyeceğimi.
2: Hiç acınmaz senin gibisine. Konuşsaydın beynin dağılmazdı.
3: Dur! Sen kazandın. Sizi yanına götüreceğim. Ben bu kadar erkeğim, gerisini o düşünsün. Üstadı edin, pardesümü alayım.
2: Söyle ona, çabuk olsun.

Yarın 9 Ocak Perşembe. Veli Efendi Hipodromu'nda olacaksın. Saat tam 3'te bekleyeceğim. Gelmeyecek olursan veya tek başına gelmezsen kızını öldüreceğim. Polise haber vermek gibi bir deliliğe de kalkışma sakın. Seninle buluştuktan 2 saat sonra kızını serbest bırakacağım. Yanımda ve sıhhatli olduğuna inanman için birkaç fotoğrafını gönderiyorum.

0: Beni tek başıma çağırıyor. Para da istemediğine göre niyeti belli. Vurmak, öldürmek isteyecek. Polise haber verdim. Gizlice tertibat alacaklar. Siz de şimdiden gidip pusu kuracaksınız. Dikkatli olun, gölgenizi bile görmemeli.
1: Hiç merak etmeyin beyim.
0: Tam üçte ben de geleceğim.
2: Niçin hipodromu seçti?
0: Mezarını orada istiyor anlaşılan.
3: Çok mu acın?
4: Geçecek. Yardımına şaşırdım. Sağ ol.
3: Ne olursa olsun saldırmamalıydım sana. Nasıl yapabildim anlamıyorum. Kimsin? Niçin kaçırdın beni? Bana el sürmeye kalkışmadın. Para da istemiyorsun. Nedir istediğin?
4: Babanla hesaplaşacağım.
3: Babanla mı? Niçin hesaplaşacaksın? Ne istiyorsun babamdan? Sana sordum. Ne oldu? Ne kötülük gördün babamdan? Kendi işinde gücünde sakin, cömert, müşfik bir adamdır babam. Öyle bir adamla senin aranda ne olabilir?
4: Tanımıyorsun babanı. Kalleşin, katilin biridir.
3: Yalanı bırak. Gerçeği söyle bana. Kimin hesabına babamın peşindesin? Kim attı bu iftirayı? Kim söyledi babamın katil olduğunu?
4: Kimse iftira etmedi. Ben gördüm.
3: Sen mi gördün? Kimi öldürdü öyleyse?
4: Babamı. 9-10 yaşlarında bir çocuktum o zamanlar. Babam çok severdi atları. Beni sevdiği kadar severdi. At sevgisini bana da aşılamıştı. Kendi yarış atlarımız da vardı. Boş kaldığım zamanlar hemen koşar günümü atların arasında geçirirdim. Gene böyle bir gündü.
5: Durun! İndirin beni! Yapamazdım, namussuz değilim ben!
4: Babamla babanın öbür iki köpeğin arasında ne var, ne olmuş? Bilmiyorum. Babamın her yumruk yiyişinde kalbim acıdan kopacak gibi oluyor.

0: Gözümün önünde acımadan kıyasıya döverek, sonra da kurşunlayarak öldürdüler babamı. Baban öldürdü. Büyük yarışta babamın atının kaybetmesini istemişler. Teklifleri kabul edilmediği için bu korkunç cinayeti işlediler. Yerimden kıpırdayamıyordum. Taş kesilmiş gibiydim. Sonra çıkıp gittiler. Orada babamın ölüsü başında yemin ettim. Babamı öldürenleri yaşatmayacaktım. Bu uğurda gerekirse canımı verecektim. Annem babamın acısına dayanamayarak öldü. Hayatta kimsem kalmamıştı. İntikam yeminiyle intikam gününü bekleyerek büyüdüm. Ölmek sırası babamın canını alanlara gelmişti artık. İkisini bulup geberttim ama yakalandım. Mahkum edildim. Hücrede tek başıma yaşarken en büyük korkum çıldırmaktı. Sonra da başka bir cezaevine sürgün gittim. Gitmediğim hapishane, görmediğim bölge cezaevi kalmadı. Aslında baban yalnız babamı değil, anamı da beni de öldürmüştü. 12 yıl sonra iyi halime mükafat olarak İmralı açık cezaevine gönderdiler. 3 yılım da orada geçti. 5 senem kaldı geriye.
1: Kaçtın mı İmralı'dan?
0: Hayır, izin verdiler 10 gün.
1: Babam böyle bir şey yapmamıştır. Yapmış olamaz. İnanamıyorum.
0: İnanman için anlatmadım. Sorduklarına cevap verdim.

0: Niye döndün?
1: Seni o halinle bırakıp gidemezdim. Kim olsa gitmezdi. Üstelik ben açtım bu yaraları. Anlattıklarına da çok üzülmüştüm. Çocukluğundan beri çektiklerim. Sana değil, babama ağlıyorum. Babam için ağlıyorum. Bir katilin kızı olduğumu öğreneceğime ölseydim keşke.
0: Bu işe karıştırmamalıydım seni. Ama baban ayrı bir dünyada yaşıyor. Erişilmiyor, ulaşılmıyor. Kaybedecek vaktim de yok. Onu ortaya çıkarabilmek için tek çare sen.
2: Gelmedi. Ya korktu, planını değiştirdi... ...ya da gizlice geldi, sizleri, polisleri gördü, kaçtı. Anlayacağız elbet. Mutlaka arayacaktır.
1: Açlıktan ölecekmişim neredeyse.

0: Hiç sevmedin mi?
1: Demir parmaklıklar ardında kadın hayali bile görünmez.
0: Bir sevgilin de mi yok?
1: Nasıl olacak? Nerede? Ne zaman? Baban kadar sevgilin de merak etmiştir seni.
0: Aa, yok öyle biri.
1: Yok mu?
0: Sevebileceğim bir erkek henüz çıkmadı karşıma. Yoksa isterdim.
1: Halbuki güzel kız.
0: Sen de çok yakışıklısın.

0: Buyurun, ben Semih.
1: Yarın aynı yerde, gene aynı saatte bekliyorum.
0: Bu defa yalnız geleceğim, namus sözü. Polise ben haber vermedim. Gülden'in başına gelenler duyulmuş. Gizlice peşindelermiş.
1: Geldim, gördüm.

Babasını vurduğumu herifmiş. Hesaplaşmak istiyor benimle. Kızımın hayatına karşılık benim hayatımı istiyor.

kim olduğunu öğrenmem iyi oldu. İki arkadaşımın kanına girmişti. Sıra bana gelmeyecek. Babasını vurduğum yerde oğlunu da öldüreceğim şimdi. Öldüreceğim köpeği!

0: Hoş geldin.
1: Giyecek bir şeyler aldım sana. Bakalım beğenecek misin?
0: Hiç lüzum yoktu. Alışmıştım üstümdekilere. Aç mısın?
1: Yok, hayır.
0: İlk defa yemek pişirmiştim.
1: Yerim öyleyse.

Çok bunaldım. Kapalı yerde sıkılır insan. Çürür. İyi bilirim bunu. Biraz hava almak ister misin?

0: Yarın ayrılacağız demek.
1: Evet. Şu 3-4 günü kolejde arkadaşlarına anlatırsın, gülüşürsünüz.
0: Okula gitmeyeceğim artık. Babamın yanına da dönemem. Yeni bir hayat kuracağım kendime. Çalışacağım. Her şeye yeniden başlayacağım.
1: Kötülük ettim sana. Anlatmamalıydım. Hiçbir şey bilmemeliydim.
0: Belki de iyilik ettin bana. İleride bir gün gene öğrenecektim belki. Daha kötü olacaktı benim için. Yıkılacaktım. Ama şimdi hiç değilse yanımda sen varsın. Bir gece içinde olsa yanımdasın.

doğru pusu yerine. Şimdi, hemen, erkenden gideceksiniz. Halil'den önce gideceksiniz. Canlı kurtulacak olursa onun yerine sizi gebertirim.

0: Gitme. Yalvarırım gitme. Öldürme.
1: Bugünü 20 yıl bekledim Gülden. Babamın vurulduğu yerde babanla hesaplaşacağım.
0: Yalvarırım. Halil, ne olur beni dinle. Babamın ölmesi senin de ölümün olacak. İkinizin de yaşamasını istiyorum. Halil! Yalvarırım, öldürme! Gitme, gitme! Öldürme Halil! Öldürme babamı! Ne olur yalvarırım, gitme! Geriye dön Halil! Seni seviyorum! Halil! Halil, gitme, geriye dön! Halil! Gitme, yalvarırım, gitme!
1: Arkadaş teslim oldu şef. Güçlük çıkarmadı.
2: Geçmiş olsun Şahin.
3: Evet abi ya.
1: Ani bir baskın vereyim dedim.
2: İyi ettin baba.
3: Geçmiş olsun Tufan abi.
4: Geçmiş olsun Tufan abi.
2: Tufan hapisten çıktı. Can düşmanın senin.
4: Komiser Şahin'i öldürecek misiniz?
1: Daha beterini buldum.
5: Bugüne kadar borçlarımı zamanında ödedim ben.
6: Ama bizim de hesap vermek zorunda olduğumuz kişiler var.
7: Papağan eli keşrizde, yeni bir dümen peşinde. Elinde de hep bir mal varmış.
5: Sağ ol.
4: Ben maşayım. Küçük çapta iş görüyorum.
5: Avrupa'ya gideceğim.
8: Tufan'a söylemen gerek. Yoksa öldürür seni.
1: Bu işi bırakmalısın. Bırakmam.
5: Bırakmam için çok önemli nedenler var.
1: Gördüklerinden sonra aklın başına gelmiştir sanırım.
8: Oğlumu nereye götürüyorsun?
9: Babacan, birazdan TV4'te.
10: Abi motor komple gitmiş.

0: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
1: kurdu. Mavi bir zürafa mı?
2: Vay, konuşabiliyor musun?
1: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
3: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pals Cute okul çantası 999 lira.
6: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
10: Emanet tutuyor.
11: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
10: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
12: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
10: Nasıl, yakışıyor mu bana?
11: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
13: Ne yapıyorsun?
11: Hava asacağız mı buraya da?
10: Eyvah, yakalandım.
14: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
5: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
15: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
16: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunlar. Kim tutar seni? Express
17: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
18: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
19: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
12: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
20: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen lifter serisi.
21: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
22: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var.

0: Reçellerden birisin.
1: Trevoo da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
0: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
2: Mutlu Kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
3: Okula dönüş heyecanı başladı. Lektör kalem, silgi, kalem tıraş, pastel boya hepsi uygun fiyata. Hem bizim toptan hem de bizim groslarda.
4: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
10: Gel.
9: Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
13: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
14: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
15: Süper Kumbara başlıyor.
16: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
17: Ben.
18: Kral Şakir.
19: Armut piş ağzıma düş.
16: Dört arkadaşımızla birlikte.
19: Ne diyor?
20: Ay dilimin ucunda.
16: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
19: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
16: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
21: Ben.
22: Botanik.
21: Abaküs.
19: Kasa.
20: Marul.
19: Kumbara.
16: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
23: Süper Kumbara.
2: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
10: Gel.
9: Kara

0: Gel aşkım.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
6: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
5: Her adımda yeni bir mekan.
6: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
5: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
6: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
5: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
6: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
5: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
7: ...80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
9: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
10: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
8: Ben Ömer Necati Albayrak.
9: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
8: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
9: Gün ilk dakikada başlar.
10: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Kızım, ilk görüşte aşk diyorsun da stokladın mı? Her şeyine baktın mı?
12: Her şeyine baktım. 20 kalori.
13: True Love. Tanesi 20 kalori. Yeni aşkınız Frulao.
14: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
15: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
16: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
5: Rivayetleri.
15: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
5: Söylenceleri.
15: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
15: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası.

0: nereden bakarsan haz. Mavi, haz peşindeysen.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici kremi. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
5: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.

Well, there is a secret.

0: öldürme Halil. Öldürme babamı. Yalvarırım öldürme.
1: Ne bekliyorsun, vursana.
0: Benim için bağışla babamı. Öldürme Halil.
1: Öldür dedim. Vur, bitsin bu iş.
0: Ne olur dinle beni. Yalvarırım öldürme. Öldürme babamı.
2: Kızın Bolu yolundaki bir dağ evinde. 170. kilometreden sağa sapacaksın. Yamacın ardındaki tek ev. Kapı numarası 23.

0: ateş etme baba. Masken düştü artık baba. Bir ümit vardı içimde. Benim babam kanlı katil olamaz diyordum. Gördüm, anladım her şeyi. Babasını vurduğun gibi kalleşçe oğlunu da öldürmek istedin.
1: Hayır, hayır yavrum. Benimle böyle konuşamazsın. Babanım be.
0: Artık değilsin. Öldür istersen. Ömrümün sonuna kadar utanacağım senden. Acı çekeceğim. Benim için yaşamıyorsun artık. Bir daha arama beni.
1: Gülden yavrum, bırakamazsın beni. Yaşama ümidimsin sen. Gidemezsin.
0: Gideceğim baba. Ölüme kadar Halil'in yanında olacağım. Halil!
2: Gülden! Gülden! Yavrum!

Müdür beyle konuştum. 5 değil, 3 yılın kalmış. 3 yıl ne kadarcık zaman. 3 gün gibi geçecek sevgilim.

0: Hadi. Hadi bakayım.
1: Hayrola Mahmut abi? Nesi var gene düldülün?
0: Nesi yok ki morun? Ön takım ister, motor ister, yeni akü ister. Saymakla bitmez be Şahin. Bizim karıyla evlendiğimizde almıştım. Tam 27 senelik. Laf aramızda hem arabayı hem de karıyı değiştirmenin tam zamanı.
1: Şimdi size uğrar, yengeme söylediklerini anlatırım.
0: Aman Şahin, kurbanın olayım. Akşama eve sokmaz Allah'ıma. Keyif oldu moru. Hadi atla da götüreyim.
1: Yo, rüşvet kabul etmem. Hadi rastgele.
2: Şahin abi, çak şuna!
3: Çak abi! Hadi! Atladım!
2: Helal olsun, tıpkı Cemil gibi!
4: Yok ulan, teyzen gibi vurdu!
3: Hadi!
5: Pencere camı gibi ayakkabı! Tozunu alsam kırılacak!
1: Koca yaz geçirdik! Daha mı dayansın Hidayet amca? Senin oğlanla konuştum az önce. Dersleri çok iyiymiş.
5: Çok şükür! Şeytan kulağına kurşun! Mektepten başka bir şey düşünmüyor! Seninki nasıl?
1: 3 haftadır görmedim. Ama iyiymiş, sıhhatliymiş. Bu da bana yetiyor.
5: Elini cebinden çıkartırsa çekici kafana yersin! Hadi uğurlar olsun!
1: Eyvallah, hayırlı işler!
5: Güle güle!
0: efendim! Ne diyordum? Kız üstüme abanmaz mı birden? Etme ulan, günahtır dedim! Rezil azmış bir defa! Gömleği...

0: tut sancak geliyor.
1: Sonra?
0: Ha? Ne sonrası?
2: Ha, sonra ne oldu sonra?
0: Ha, sonrası anlatıyorum. Sonrası tutamadım kendimi. Öyle olmaz tak, böyle olur dedim. Aldım altıma, kafamda iyi tam yarım saat.
2: Uyudun mu?
0: Sen olsan uyurdun. Kız bir kalktı ki yağ kuyruğundan çıkmış gibi perişan. Hoş geldin evladım Şahin. Otur da bir çay iç.
3: Eksik olma, sağ ol. Geç kalmasam otururdum. Eyvallah.
0: Hadi güle güle, güle güle, güle güle, güle.
4: Yakışan bu dünyayı! Nefret ediyorum her şeyden! Kahrolsun bu dünya!
5: Teslim ol Abbas! Her taraf tutuldu! Kaçamazsın! Teslim ol! Evet. Her taraf tutuldu Abbas! Kaçamazsın! Teslim ol!
6: Son defa iktidar ediyorum Abbas! Teslim olmazsan ateş açacağız! Teslim ol!
4: Olmam! Bırakın beni!
7: Durun, durun, geçemezsin sen! Durun, sakin olun! Ne yapıyorsunuz ya?
3: Hadi! Yaşaması için son bir şans verelim. Koruyun beni.

Ugh!

Yeah.

0: Vur. Vur beni. Öldür beni.
1: Yaşamanı istiyorum arkadaş.
0: Yaşasam ne olacak? Harcanmışım, bitmişim ben.
1: Kapı gibisin, yüreklisin sen. Bırakma kendini. Ağla arkadaş, kaderine ağla. Dünyanın pisliklerine ağla. İnsan isterse ağlayacak çok şey bulur bu dünyada.
0: Kimsin sen abi?
1: Şahin diye biri. Sıradan bir adam.
0: Polis misin?
1: Evet, ama şimdi arkadaşınım senin. Hastaneden niçin kaçtın?
0: Karım doğum yapmıştı. Haberini alınca sevindim. Oğlumu görmek için kaçtım.
1: Sonra? Sonra ne oldu?
0: Sırtımdaki şeytan oğlumu görmeme mani oldu.
1: Ben de evlat sahibiyim. Bir oğlum var, koç gibi. Sen de istersen oğlunu büyümüş, koç gibi olmuş görebilirsin. Vazgeç bu zehirden. Bir içimle esir etme kendini. Yen onu. Kazan bu savaşı. Polis olarak değil, bir arkadaşın olarak istiyorum bunu senden.
0: Söz abi. Yeneceğim bu hastalığı. Oğlum babasından utanmayacak büyüyünce.
1: Demiştim sana, yürekli delikanlısın. Hadi gidelim.
2: Yaşa abi! Yaşa abi, bravo! Bravo! Bravo! Bravo abi! Yol açın be! Bravo abi de! Bravo! Helal be!
3: Allah ya! Bakayım şöyle.
2: Yürekli durdun ha! Helal be! Bravo abi de!
1: Arkadaş teslim oldu şef. Güçlük çıkarmadı.
4: Geçmiş olsun Şahin.
2: Evet abi ya.
1: Şansın açık olsun arkadaş.
5: Sözüm söz abi.
1: Eyvallah şef.
6: Adamın üzerine silahsız gitti.
7: Ölebilirdi.
4: Evet. Silah kullanmaktansa ölmeyi tercih eder Şahin.
6: Özel bir nedenle mi silah taşıması yasaklandı?
4: Basına yanlış aksetmesin diye Şahin'in neden silah taşımadığını sizlere anlatacağım. Bundan 3 yıl önce 2 idamlık mahkum firar etmişti. İkisi de kıyıcı ve birer polis düşmanıydılar. Firarileri bir bale dershanesinde kısırdık, vur emrini de almıştık.
8: Atın silahlarınızı, yoksa bunları da öldürürüz. Şahit bırakmayalım. Hadi vedalaş.

0: Şahin Ebru'yu bir an bile yalnız bırakmadı. Hayatını kurtarmış ama sakat kalmasını önleyememişti. 3 yıl insanüstü bir güçle Ebru'yu iyileştirebilmek için çalıştı. Ve o günden sonra Şahin silaha yemin etti. Şahin'in hikayesi böyle işte.
1: Bravo Şahin'e. Cesur olduğu kadar da duygulu bir erkekmiş. Peki Ebru ne oldu?
0: Benim bildiğim hala kızı iyileştirmek için uğraşıyor. Çünkü tuttuğunu koparan bir insandır Şahin.

0: Yürürken görmek çok güzel bir şey Ebru.
1: Bir de bana sor. Burada yürümek bir işkence.
0: Doktorun tavsiyesi. Adele ve sinirlerin kuvvetlenmesi için zorlanmaları gerekliymiş.
1: Hala benden bıkmadın mı? Tam 3 yıl oldu.
0: Bu savaşı kazanacaksın Ebru.
1: Senin zaferin olacak. Başkaları için dövüşmeyi seviyorsun.
0: Ya, bunu söylemek istememiştim.
1: Bozduğu oyuncağı tamir etmeye çalışan bir çocuk gibisin. Oysa tamir edeceğin daha önemli şeyler var.
0: Neymiş o?
1: Karın, oğlun.
0: Nesi varmış karımın oğlumun?
1: Hiç.
2: Sevgili oğlum beni bugün gezmeye götürüyor mu?
3: İsterdim ama.
2: Anlıyorum. Gene önemli işlerin var.
3: Yok, şey anne...
2: Bugün de çici kızlarımız sensiz ediversinler. Üstelik deden seni bugün fabrikada bekliyor, unuttun mu?
3: Aslında babama bir kitap götürecektim.
2: Onu sık görüyor musun?
3: Evet ama işlerden başın aldığı yok.
2: Gene bütün varını yoğunu sevgili mahkumlara dağıtıyor mu?
3: Herkesin halka yardımcı ve devrimci olmasını istiyor.
0: O günkü saldırıda... Tosunların geldiği arabada sen de varmışsın. Kim gönderdi sizi? Kim bu çıbanın başı?
4: Bu işe bulaşma sen! Ucuz adamsın, kolay harcarlar seni.
0: Öyle mi?
5: Ne?

0: Çalışma bitmiştir, dağılabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Evet, ben de öyle. Çalışmada üç çalışma yapalım mı hocam?
2: Hayrola büyük reis! Üç haftadır özlettin kendini küçük reis. Ani bir baskın vereyim dedim. Heh, iyi ettin baba. İmtihanlarım vardı, harayamadım.
3: Kızlar da vardı değil mi?
2: Çıkalım büyük reis. Kuşak imtihanıma gelecek misin büyük reis?
3: Elbet. Ama blokajların daha kesin olmalı.
2: Bu kadar geniş akıl ve irade isteyen bir spor olacağını ilk bakışta kimse bilemez. Oysa annem insan dövmeyi öğrenmek için bunca yorulmaya ne gerek var diyor.
3: Annen her şeyi yüzeyden görme hastasıdır. Bir bakıma kültürünü magazin, fotoroman gazeteleriyle sinema mecmualarından oluşturduğu için şaşmamak gerek. Ne var ki inadı karşısında benim diyen insan zor dayanır. Bazı şeylerin insanın hayatında ne kadar büyük yeri olduğunu asla kavrayamaz. Devamlı kitap okumama çıldırırdı. Okumayı sevmeyen bir kafa nasıl düşünür anlayamam. Peki sen okuyor musun?
2: Galiba şimdilerde tek yaptığım o. İnsanın dünyada öğreneceği o kadar çok şey var ki. Annemin seni anlaması önemli değil, sen onu anlıyorsun ya.
3: Anladığım için beraber olamıyoruz. Buraya geleceğimi nereden bildin?
2: Büyük reisin nereye gideceğini bilmez miyim hiç?
3: Hadi eyvallah. Allah seni korusun.
4: Hoş geldin, Şahin abi.
3: Merhaba dayılar.
5: Dayılık mı kaldı abi?
4: Sayende mekanımıza geri döndük.
3: Nasıl oldu kolun Recep?
4: Geçti tabii. Sözüm meclisten dışarı. Katır tepince böyle olur tabii.
3: Öst ulan! Katır mı yaptın şimdi bizi?
4: Haşa abi! Ama merak edip duruyorum. Koluma demirle mi vurdun sen abi?

0: Ne var senin?
1: Karım.
0: Ne olmuş karına?
1: Bir haftadır uğramadı. Kafam bozuluyor abi. Acaba diyorum...
0: Yok yok. Hiçbir şey deme. Uğrar bakarım.
1: Sağ ol abi.
0: Yiyecek, gazete, kitap bıraktım. Canınız bir şey çekiyorsa söyleyin, olur mu?
2: Sağ ol abi.
1: Unutmazsın değil mi?
0: Şimdi ilk işim sizin eve gitmek olacak. Hadi eyvallah.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsın bakayım?
1: İyiyim.
0: Aferin size. Alın bakayım, bunu babanız gönderdi. Bak, bu da senin.
1: Sağ ol amca, babam ne zaman gelecek? Bana bebek getirecekti.
0: Babanız ne söylediyse yapacak çocuklar. Anneniz evde mi?
1: Evde amca.
0: Hadi, gelin de içeri girelim.
1: Yok amca, annem çağırmadan gelmeyin dedi.

0: Buyurun, ne istiyorsunuz?
1: Kocandan selam getirdim bacım.
0: Ne oldu, nesi var?
1: Seni merak ediyor. Uğramamışsın.
0: Peki, uğrarım.
1: Ne oluyor lan? Konuşsana be, dilini mi yuttun? Kimsin lan sen? Karıyla anlaştık biz. Pazarlık ettik. Parasını da peşin verdim. Defol git buradan!

0: Al paranı. Bir daha da buralarda gözükme.
1: Yeni bir numara mı bu? Satışa mı geliyoruz yani? Karı razı aslanım.
0: Karı deme ona. Muslu'nun eşi Zehra Hanım o. İki çocuk anası Zehra Hanım o.
1: Öyle olsun. Hürmet ederiz biz de. Şimdi al voltanı... ...memnun kalırsam iki onluk da sana.
2: Defol!

0: Çok çaresizdim, ne yapayım? Çocuklar için mecburdum buna. Üç gün evvel bitti paramız. Kuru ekmeğimiz bile kalmadı. İş aradım. Bacaklarıma, kalçalarıma baktılar önce. Açık açık istediler beni. Dünyanın kanunu buymuş dedim. Sonum belli dedim. İlk defa boyandım bu sabah. İlk defa satılığa çıkardım kendimi.
1: Sana kızmıyorum bacım. Şükür zamanında geldim.
0: Geldin de ne oldu? Öğüt veren çok. Hani ekmek veren? Oğlum bu yıl okula başlayacaktı. Defter kalem getirecekti Muslu. Kaçakçılıktan yakalandığı haberi geldi.
1: Onu ben yakaladım.

0: Aladım.
1: Madalya verdiler mi sana?
0: Vazifemi yaptım bacım.
1: Musludan gayrısı ne oldu peki? Kocamı maşa gibi kullananlara ne oldu? Ne olacak? Düğünlerinde tabanca sıktılar bol bol.

0: olamazsın sen bacım.
1: Vay Şahin beyim, hoş geldin. Bu ne şeref beyim, emret.
2: Estağfurullah. Hani sen bir tezgahtar arıyordun. Ha?
1: Ben mi?
2: Sen ya. Dürüst, çalışkan biri var mı demiştin.
1: Ha, sahi be! Var mı öyle biri?
2: Evet. Her şeyine kefilim Zehra Hanım'ın. Kendisi bir arkadaşımın karısı. Benim de bacımdır patron.
1: Peki, hemen işe başlasın.
2: Hayırlı uğurlu olsun bacım.
3: Allah razı olsun Şahin abi.
2: Hadi, hoşça kal.
1: Gel kızım.
4: Geçmiş olsun Tufan abi.
1: Geçmiş olsun Tufan abi.
5: Tufan abicim, geçmiş olsun.
4: Sağ olun çocuklar.

0: Seni eski sevgilinle barıştıralım. Yeniden nikah kıyalım Şahin. Tak beline silahını.
1: Bekarlık sultanlıkmış. Ben durumumdan memnunum.
0: Ben değilim. Tufan hapisten çıktı. Can düşmanın senin. 8 sene yattı.
1: Ben de çok uğraştım onu yakalamak için. Ödeşmiş sayılırız.
0: Tufan gibi düşmanı olan silahsız gezmemeli.
1: Tufan için yeminimi bozamam şef. Hem silahsız daha iyiyim ben.
0: Senin gibi düşünenlerin sonu morg masasıdır. Bari tekaüt olsan da sonunu görüp ağlamasam deli herif.
1: Morg masası bizden korkar şef.
2: Kızlar seni görünce şaşırıp dans edemiyorlar. Laf aramızda hepsi sana yangın.
1: Aman kimse duymasın. Ahlak zabıtası ihtiyar bir adam sübyanlara sarkıntılık ediyor diye tutuklayacak beni.
3: Cezaevinde geçen 8 yılım içinde işleri çok iyi idare ettiniz. Şimdi daha faal bir döneme giriyoruz. İşimiz genişleyecek. Aldığınız pay artacak. Nuri, Cevat, gece kulübünden siz sorumlusunuz. Adam sayısını çoğaltın.
4: Peki şef.
3: Hesaplı ve dikkatli olacağız. Mehmet, Sedat, ikiniz motosikletli grubun sorumlusu olacaksınız.
5: Tamam.
3: Kumarhaneye olur olmaz kişileri almayın.
6: Almayız efendim.
4: Şef, işimiz iyi. Canlı ölüm denen uyuşturucu işinden vazgeçsek. Bu yüzden 8 yıl yattınız.
3: 8 yılın acısını çıkaracağım. 8 yılda her gün intikamımı nasıl alacağımı düşündüm.
4: Yoksa komiser Şahin'i öldürecek misiniz?
3: Daha beterini buldum.
7: 5000 daha.
6: Bas.
4: Rest.
6: Yokum.
7: Rölans. Gördüm. Fuldam.
4: Kare 7.
8: Biraz gelir misiniz?
9: Canınız sağ olsun Metin Bey. 160.000 borçlandınız.
7: Öderim.
9: Bilmez miyim? Sağlam delikanlısın sen. Yalnız usul bozulmasın diye şu senedi imzalayıver.
7: Senet işi nereden çıktı? Bugüne kadar borçlarımı zamanında ödedim ben.
9: Haklısın. Ama bizim de hesap vermek zorunda olduğumuz kişiler var. Senetsiz borç vermek yok dediler.
10: Lesede. Kızın kanında büyük dozda lesede tespit ettik.
3: Herhalde lesede kızın yüzünü bu hale getirmedi doktor. Jilet mi?
10: Hayır. Kesici bir alet değil. Sanki yüzü parçalanmıştı. Belki de çivi ya da şişle bu hale sokmuşlar.
3: Yaşayacak mı?
10: Evet. Evet ama... Yüzünü görünce yaşamak isteyeceğini sanmıyorum.
3: Kimliği tespit edildi.
6: Evet. Vesikalı bir kadın. Adı Sevin. Nermin'in kızlarından.
3: Nermin'in kızları uyuşturucu madde kullanmazdı. Hatırladım şimdi kızı. Babası cinayetten içeride. Evet, ailesine bakar, 2 kardeşini okuturdu Sevim. Ama kullanmazdı.
10: Zorla verilmiş olabilir.
3: Evet, öyle olmalı. Doktor bey.
10: Efendim?

0: Kızın yüzü eski haline dönemez mi artık?
1: İmkansız değil. Dünya çapında estetik cerrahlarımız var. Güç ve masraflı bir ameliyat gerek.
0: Teşekkür ederim, zahmet ettiniz.
2: Rica ederim abi.
3: Emret Şahin Bey, bize insanca muamele eden tek erkeksiniz.
0: Sağ olun. Arkadaşınız Sevim'in başına gelenleri öğrenmek istiyordum.
3: En yakın arkadaşı, sırdaşı Meral'dir. Belki o sana yardımcı olur Şahin Beyciğim. Hadi konuşsana kız Meral.
4: Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bilmiyorum.
3: Kız neyin var senin?
4: Hiç. Sevim yüzünden sinirlerim bozuldu.
3: Bana bak, konuşmazsan gebertirim seni.
0: Bir dakika Nermin Hanım. Ben buraya bir polis gibi değil, bir dost gibi geldim. Kardeşlerini okutmak için etini satan bir kıza yardıma geldim. Sevim gibileri bence orası değildir. Onlara saygı duyarım. Ama üç kuruş için kader arkadaşını satana, işte ona derim ben. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kızı perişan edeni mutlaka bulacağım. Kahve için teşekkür ederim.
3: Rica ederim.
4: Dur Şahin abi. Bir müşterisi vardı. Ama son günlerde Sevim korkuyordu. Adamın kendisini tehdit ettiğini söyledi.
0: Kimmiş bu adam?
4: Tommy Taylor adında bir Amerikalı. Kimseden para almış değilim. Sevim gizlememi istediği için konuşmadım.
5: Bu sefer de işler ters giderse merasimi sizler için hazırlatacağım canım evlatlarım.
6: Kim cesaret edebilir babanın haracına dokunmaya?
7: Ben cesaret edebilirim mesela.
8: Bizi suçlamakla çözemeyeceksiniz bu işi. Öyle değil mi arkadaşlar?
9: Bindiği araba benim. Çalınmıştı, kaçıyordum. Yakalamak istedim.
10: Hanımın mı bu araba?
5: Peki, gidebilirsiniz. Yalnız bir daha buraya düşmeyin, karışmam.
7: Söyle canım evladım.
9: Babacığım, bu akşam bize yemeğe kim gelecek biliyor musun?
5: Hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Canım evladım.
7: O şeref bana ait.
8: Babayı tahtından indirmek zamanı geldi arkadaşlar.
7: Buraya sizden yardım istemeyeceğim.
11: Sizi kendi elimle uğurlayacağım cennete. Hayırlı yolculuklar.
5: Ben evvel gidersem sana da güzel bir yer ayarlarım oraya canım evladım.
12: Baş belası yarın 16.15'te TV4'te.

0: Dede ne yapıyorsun?
1: Dedeciğim senin okul masrafların çok. İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durdun o büyüğünüm tükeneri.
0: Buradan işlerden çıktı.
1: Çıkamıyorum buradan.
2: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
1: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
2: 7000 TL'ye varanda bonus kazanırdınız.
1: Dedeciğim ne olur kurtar beni.
3: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.
4: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
5: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Probis. Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
8: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
7: Anlıyor, yapamıyor.
8: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
0: Bari kötü ayrılmayalım.
8: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
9: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.

0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
1: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
2: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
3: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
1: Ben Ömer Necati Albayrak.
2: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
1: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
2: Gün ilk dakikada başlar.
3: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Bakın.
6: Tam da leslik.
3: Siz görmeseniz de kir ve küf buzdolabının içinde eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax Kir ve Küf Temizleyici.

0: Hayrola çocuklar?
1: Atiba işler.
2: Abi size sizden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınızda oluyor.
1: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen.
1: Oluyor. Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: Tabii. Mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
5: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
4: Şak diye.
0: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
6: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
7: Turkcell'in çözüm gücü var.
8: Şoka gidelim.
9: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
10: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nerede?

0: Para casa, has. Mavi, has peşindeysen.
1: Çizinin yeni transfer haberi gelsin. Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: diyecek. Okul ihtiyaçları Lektor ürünlerle Uygur'a gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok Uygun'a, hem şokta hem cepte şokta.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
4: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
5: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.

0: Robis.
1: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
2: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık. Anlıyor, yapamıyor.
3: Neden yapılamıyor bu?
2: Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz.
0: Probis, Probis.
4: Bari kötü ayrılmayalım.
2: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
5: %16 protein ve muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
0: Probis, Probis.
6: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen lifter serisi.
9: Abi motor komple bitmiş.
10: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
11: Hesap!
10: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Hesap.

0: Kimsin sen?
1: Sevimin arkadaşı.
0: Tanımıyorum. Evime nasıl girdin?
1: Kapının kilidi pek iyi değildi. Üstelik seni rahatsız etmek istemedim.
0: Ne istiyorsun?
1: Sevimi tanımadığını söylemiştin. Ama güzel resimler çekmişsin. Sevim de güzeldi, seni tanımadan önce.
0: Rahat içmek istiyorum.
1: Sevim de hasta anasına, iki çocuğuna bakabilmek için sana tahammül ediyordu. Ama ben edemem. Hadi hazırlan, biraz da kızın yanında konuşuruz.
0: Benim işim var. Seninle adamlarım meşgul olacak.
2: Yeah.

Silah çekersen gebertirim. Silah taşımam ben. Sokağa çıkarken eldiven takarım. Düş önüme de gidelim. Gideceğim ama Amerika'ya. Seni evimde bulacaklar. Hırsız sanacaklar belki. Ama şüphen olmasın, seni tanıyamayacaklar.

0: Vurma. Ben yaptım her şeyi.
1: Güzel. Yürü bakalım.
2: Geçmiş olsun Sevim. Başına gelenlere çok üzüldüm.
3: Git buradan. Seni görmek istemiyorum.
1: Yok Sevim, böyle konuşma. Mr. Tommy çok duygulu bir insan. O kadar iyi kalpli ki senin ameliyatın için gerekli olan parayı seve seve verecek.
3: Sağ ol Şahin abi. Tommy'nin parayı niçin verdiğini yüzünü görünce anladım. Herhalde bir trafik kazası geçirdi.
2: Evet, trafik kazası. Alasmaladık.
1: Gene kaçtın mı?
4: Yok abi, taburcu oldum.
1: Çok sevindim Abbas. Sözünde durduğun için.
4: Sonuna kadar abi. İş aradım birçok yerde, bir tamircide buldum. Kefil istedi, kimsem yoktu bana güveren, senin adını söyledim, tamam dediler. Sana çok şey borçluyum abi.
1: Bak, böyle konuşursan gene kapışırız.
4: Doğrusu bu abi. Bana neler kazandırdığını görmeni istiyorum. Yarın bize yemeğe gelir misin?
1: Gelirdim ama bir arkadaşa söz verdim.
4: Onu da getir. Senin arkadaşın benim canım sayılır abi.
1: Peki, oldu.
4: Bana müsaade.
1: Hadi güle güle.
5: Tekrar dans edebilir miyim bilmiyorum ama sayende iyi bir sporcu olacağım. Gün geçtikçe iyileşiyorum. Evet, daha çok inançlıyım şimdi.
1: Sana böylesi yaraşır Ebru.
5: Beni bu akşam nereye yemeğe götüreceksin?
1: Dışarıda yemeyeceğiz. Bir arkadaşa davetliyim.
5: Ben de mi?
1: Evet. Onu tanımanı istiyorum Ebru. Eskiden... Şimdi yaşama savaşı veriyor. Kanındaki şeytanı kovmak istiyor. Ama sıkılırsan götürmeyeyim seni.
5: Gitmek istiyorum. Bu çok önemli benim için.
1: Önemli olan ne?
5: İlk defa Şahin. Beni ilk defa dostlarına tanıştırıyorsun.
1: Yavaş.
5: Elinize sağlık. İnanın hayatımda bu kadar lezzetli yemek yemedim.
4: Ayıptır söylemesi, benim karnım yemekleri kraldır yengeciğim.
1: Hadi bakalım Abbas, şu delikanlıyı getir de tanışalım.
3: Ben getireyim.
5: Ne tatlı çocuk, pek şeker şey.
1: Babasına benziyor tabii.
4: Elbet bana benzeyecek.
1: Oğlum!
5: Adı ne?
4: Şahin.
5: Ya, daha güzel bir isim bulamadınız mı çocuğa?
3: Yeter ama, kızdırmayın abimi. Her şeyimizi ona borçluyuz. Şu ocak tütüyorsa onun sayesinde tütüyor. Allah razı olsun.
1: Oğlum!
6: Buyurun, buyurun, rica ederim buyurun. Buyurun. İşte size gösterdiğim bütün bu yerler Ahmet Bey'indir. Binlerce adam çalıştırır. Ahmet Bey yanında çalışanlara çok iyi davranır. Cömerttir.
1: Çıkar şu dilinin altındakini.
6: Ahmet Bey bu yalıyı size hediye etmek istiyor. Ufak bir ricam var. Soruşturmasını yaptığınız Zeki Bey'in, hani şu sandalyesine tekme attığınız Bey'in serbest bırakılmasını istiyor.
1: Güzel.
6: Ne olacak?
1: Biraz sonra başınız ağrıyacak da. Pek yakıştıramıyorsun. Anlamadım. Yani bulaşık yıkamayı diyorum.
7: Şimdi anladım.
1: Bak oğlum, eski şarkılar, eski filmler, eski dostlar derken biz treni kaçırdık.
7: Annem aynı fikirde değil ama.
1: Kadınlarda zaman fikri yoktur. Her şeyi çabuk unuturlar. Günlerce eve gelememe, ayın beşinde biten aylık, her an öldürülme korkusu, bitmez tükenmez tartışmalar. Giderek insanın elinde bir şey kalmıyor.
7: Mesleğin elde kalan tek mutluluk değil mi?
1: Hayır oğlum. Tek mutluluğumuz sendin. Seni tapar gibi sevip büyüttük. Senin varlığından başka bir şey yok benim hayatımda. Hadi bakalım yemeğe. Suçu ne bu gencin?
8: Yaşlı bir sapığı yaralamış.
1: Kelepçeleri çıkarın, salıverin.
9: Merhaba abi!
1: Merhaba Hamza, ne haber?
9: Tophaneli Keşriz'de yeni bir dümen peşinde. Elinde de hep bir mal varmış.
1: Sağ ol.
9: Abi. Eyvallah abi, sağ ol.
10: Ne kadar para istersiniz vermeye hazırım, yeter ki kurtulsun.
11: Merak etmeyin şef.
1: Merhaba beyler.

0: Hayrola? Neyiniz var sizin? Neden konuşmuyorsunuz şef? Anlatsanıza.
1: Şu avukat meselesi.
0: Ne olmuş?
1: Feci'yi benzetmişsin. 6 aylık rapor almış.

0: hak etmişti.
1: Biliyoruz. Ama...
0: Devam et. Anladım galiba.
1: Anladığın gibi Şahin. İç işleri, dış işleri karıştı. Durumu kurtarmak için senin tayinini çıkarmışlar. Biraz önce telsiz emri aldık. Erzurum'a gideceksin.
0: Tayin değil şef. Sürgün derler buna.
2: Kısa bir süre sonra yine buradasın komiserim.
3: İstanbul senden vazgeçemez. Biz de öyle komiserim.
0: Bunu yapmayacaklardı bana. Yurdumun her köşesinde seve seve görev yaparım. Hiç kocunmam. Ama manyak bir avukatın parmağıyla yerimden oynatılırsam kabul edemem. İstifa ediyorum.
1: Kabul etmiyorum istifanı. Sana ihtiyacımız var.
0: Benim de onurlu bir insan gibi yaşamaya ihtiyacım var şef. İstifamı yazılı olarak gönderirim. Hoşça kalın.
4: Şey, Şahin hayatını koymuştur mesleği için. Sen tut, Erzurum'a sür Şahin'i.
5: Ya ama yok, biz de elimiz kolumuz bağlı oturacak değiliz ya.
4: Tabii, aşem.
5: Buyur baba.
4: Aktar Salih'e koş, en az 2 metre boyunda kağıt al gel.
5: Peki baba. Evlat, ne yapacaksın kağıdı?
4: Biz halkız beyler. Halk kendisini yönetenleri kendi seçer. İmza toplayacağız.
2: Arkadaşlar, Şahin abimiz için bunu imzalayalım.
6: Doğru, Şahin abinin sürülmesine razı olamayız arkadaşlar. İmzalayın.
7: Abi ben imzalayacağım ama benim okuma yazmam yok. Abi,
2: ulan zaten başımıza ne geldiyse cahillikten geldi. Okuma yazma yoksa parmağını bas.
7: Abi parmağını bas. Bas parmağını.
2: Hadi.

0: Selam büyük reis.
1: Nasıl buldun burayı?
0: Büyük reis yalnız kalmak istedi mi hep buraya gelirdi ondan. Büyük reis çok düşünceli. Demek beyazlar silahını aldılar.
1: Benim silahımı kimse alamaz küçük reis. Yoruldum artık. Sulh çubuğunu tüttürüp balık avlamak istiyor.
0: Büyük reis yalan söylüyor. Namussuz para avcıları denizdeki bütün balıkları öldürdüler. Savaş da devam ediyor. Büyük reis ise halkına küsmüş.
1: Annen bir banka memuru, bir tezgahtar, ne bileyim ben, işi saati belli bir koca olmadığım için ayrıldı benden. Hem de hayli kırgın. Ben onun yıllar önce istediğine ancak şimdi uyabiliyor.
0: Anlamadığım bir şey var büyük reis. Sen ister memur, ister işçi, ister tezgahtar ol, şu vatanda haksızlığı görüp de ses çıkarmadın mı ne değeri kalır mesleğin, adamlığın derdim. Şimdi vazgeçiyor musun bunlardan?
1: Yok, hayır küçük reis. Gene de öyle diyorum. Türkiye'deki kötülükleri yenmek için polis olmak gerekmez. Namuslu bir simitçi bile gördüğü haksızlıklara karşı savaşmak zorundadır.
0: Ve büyük reis böyle bir ortamda silahını bırakıyor ha?
2: Şerefe arkadaşlar!
3: Zıkkım içi yarto!
2: Ya sevinçten içiyorum be!
3: Ulan ay yaş inek! Tayini durdu ama Şahin istifasını geri almadı daha!
2: Ha, öyleyse ben de kederimden içerim!
4: Arkadaşlar bu işe bir çare bulmak lazım!
5: Gidip bir konuşsan, bizi tersler ama belki seni dinler!
2: Doğru, haklı ya tabii! Sen git!
3: Ben bir çare buldum!

0: Merak ettim. Aramadın kaç gündür?
1: Yarın uğrayacaktım.
0: Nen var senin?
1: Bildiğin şeyi niçin soruyorsun? Sana anlattılar ve bana gönderdiler.
0: Tahminin doğru. Tecrübeli bir polissin.
1: Artık polis değilim.
0: Benim tanıdığım erkek evini kendine mezar yapmaz. Sanki bir kanun adamısın Şahin. Haksızlığa karşısın. Neden pes ettin?
1: Kapat bu konuyu. Benim için kapandı çünkü.
0: Asla. Kendini kandırıyorsun. Mesleğini ölesiye seven bir erkeksin sen. Hayatında ondan başka hiçbir şey yok.
1: Bitti mi söyleyeceklerim?
0: Hayır. İstifanı geri almanı istiyorum.
1: Ben dün doğmadım Ebru. Hayatıma ancak ben yön veririm.
0: Ben de dün doğmamıştım Şahin. Ama hayatıma yön vermene izin verdim.
1: Mecburdun. Yani mecburduk.
0: Korkunç bir bencillik bu yaptığın. Seni asla affedemem. Hoşça kal.
1: Seni ben götüreyim Ebru.
0: Tek başıma giderim. Tek başıma da yaşayabilirim artık.
1: Ne demek bu?
0: Cevabını öğrenmek istiyorsan yarın dershaneye gel.

0: Buyur.
1: Şahin, oğlum çok hasta. Bir bakıversene.
0: Hı hı.
2: Kurtarın oğlumu. Hastaneye kaldıralım bari.
0: Meraklanma Hanife.
2: Ne olur.

0: Nesi var oğlumun? Öğrenmek istiyorum Şahin.
1: Uyuşturucu madde.
0: Uyuşturucu madde mi? Ama nasıl olur? Biz dizimizin dibinde büyüttük Erol'u. Bugüne kadar içki bile koymadı ağzına. Bilir kötü yola sapınca anasıyla beni öldüreceğini. Tek umudumuz olduğunu da bilir. Ama sen hiç yanılmazsın Şahin. Niçin? Niçin yaptı bunu?
1: Senin oğlun yapmadı bunu. Yaptırdılar. Körpe gençleri seçerler hep. Onları alıştırmak, zehirlemek çok kolaydır. Dua et ki Erol tiryaki değil. Belki de ilk içişi.
0: Peki şimdi ben ne yapacağım?
1: Sen değil, ben yapacağım.
2: Abi, abi, Şahin abi. Yolsuzum be abi.
1: Ben de yolsuzum be amca. Gel. Kusura bakma.
2: Sağ ol abi, sağ ol.
3: Hey evlatlar, evlatlar, baksanıza Şahin torpil gibi geliyor, torpil. Geliyor işte.

0: Eskisi gibi dans ettiğimi görmeni istedim.
1: Bir mucize bu evren.
0: Sen yarattın. Ama en acı günümde.
1: Neden acı?
0: Ayrılacağımız için.
1: Ayrılmak mı?
0: Evet. Özgürsün artık. Kırık kanatlı kuş uçabiliyor çünkü. Bak şuna. Beni yaraladığın kuş. Bir uğur gibi sakladım bunu. Seni tanıtmıştı bana. Seni sevdirmişti. Hep ayağıma baktın. Yüreğime bakmadın. Seni artık sevmiyorum. Hiç sevmiyorum. Benim Şahin'im kendini düşünmez. Halkını düşünür. Sokaktaki insanı düşünür. Sana ihtiyacım yok artık. Hiç yok.
2: Evet, ben de öyle.
3: Merhaba Şahin. Tam zamanında geldin. Ben de seni aratıyordum.
1: Niçin?
3: İstifanı geri alman için.
1: Ben de istifamı geri almak için gelmiştim.
3: Güzel. İyi çalışan bir şebeke türedi. Ahtapot gibi şehri sardılar. Özellikle talebeler ve genç işçiler üstünde çalışıyorlar.
1: Farkındayım şef.
3: Bu işi sen idare edeceksin Şahin. Lübnan, Marsilya trafiği buradan idare ediliyor. Büyük patronları istiyorum ben.
1: Onları sana getireceğim şef.

0: Konuş. Çantaların içindeki malı kimden aldınız? Kimin hesabına çalışıyorsunuz? Konuş! Konuş dedim.
1: Patronu bilmem. Biz tombalacı Arif'le iş görüyorduk.
2: Vay, kim gelmiş? Özledim be abi.
0: Kolay gelsin. İyi gördüm seni.
2: Zıpkın gibiyim, evet.
0: Şu tombalacı Arif'i nerede bulurum?
2: Antepli Arif mi?
0: Evet, o.
2: Papal Osman'ın meyhanesinde, sur dibindeki keşhanede. Beyoğlu'ndaki sinema önlerine takılır.
0: Sağ ol Akbars, eyvallah.
2: Güle güle abi.
0: Konuş bakalım Antepli Arif. Malı kimden alıyorsun? Şef kim?
3: Ben maşayım. Küçük çapta iş görüyorum. Şefi bilmem.
0: Hey ahbap!
4: Burada hır çıkmasını istemem. Namuslu bir yer burası.
0: Belli, belli. Neredeyse duman altı olacağız.
4: Polise şikayet eder, başını artırım senin.
0: Polis! Polis! Aspirin var mı sende?
4: Aspirin olsa ne olacak?
0: Hiç, biraz başın ağrıyacak da.
5: Ah!

0: Aspirinini aldın mı? Konuş bakalım. Malı nereden, kimden alıyorsun?
1: Keş Rıza ile çalışıyorum. Bostancı'da hale bırakıyorlar, oradan alıyorum.
0: Güzel çocuk.

0: Konuş bakalım. Kim gönderdi sizi? Kimin hesabına çalışıyorsunuz?
1: İzzetli. Ateşoğlu İzzetli.
2: Kısa zamanda çok iyi teşkilatlandık. En kuvvetli biziz. Şimdi Tahran'daki dostumuz Mahmut ile işini halletmek gerek.
3: Şef, unutma ki Şahin peşimize takıldı. Özellikle benim.
2: Biliyorum. Ben istedim böyle olmasını. Sonunu bekleyin. Çok ilginç bir olayla karşılaşacaksınız.
3: Ateşle oynuyorsun şef. Şahin tepemize binecek. İzin verirsen ben artık aranızdan çekilmek istiyorum.
2: Seninle çalışmaktan zevk duyuyordum. Madem ki kararlısın, sana hayır diyemem. Çekilebilirsin.
3: Sağ ol.
2: Onu evine kadar götürün.

0: İşinden dosyası var. Tufan'la çalıştığını tespit etmiştik.
1: Tufan adam öldürmekten zevk duyar.
0: Ama muhakkak ki en fazla zevk duyacağı sensin. Beni kızdırma da tak beline silahını.
1: Silahsız bitireceğim bu işi. Tufan düşünsün. Bu defa ipten kurtaramayacak kendini.

0: Evet. Bir saniye. Şahin, telefon.
1: Ben Şahin. Abbas, sen misin? Hayrola?
2: Hemen sizinle görüşmem lazım abi. Yo, oraya gelemem. Takip ediliyorum. Çok önemli abi. İnanılmaz bir şey. Evde bekliyorum seni.
1: Dikkatli ol, hemen geliyorum.

0: Abbas bana bir şey söylemek istedi. Evet. Abbas bana bir şey söylemek istedi.
1: Bir saniye lütfen. Şahin, seni telefondan istiyorlar.
2: Ben Şahin. Şahin, komiser Şahin. İşini seven, tuttuğunu bırakmayan, yürüyü de biliyi de sağlam bir polistin sen. Ama bu işi bırakmalısın.
1: Bırakmam.
2: Bırakmam için çok önemli nedenler var. İstersen Yeşilköy, İstanbul Caddesi'ndeki Mavi Köşk'e gel. Orada gerçekleri göreceksin. Malları sevk edin.

0: Marola.
1: Şahin.

Komiser Şahin, ben Tufan. Gördüklerinden sonra aklın başına gelmiştir sanırım. Eğer bize ilişirsen oğlun yanar. Bir adamın babasını polis tutmazlar, bu bir. Üstelik Metin 20 sene hapis yer, bu da iki. Artık ona göre davran. Hadi bakalım, bunu kutlayalım.

Anladım ne pis adam olduğunu. Bizleri öldürüp delilleri yok edeceksin. Oğlunu da kurtarmış olacaksın.

0: silahlar bu gece İstanbul'da olacakmış.
1: Daha mutlu günlerin yıllar için yavrum.
2: 20-30 seneliklere bile saydırmışsın kendini.
3: İyi günler babacığım.
2: Çıkınca İstanbul'a mutlaka bana gel.
1: Bir tabanca, bir de kiralık araba.
2: Fakat silah olmasa...
4: Kalın olduğunuz yerde!
5: Vuracaksınız onu!
1: Geri getirdiler.
3: Kimsin, ne istiyorsun benden?
1: Hipodromda öldürdüğün Ekrem'in oğlu.
3: Ne olursa olsun saldırmamalıydım sana.
1: Söyle, kaç para istiyorsun? Para değil, seni istiyorum.
3: Yalvarırım gitme, öldürme.
4: Ne bekliyorsun, vursana!
3: Benim için bağışla babamı. Ateş etme baba!
6: Şafak'ta buluşalım birazdan TV4'te.
7: Okul zili çalmadan A101'e! Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pulse Cute okul çantası 999 lira.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
9: Sadece durunla.
10: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
11: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
12: Bravo vallahi.
13: Sen de sadece Duru'la.
14: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
15: İkisi birlikte çok iyi.
16: Tıpkı bizim gibi.
17: Pepsi ile hepsi güzel.
18: Çocuklar!
19: Şoka gidelim!
18: Diyecek, okul ihtiyaçları Lektor ürünlerle uyguna gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok uyguna, hem şokta hem cepte şokta.
20: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
21: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
22: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.

0: Folik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.

0: zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira. Ucuz,
1: hep ucuz. Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glassy Skin nemlendirici krem. Hyaluron

0: Ne diyorsun usta?
1: Halledeceğiz bir şekilde.
2: Ya sana zahmet, şu telefona bir baksana.
1: Müşteri mesaj yazacaktı da.
2: Yazmış mı?
0: Yok. İş Bankası'ymış.
1: Her yerden bir mesaj.
2: Ne diyorlar?
0: Yıl dönümleriymiş. Onu diyorlar.
1: Al işte. Ne işimize yarayacaksa.
0: Emin misin usta? Tabii çok şükür senin işin gücün yerinde.
1: Şükür.
0: Ama birilerinin de kendi işini kurmasına yarar. Kimilerinin de ayakta kalmasına, işini büyütmesine yarar. İşi gücü olanların dünyaya kafa tutmasına, memleketin bir ucunda bir çocuğun okumasına yarar. Her güne muhtaç olmamak lazım değil mi usta? Hiçbir şey olmasa

0: Şuna bak ya. Benim bankamı bana mı anlatıyorsun sen?
1: Oğlum, çay kap geldi.
2: Türkiye İş Bankası 2. yüzyılında. Türkiye'nin yanında, yarınında.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Adriana duşta da sadece duruluyor.
7: Sadece duruladım. Sen de durula.
6: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
5: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.

0: 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira, figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz artık. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
1: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.

0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira. Ucuz, hep ucuz.
4: Aman kalın giyoralardı. Kendine dikkat et. Üşütüp hastalanma.
5: Çocuk muyum anne? Bakarım kendime.
4: Cici kızlarla oyalanıp beni mektupsuz bırakırsan ölürüm.
5: Aman anne, meraklanma sen.
6: Metin,

yalvarırım yapma bunu! Götürme onu! Onu nasıl büyüttüğümüzü düşün! Minicik elleriyle bize dokunduğunda... mutluluğu için her şeyi yapacağımıza yemin etmez miydik? Gülümsediğinde gülümser... ağladığında ağlamaz mıydık? İkimizden yeryüzünde kalan tek şey oğlumuz değil mi?

0: Sana ihtiyacımız yok. Aramızda konuşacağız.
1: Peki efendim.
0: Arayan olursa toplantıdayım. Meşgulüm.
1: Emredersiniz.
0: İşler umduğumdan iyi gidiyor. Rüstem de dize geldi. Oyun salonunu bize devretti. Kendisine kardan çok ufak bir hisse vereceğiz.
2: Bütün kumarhaneler bizim oluyor desene.
0: Kumarhane değil. Daha kibar olabilirsin. Oyun salonu. Oyun kulübü demen lazım. Şirep 2100 tonluk. İzmir limanına kayıtlı. İsmi Martı. Yüklü.
3: Ne zaman geliyor?
0: Bu gece. Büyükada yakınlarına demirleyecek. Rıdvan'a emir verdim. Motorla gidecekler gemiye. Birkaç seferde boşaltacaklar.

0: Bir motor dolusu içki ve ***'ımız polisin eline geçti.
1: Hiçbir suçum, hiçbir günahım yok benim.
2: Patronun zararı tam 1 milyon lira.
1: Ben ihbar etmedim, yalan hepsi, iftira etmişler.
2: İhbar edip yakalatan mal değerinin %10'unu alır kanunen. 100 bin lira.
3: Yok canım. Muhsin'in 100 bin lira için bizi ele vermeyeceğinden, yakmayacağından eminim.
1: Elbet patron, bunca zamandır yanında namusumla çalıştım.
3: Bilmez miyim? Sen yediğin ekmeğe ihanet etmez, nankörlük, namussuzluk yapmazsın.
1: Tabii.
3: Köpek herif! Götürün, temize bağladın şu...

0: Hoş geldin babacığım.
1: Hoş bulduk yavrum.
2: Sizi bekledi pastasını kesmek için.
1: Bunu bilseydim çok daha değerli bir hediye getirirdim.

0: Baba, müthiş bir şey bu.
1: Daha güzel, daha mutlu günlerin yıllar için yavrum.
0: Beraberce.
1: İzin verirseniz dünyanın en güzel kızıyla dans etmek istiyorum çocuklar.
0: Biliyor musun baba? Ben de dünyanın en yakışıklı erkeğiyle dans ediyorum. Üstelik dünyanın en iyi, en şefkatli babası da sensin.
1: Annen de sağ olmalıydı. Senin bu bahtiyarlığını o da paylaşmalıydı. Aramızda o, ikimizi seyrediyorlar. Bizden daha çok seviniyor, gülümsüyor. Sana onun yokluğunu hiçbir zaman belli etmeyeceğim yavrum.
2: Param yok dedim size!
3: Hele bir silkelen bakalım kaç yüz lira dökülecek.
2: Verdiğim yetmedi mi?
4: Geçen haftadan beri zırnık koklatmadın.
2: Ne yapsanız nafile?
3: Görürüz!
5: Bir daha aynı şeyi yaparsanız boynunuzu kırarım. Hadi defolun!
2: Sağ ol, var ol. Bu iyiliğini hiçbir zaman unutmam.
5: Geçmiş olsun.

0: İki senedir buradayım, hiç kimseyle ahbaplık ettiğini görmedim. Arayanın soranın mektubun da gelmezmiş. 10 sene bu, kimseler dayanamaz, bravo! Herkes seviyor seni, hem de ürküyor. 20-30 seneliklere bile saydırmışsın kendini, 2 adam öldürmüşsün. İş bu vukuğa çıkartmadan bir sürü hapishane dolaşmışsın. İsmin de Halil, kimsenin başka bir şey bildiği yok.
1: Yetmez mi?
0: Yeter belki. Ben kısmetse yarın tahliye ediliyorum. İşte adresim. Çıkınca İstanbul'a mutlaka bana gel. Senin gibi bir arkadaşa her zaman kapım açık. Birlikte çalışır, tatlı işler yaparız. Hadi, Allah kurtarsın.
1: Sağ ol. Geçmiş olsun.

0: Yalnız İstanbul'un değil, bütün Orta Doğu'nun en büyük, en lüks, en muhteşem oteli olacak burası.
1: Şüphesiz beyefendi.
0: İzninizle beyler.
1: Rica ederim.
0: Haber mi geldi?
2: Evet beyim. Silahlar bu gece İstanbul'da olacakmış.
0: Çamlıca'daki depoya istifleyin sandıkları.
3: Verdiğiniz izin dilekçelerinin cevabı geldi. Bakanlık cezaevleri yönetmeliğine göre yattığınız her yıla karşı bir gün izinli olacaksınız. İzin gününü değil, saatini geçirirseniz hakkınızda derhal kavuşturma açılacak. Firar etmişsiniz gibi işlem yapılacak. Hepinizin namusundan zerre kadar şüphem yok. Yarından itibaren başlamak üzere Halil, sen 10 gün izinlisin. Mehmet, sen...

0: Birisi görmek istiyor sizi.
1: Kimmiş?
0: İsmi Halil'miş de, o anlar dedi.
1: Ya, nerede peki?
0: Dışarıda.
1: Oo, hoş geldin, sefa geldin. Şükür kavuşturana.
2: Sağ ol.
1: Bitti, sen de kurtuldun demek.
2: İzinli çıktım, 10 gün için.
1: Geriye kalan 3-5 sene de geçecek elbet. 10 gün 10 gündür. Geç otur. Bırakmam seni otellere. En hatırlı misafirimsin. Gazinosu, pavyonu, gönlün neyi dilerse.
2: İyi bir tabanca istiyorum.
1: Çay kahve söylemeyeceğim. Tam yemek vakti. Çıkalım boğaza gidelim, sofra kurup gelişini kutlayalım.
2: İyi bir tabanca dedim.
1: Niçin?
2: Bir de kiralık araba.
1: Arabaların hangisini istersen seç, bin git. Fakat silah olmasa, başını derde sokmasan.
2: Bir tabanca, bir de kiralık araba. Parasıyla.

0: Nereye beyefendi?
1: Özden şirketine.
2: Ne yapacaksın orada?
1: Semih Bey'i göreceğim.
3: Ne için görüşeceksin beyefendiyle?
1: Hususi bir iş, aramızda.
3: Kimsin?
1: Eski bir tanıdığım. Görünce hemen hatırlayacaktır.
4: Kim olursan ol, beyefendinin haberi olmadan, izni olmadan görüşemezsiniz. Kati emir vermişti hepimize.
1: Yarın gelirim öyleyse.
4: İmkansız. Bu ara işleri başından aşkın, her günü, her saati dolu.
1: Ne zaman kabul eder beni?
4: En az 10 gün sonra.

0: Tehlikeli bir durum yok, endişe etmeyin. İki kaburga kemiğiniz kırılmış sadece. Kurşun da sıyırıp geçmiş. Ucuz atlatmışsınız. Alçıya almayacağız, sıkı bandajla 3 hafta istirahat etmek zorundasınız.
1: Tekrar uğrayacağız, geçmiş olsun.
0: Teşekkür ederim.
2: Bana ateş edildiğini kimse bilmeyecek. Attan düştüm, kazaya uğradım.
3: Kim ateş etti sana? Neden? Senin gibi iyi bir insanın nasıl düşmanı olabilir?
2: Bilmiyorum. Ama elbet öğreneceğim. Bu kadarla kalamaz. O sersem her kimse yarım bıraktığı işi tamamlamak isteyecektir. Tekrar karşılaşacağız mutlaka.
0: Dün biri gelip sizi görmek istemişti. İyi ki emriniz vardı da yanınıza bırakmadı.
2: Her neyse, kapatalım.

0: unutalım.
1: Yemek hazırlayayım mı? Ayağa kalkıncaya kadar ben bakacağım sana.
0: Okuluna gideceksin. Derslerinden geri kalmanı istemem.
1: Ama babacığım, aklım sende kalacak.
0: Ufacık bir şeyi bu kadar büyütmek sana yakışmıyor. Ne zamandır ilk defa senden bir şey istiyorum. Hı?
1: Peki.
0: Okula gideceksin ama yalnız başına değil. Bir süre bizim çocuklar da yanında olacak. Tedbirli olmak daima faydalıdır.

0: Üç gün oldu. Boşa gitti üç günüm. 7 gün kaldı geriye. İznimi geçirirsem polis peşime düşecek. İşim daha da zorlaşacak.
1: Yapmasan, bıraksan, vazgeçsen olmaz mı?
0: Yok. Olmaz. Bir ev lazım bana. Tenha bir yerde. Etrafı da boş olmalı.
1: Bir dağ evim var. Yeni tamir ettirdim. Damını aktardım. Sana yetecek kadar da odun yığdım içeriye. Bir gör istersen. Belki beğenirsin. Yalnız bir haftalık kirayı peşin isterim.
2: Hadi Allah'a ısmarladık çocuklar. Allah'a ısmarladık.
3: Güle güle.

0: Hangi Angut bunu bırakmış böyle?
1: Tam dayaklık, hayvan.
2: Falan olduğunuz yerde. Elini ayağını oynatana acımam. İn aşağı. Uslu durun. Hadi arabanıza. Çabuk. Çabuk olun. Bir delilik yaparsanız önce kızı vururum. Durmayın, defolun. Geri marş.

0: Yeter patron. Sakatsın. Daha beter edeceksin kendini.
1: Bulacaksınız onu. Topunuzu öldürürüm. Kılına zarar gelmemeli. Lokma lokma ederim hepinizi. Hayatım boyunca ne yaptımsa kızım için yaptım. Onu mutlu edebilmek için, anlıyor musunuz? Bulacaksınız onu!
2: Bağışla bizi abi. Bir fırsat ver. Bulacağız elbet. Cehenneme gitmiş olsa geri getireceğiz.
0: Arabasının plaka numarasını aldık. Sıra o yılanın canını almaya da gelecek.
1: Dağılın her tarafa. Önce arabayı bulun. Yılanı deliğinden çıkartın. Onunla ben hesaplaşacağım. Ben geberteceğim ellerimle.

Neredeyse. Neresi burası? Bana el süreceğini zannediyorsan aldanıyorsun. Ne yapıyorsun be? Niye çekiyorsun?

0: Seni tanıdı babamın memurları. Elbet bulacaklar seni. Neden kaçırdın beni? Para kazanmak için namuslu bir yol bulamadın mı? Babamı tanımıyorsun, tapar bana. Yaptıklarını yanına bırakmaz, pişman olacaksın.
1: Yukarıda mutfakta yiyecek var, acıkınca yersin.

Babamın cevabını beklemeye lüzum yok. Hemen götür beni. Çok para verecek sana. İstediğinden de fazlasını verecek. Yalvarırım götür. Ben de para veririm sana. Hiç kimseye de söylemem. Şikayetçi olmam. Ölmüş annemin adına yemin ediyorum. Ne bekliyorsun? Ne duruyorsun? Niçin inanmıyorsun bana? İstediğin para değil mi? Söylesene, istediğin para değil mi? Sana soruyorum.

0: size getiriyorum.
1: Ben de bir göz atayım.
0: Size nasıl hitap edeceğimi bir türlü kestiremiyorum.
1: Ömür boyu postayla mı sürecek aşkınız?
2: Allah hayır versin. Sağ ol.
0: Teşekkürler Ferhat amca.
3: Evleniyor musun? Arslan oğlum benim.
4: Osman Bey seni oğluna istedi.
0: Beni mi? Arzu ablam, o daha ilk günden istemedi seni. Mektupları onun yerine ben yazıyordum sana.
2: Maalesef Ferit, ciğerlerinden birinin faaliyeti tamamıyla durmuş.
5: Sen ne söylediğinin farkında mısın?
2: Vazgeçmiş evlilikten.
0: Ama daha dün...
2: Biliyorum Alev.
5: Artık onun mutlu olacağını düşünerek son nefesimi verirken beni affetmeni yalvarıyorum.
0: Bütün bunları seni sevdiği için yapmış. Şimdi de ölüm yatağında. Koş ona.
6: Boş Çerçeve yarın 18'de TV4'te.
7: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
8: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
9: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
11: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
13: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.

0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
2: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
3: Vay!
4: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.

0: Zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira.
1: Ucuz, hep ucuz. Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evinize gelin.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli.

0: önce yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Siz görmeseniz de kir ve küf buzdolabının içinde eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
4: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
5: Sadece duruladım, sen de durular.
4: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.

0: B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Siz görmeseniz de kir ve küf, buzdolabının içinde eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
11: Bu sefer de işler ters giderse merasimi sizler için hazırlatacağım canım evlatlarım.
12: Kim cesaret edebilir babanın haracına dokunmaya?
13: Ben cesaret edebilirim mesela.
14: Bizi suçlamakla çözemeyeceksiniz bu işi. Öyle değil mi arkadaşlar?
15: Bindiği araba benim. Çalınmıştı, kaçıyordu. Yakalamak istedim.
16: Hanımın mı bu araba?
11: Peki gidebilirsiniz. Yalnız bir daha buraya düşmeyin, karışmam. Söyle canım evladım.
15: Babacığım, bu akşam bize yemeğe kim gelecek biliyor musun?
11: Hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Canım evladım.
13: O şeref bana ait.
14: Babayı tahtından indirmek zamanı geldi arkadaşlar.
11: Buraya sizden yardım istemeyeceğim.
17: Sizi kendi elimle uğurlayacağım cennete. Hayırlı yolculuklar.
11: Ben evvel gidersem sana da güzel bir yer ayarlarım oraya canım evladım.
18: Baş belası... Yarın 16.15'te TV4'te.
19: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
20: Abi motor komple bitmiş.
21: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
22: Hesap
21: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
8: kurdu. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
23: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'da. Okul çantası çeşitleri 749 lira 90 kuruşa Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
24: Doğrusu Carrefour'sa.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
16: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
5: Anlıyor, yapamıyor.
16: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
22: Bari kötü ayrılmayalım.
16: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
24: %16 proteinli muzlu, Probis, kakaolu, Probis, kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis, Probis.
25: Sadece durulan.
26: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
27: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
28: Bravo valla.
29: Sen de sadece durulan.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Bugün anneme onu gösterdim.
2: Şaka.
1: Normalde kimseyi beğenmez. Bayıldım. Çok tatlı diyor.
3: Frulao. Anneler de bayılacak. Anneanneler de. Yeni aşkınız Frulao.
4: Beğendim.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin. Yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve

0: adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
3: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş.
4: Konuşmazsan öleceksin. Kolayca almayacağız yanına. İşkence yapacağız. Konuş. Arabanı kime verdin?
5: Bizden herkes araba kiralar. Her birinin nereye gittiğini, nerede olduğunu bilemeyiz. İmkansız şeydir bu.
4: Sendeki bütün arabalar satılık. İlk defa kiraya bir araba vermişsin. İlk defa. Niçin?
5: Bilmem. Ben söyledim söyleyeceğimi.
4: Hiç acınmaz senin gibisine. Konuşsaydın beynin dağılmazdı.
5: Dur! Sen kazandın. Sizi yanına götüreceğim. Ben bu kadar erkeğim, gerisini o düşünsün. Üstadı edin, pardesümü alayım.
4: Söyle ona, çabuk olsun.

Yarın 9 Ocak Perşembe. Veli Efendi Hipodromu'nda olacaksın. Saat tam 3'te bekleyeceğim. Gelmeyecek olursan veya tek başına gelmezsen kızını öldüreceğim. Polise haber vermek gibi bir deliliğe de kalkışma sakın. Seninle buluştuktan 2 saat sonra kızını serbest bırakacağım. Yanımda ve sıhhatli olduğuna inanman için birkaç fotoğrafını gönderiyorum.

0: beni tek başıma çağırıyor. Para da istemediğine göre niyeti belli. Vurmak, öldürmek isteyecek. Polise haber verdim. Gizlice tertibat alacaklar. Siz de şimdiden gidip pusu kuracaksınız. Dikkatli olun, gölgenizi bile görmemeli.
1: Hiç merak etmeyin beyim.
0: Tam üçte ben de geleceğim.
2: Niçin hipodromu seçti?
0: Mezarını orada istiyor anlaşılan.
3: Çok mu acı?
4: Geçecek. Yardımına şaşırdım. Sağ ol.
3: Ne olursa olsun saldırmamalıydım sana. Nasıl yapabildim anlamıyorum. Kimsin? Niçin kaçırdın beni? Bana el sürmeye kalkışmadın. Para da istemiyorsun. Nedir istediğin?
4: Babanla hesaplaşacağım.
3: Babanla mı? Niçin hesaplaşacaksın? Ne istiyorsun babamdan? Sana sordum. Ne oldu? Ne kötülük gördün babamdan? Kendi işinde gücünde sakin, cömert, müşfik bir adamdır babam. Öyle bir adamla senin aranda ne olabilir?
4: Tanımıyorsun babanı. Kalleşin, katilin biridir.
3: Yalanı bırak. Gerçeği söyle bana. Kimin hesabına babamın peşindesin? Kim attı bu iftirayı? Kim söyledi babamın katil olduğunu?
4: Kimse iftira etmedi. Ben gördüm.
3: Sen mi gördün? Kimi öldürdü öyleyse?
4: Babamı. 9-10 yaşlarında bir çocuktum o zamanlar. Babam çok severdi atları. Beni sevdiği kadar severdi. At sevgisini bana da aşılamıştı. Kendi yarış atlarımız da vardı. Boş kaldığım zamanlar hemen koşar günümü atların arasında geçirirdim. Gene böyle bir gündü.
5: Durun! İndirin beni! Yapamazdım, namussuz değilim ben!
4: Babamla babanın, öbür iki köpeğin arasında ne var, ne olmuş? Bilmiyorum. Babamın her yumruk yiyişinde kalbim acıdan kopacak gibi oluyor.

0: Gözümün önünde acımadan kıyasıya döverek, sonra da kurşunlayarak öldürdüler babamı. Baban öldürdü. Büyük yarışta babamın atının kaybetmesini istemişler. Teklifleri kabul edilmediği için bu korkunç cinayeti işlediler. Yerimden kıpırdayamıyordum. Taş kesilmiş gibiydim. Sonra çıkıp gittiler. Orada babamın ölüsü başında yemin ettim. Babamı öldürenleri yaşatmayacaktım. Bu uğurda gerekirse canımı verecektim. Annem babamın acısına dayanamayarak öldü. Hayatta kimsem kalmamıştı. İntikam yeminiyle intikam gününü bekleyerek büyüdüm. Ölmek sırası babamın canını alanlara gelmişti artık. İkisini bulup geberttim ama yakalandım. Mahkum edildim. Hücrede tek başıma yaşarken en büyük korkum çıldırmaktı. Sonra da başka bir cezaevine sürgün gittim. Gitmediğim hapishane, görmediğim bölge cezaevi kalmadı. Aslında baban yalnız babamı değil, anamı da beni de öldürmüştü. 12 yıl sonra iyi halime mükafat olarak İmralı açık cezaevine gönderdiler. 3 yılım da orada geçti. 5 senem kaldı geriye.
1: Kaçtın mı İmralı'dan?
0: Hayır, izin verdiler 10 gün.
1: Babam böyle bir şey yapmamıştır. Yapmış olamaz. İnanamıyorum.
0: İnanman için anlatmadım. Sorduklarına cevap verdim.

0: Niye döndün?
1: Seni o halinle bırakıp gidemezdim. Kim olsa gitmezdi. Üstelik ben açtım bu yaraları. Anlattıklarına da çok üzülmüştüm. Çocukluğundan beri çektiklerim. Sana değil, babama ağlıyorum. Babam için ağlıyorum. Bir katilin kızı olduğumu öğreneceğime ölseydim keşke.
0: Bu işe karıştırmamalıydım seni. Ama baban ayrı bir dünyada yaşıyor. Erişilmiyor, ulaşılmıyor. Kaybedecek vaktim de yok. Onu ortaya çıkarabilmek için tek çare sen.
2: Gelmedi. Ya korktu, planını değiştirdi... ...ya da gizlice geldi, sizleri, polisleri gördü, kaçtı. Anlayacağız elbet. Mutlaka arayacaktır.
1: Açlıktan ölecekmişim neredeyse.

0: Hiç sevmedin mi?
1: Demir parmaklıklar ardında kadın hayali bile görülmez.
0: Bir sevgilin de mi yok?
1: Nasıl olacak? Nerede? Ne zaman? Baban kadar sevgilin de merak etmiştir seni.
0: Aa, yok öyle biri.
1: Yok mu?
0: Sevebileceğim bir erkek henüz çıkmadı karşıma. Yoksa isterdim.
1: Halbuki güzel kız.
0: Sen de çok yakışıklısın.

0: Buyurun, ben Semih.
1: Yarın aynı yerde, gene aynı saatte bekliyorum.
0: Bu defa yalnız geleceğim, namus sözü. Polise ben haber vermedim. Gülden'in başına gelenler duyulmuş. Gizlice peşindelermiş.
1: Geldim, gördüm. Aynı şeyi tekrar edersen sen yanarsın. Bir daha aramam, kızını gebertir, kaybolurum ortadan.
0: Kızımı bırak, ne istersen veririm sana. Zengin ederim seni. Peşine takılmam, yemin ediyorum. Söyle, kaç para istiyorsun?
1: Ben para değil, seni istiyorum.
0: Kimsin sen?
1: Ekrem'in oğluyum. Yıllarca önce hipodromda öldürdüğün Ekrem'in oğlu.
0: Ekrem'in oğlu mu?

Babasını vurduğum herifmiş. Hesaplaşmak istiyor benimle. Kızımın hayatına karşılık benim hayatımı istiyor.

İki arkadaşımın kanına girmişti. Sıra bana gelmeyecek. Babasını vurduğum yerde oğlunu da öldüreceğim şimdi. Öldüreceğim köpeği!

0: Hoş geldin.
1: Giyecek bir şeyler aldım sana. Bakalım beğenecek misin?
0: Hiç lüzum yoktu. Alışmıştım üstümdekilere. Aç mısın?
1: Yok, hayır.
0: İlk defa yemek pişirmiştim.
1: Yerim öyleyse.

0: çok bunaldın. Kapalı yerde sıkılır insan.
1: Çürür.
0: İyi bilirim bunu. Biraz hava almak ister misin?

0: Ne güzel yerler.
1: Evet, sahiden güzelmiş. İlk defa fark ediyorum.

0: Yarın ayrılacağız demek.
1: Evet. Şu 3-4 günü kolejde arkadaşlarına anlatırsın, gülüşürsünüz.
0: Okula gitmeyeceğim artık. Babamın yanına da dönemem. Yeni bir hayat kuracağım kendime. Çalışacağım. Her şeye yeniden başlayacağım.
1: Kötülük ettim sana. Anlatmamalıydım. Hiçbir şey bilmemeliydim.
0: Belki de iyilik ettin bana. İleride bir gün gene öğrenecektim belki. Daha kötü olacaktı benim için. Yıkılacaktım. Ama şimdi hiç değilse yanımda sen varsın. Bir gece içinde olsa yanımdasın.

Doğru pusu yerine. Şimdi, hemen, erkenden gideceksiniz. Halil'den önce gideceksiniz. Canlı kurtulacak olursa onun yerine sizi gebertirim.

0: Gitme. Yalvarırım gitme. Öldürme.
1: Bugünü 20 yıl bekledim Gülden. Babamın vurulduğu yerde babanla hesaplaşacağım.
0: Yalvarırım. Halil, ne olur beni dinle. Babamın ölmesi senin de ölümün olacak. İkinizin de yaşamasını istiyorum. Halil! Yalvarırım öldürme. Gitme, gitme! Öldürme Halil! Öldürme babamı! Ne olur yalvarırım gitme! Geriye dön Halil! Seni seviyorum!

Well, there is people.

0: Arkadaş teslim oldu şef. Güçlük çıkarmadı.
1: Geçmiş olsun Şahin.
2: Evet abi ya.
0: Ani bir baskın vereyim dedim. İyi ettin baba.
2: Geçmiş olsun Tufan abi.
3: Geçmiş olsun Tufan abi.
1: Tufan hapisten çıktı. Can düşmanın senin.
3: Komiser Şahin'i öldürecek misiniz?
0: Daha beterini buldum. Bugüne kadar borçlarımı zamanında ödedim ben.
1: Ama bizim de hesap vermek zorunda olduğumuz kişiler var.
4: Papağan eli keşrizde, yeni bir dümen peşinde. Elinde de hep bir mal varmış.
0: Sağ ol.
3: Ben maşayım. Küçük çapta iş görüyorum.
0: Avrupa'ya gideceğim.
5: Tufan'a söylemen gerek. Yoksa öldürür seni.
0: Bu işi bırakmalısın. Bırakmam. Bırakmam için çok önemli nedenler var. Gördüklerinden sonra aklın başına gelmiştir sanırım.
5: Oğlumu nereye götürüyorsun?
6: Babacan birazdan TV4'te.
7: İkili çift taraflı marker kalem 369 lira, figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
8: Bu cuma 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt 37 lira 90 kuruş. 1 kilogram tar süt yarım yağlı tost peyniri KOP'ta sadece 269 lira.
9: Flo.
10: Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
11: Mavi bir zürafa mı?
12: Vay, konuşabiliyor musun?
11: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
13: Şoka gidelim.
14: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: İkisi birlikte çok iyi.
17: Tıpkı bizim gibi.
18: Pepsi ile hepsi güzel.
19: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
14: Çocuklar,
13: şoka gidelim
14: diyecek. Okul ihtiyaçları Lektor ürünlerle uyguna gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok uyguna, hem şokta hem cepte şokta.
20: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: 9 dili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pals Cute okul çantası 999 lira.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Bakın. Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leslik.
4: Sevince. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Aldida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
2: Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle Yemek Sepeti'nden söylemeyin. Yemek Sepeti Market.

0: silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
5: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
6: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.
7: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
9: Bu da hala peşimde.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
12: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
14: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
13: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
14: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
13: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
3: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir. Yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
7: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Mintax kir ve küf temizleyici.
1: Şu probisi bir yapamadınız ya.
2: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık. Anlıyor, yapamıyor. Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
3: Bari kötü ayrılmayalım.
2: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
4: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.
5: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'sa da. Faber-Castell 12'li boya çeşitleri 99 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa.
6: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Şoka gidelim.
9: Faber-Castell, Prit ve Rotring ürünleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
10: Flo. Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
11: Okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira. Ucuz.

0: öldürme Halil. Öldürme babamı. Yalvarırım öldürme.
1: Ne bekliyorsun, vursana.
0: Benim için bağışla babamı. Öldürme Halil.
1: Öldür dedim. Vur, bitsin bu iş.
0: Ne olur dinle beni. Yalvarırım öldürme. Öldürme babamı.
2: Kızın Bolu yolundaki bir dağ evinde. 170. kilometreden sağa sapacaksın. Yamacın ardındaki tek ev, kapı numarası 23.

0: bir şey etme baba. Masken düştü artık baba. Bir ümit vardı içimde. Benim babam kanlı katil olamaz diyordum. Gördüm, anladım her şeyi. Babasını vurduğun gibi kalleşçe oğlunu da öldürmek istedin.
1: Hayır, hayır yavrum. Benimle böyle konuşamazsın. Babanım be.
0: Artık değilsin. Öldür istersen. Ömrümün sonuna kadar utanacağım senden. Acı çekeceğim. Benim için yaşamıyorsun artık. Bir daha arama beni.
1: Gülden yavrum, bırakamazsın beni. Yaşama ümidimsin sen. Gidemezsin.
0: Gideceğim baba. Ölüme kadar Halil'in yanında olacağım. Halil!
2: Gülden! Gülden! Yavrum!

Müdür beyle konuştum. 5 değil, 3 yılın kalmış. 3 yıl ne kadarcık zaman. 3 gün gibi geçecek sevgilim.

0: Hadi. Hadi bakayım.
1: Hayrola Mahmut abi? Nesi var gene düldülün?
0: Nesi yok ki morun? Ön takım ister, motor ister, yeni akü ister. Saymakla bitmez be Şahin. Dizim karıyla evlendiğimizde almıştım. Tam 27 senelik. Laf aramızda hem arabayı hem de karıyı değiştirmenin tam zamanı.
1: Şimdi size uğrar, yengeme söylediklerini anlatırım.
0: Aman Şahin, kurbanın olayım. Akşama eve sokmaz Allah'ıma. Keyif oldu moru. Hadi atla da götüreyim.
1: Yo, rüşvet kabul etmem. Hadi rastgele.
2: Şahin abi, çak şuna!
3: Çak abi!
2: Hadi! Helal olsun, tıpkı Cemil gibi!
4: Yok lan, teyze gibi vurdu!
3: Hadi! Hadi hop! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Bak baba gibi diyorlar!
5: Pencere camı gibi ayakkabı!

0: tozunu alsam kırılacak.
1: Koca yaz geçirdik. Daha mı dayansın Hidayet amca? Senin oğlanla konuştum az önce. Dersleri çok iyiymiş.
0: Çok şükür. Şeytan kulağına kurşun. Mektepten başka bir şey düşünmüyor. Seninki nasıl?
1: 3 haftadır görmedim. Ama iyiymiş, sıhhatliymiş. Bu da bana yetiyor.
0: Elini cebinden çıkartırsa çekici kafana yersin. Hadi uğurlar olsun.
1: Eyvallah, hayırlı işler.
0: Güle güle.
2: efendim. Ne diyordum? Kız üstüme abanmaz mı birden? Etme ulan, günahtır dedim. Rezil azmış bir defa. Gömleğimi tut, sancak diye yırt.
3: Sonra?
2: Ne sonrası?
4: Sonra ne oldu sonra?
2: Sonrası anlatıyorum. Sonrası tutamadım kendimi. Öyle olmaz tak, böyle olur dedim. Aldım altıma, kafamda iyi tam yarım saat.
4: Uyudun mu?
2: Sen olsan uyurdun. Kız bir kalktı ki yağ kuyruğundan çıkmış gibi perişan. Hoş geldin evladım Şahin. Otur da bir çay iç.
1: Eksik olma, sağ ol. Geç kalmasam otururdum, eyvallah.
2: Hadi güle güle, güle güle, güle güle, güle.
5: Yakacağım bu dünyayı! Nefret ediyorum her şeyden! Kahrolsun bu dünya!
6: Teslim ol Abbas! Her taraf tutuldu! Kaçamazsın! Teslim ol! Evet. Her taraf tutuldu Abbas! Kaçamazsın! Teslim ol! Son defa iktidar ediyorum Abbas! Teslim olmazsan ateş açacağız! Teslim ol!
5: Olmam! Bırakın beni!
7: Durun, durun, geçemezsin sen. Durun, sakin olun.
1: Hadi. Yaşaması için son bir şans verelim. Koruyun beni.

Ah!

Yeah.

0: Vur. Vur beni. Öldür beni.
1: Yaşamanı istiyorum arkadaş.
0: Yaşasam ne olacak? Harcanmışım, bitmişim ben.
1: Kapı gibisin, yüreklisin sen, bırakma kendini. Ağla arkadaş, kaderine ağla. Dünyanın pisliklerine ağla. İnsan isterse ağlayacak çok şey bulur bu dünyada.
0: Kimsin sen abi?
1: Şahin diye biri. Sıradan bir adam.
0: Polis misin?
1: Evet. Ama şimdi arkadaşınım senin. Hastaneden niçin kaçtın?
0: Karım doğum yapmıştı. Haberini alınca sevindim. Oğlumu görmek için kaçtım.
1: Sonra? Sonra ne oldu?
0: Sırtımdaki şeytan oğlumu görmeme mani oldu.
1: Ben de evlat sahibiyim. Bir oğlum var, koç gibi. Sen de istersen oğlunu büyümüş, koç gibi olmuş görebilirsin. Vazgeç bu zehirden. Bir içimle esir etme kendini. Yen onu. Kazan bu savaşı. Polis olarak değil, bir arkadaşın olarak istiyorum bunu senden.
0: Söz abi. Yeneceğim bu hastalığı. Oğlum babasından utanmayacak büyüyünce.
1: Demiştim sana, yürekli delikanlısın. Hadi gidelim.
2: Beni yakından bak. Yaşa abi!
3: Yaşa abi, bravo!
2: Bravo!
3: Bravo!
2: Bravo! Bravo abi!
3: Yola şimdi!
2: Bravo abi de! Bravo! Helal be! Allah ya!
3: Bakayım şöyle.
2: Yürekli durdun ha! Helal be! Bravo abi de!
1: Arkadaş teslim oldu şef. Güçlük çıkarmadı.
4: Geçmiş olsun Şahin.
2: Evet abi ya.
1: Şansın açık olsun arkadaş.
5: Sözüm söz abi.
2: Bravo da olsun
1: ya. Eyvallah şef.
6: Adamın üzerine silahsız gitti.
4: Ölebilirdi. Evet. Silah kullanmaktansa ölmeyi tercih eder Şahin.
6: Özel bir nedenle mi silah taşıması yasaklandı?
4: Basına yanlış aksetmesin diye Şahin'in neden silah taşımadığını sizlere anlatacağım. Bundan 3 yıl önce 2 idamlık mahkum firar etmişti. İkisi de kıyıcı ve birer polis düşmanıydılar. Firarileri bir bale dershanesinde kıstırdık, vur emrini de almıştık.
7: Atın silahlarınızı, yoksa bunları da öldürürüz. Şahit bırakmayalım. Hadi vedalaş.

0: Şahin Ebru'yu bir an bile yalnız bırakmadı. Hayatını kurtarmış ama sakat kalmasını önleyememişti. 3 yıl insanüstü bir güçle Ebru'yu iyileştirebilmek için çalıştı. Ve o günden sonra Şahin silaha yemin etti. Şahin'in hikayesi böyle işte.
1: Bravo Şahin'e. Cesur olduğu kadar da duygulu bir erkekmiş. Peki Ebru ne oldu?
0: Benim bildiğim hala kızı iyileştirmek için uğraşıyor. Çünkü tuttuğunu koparan bir insandır Şahin.

0: Yürürken görmek çok güzel bir şey Ebru.
1: Bir de bana sor. Burada yürümek bir işkence.
0: Doktorun tavsiyesi. Adele ve sinirlerin kuvvetlenmesi için zorlanmaları gerekliymiş.
1: Hala benden bıkmadın mı? Tam 3 yıl oldu.
0: Bu savaşı kazanacaksın Ebru.
1: Senin zaferin olacak. Başkaları için dövüşmeyi seviyorsun.
0: Ya, bunu söylemek istememiştim.
1: Bozduğu oyuncağı tamir etmeye çalışan bir çocuk gibisin. Oysa tamir edeceğin daha önemli şeyler var.
0: Neymiş o?
1: Karın, oğlun.
0: Nesi varmış karımın oğlumun?
1: Hiç.
2: Sevgili oğlum beni bugün gezmeye götürüyor mu?
3: İsterdim ama.
2: Anlıyorum. Gene önemli işlerin var.
3: Yok, şey anne...
2: Bugün de çici kızlarımız sensiz ediversinler. Üstelik deden seni bugün fabrikada bekliyor, unuttun mu?
3: Aslında babama bir kitap götürecektim.
2: Onu sık görüyor musun?
3: Evet ama işlerden başın aldığı yok.
2: Gene bütün varını yoğunu sevgili mahkumlara dağıtıyor mu?
3: Herkesin halka yardımcı ve devrimci olmasını istiyor.
0: O günkü saldırıda... Tosunların geldiği arabada sen de varmışsın. Kim gönderdi sizi? Kim bu çıbanın başı?
4: Bu işe bulaşma sen! Ucuz adamsın, kolay harcarlar seni!
0: Öyle mi?

0: Çalışma bitmiştir, dağılabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Evet, ben de öyle. Çalışmada üç çalışma yapalım mı hocam?
2: Hayrola büyük reis? Üç haftadır özlettin kendini küçük reis. Ani bir baskın vereyim dedim. Heh, iyi ettin baba. İmtihanlarım vardı, harayamadım. Kızlar da vardı değil mi? Çıkalım büyük reis. Kuşak imtihanıma gelecek misin büyük reis?
3: Elbet. Ama blokajların daha kesin olmalı.
2: Bu kadar geniş akıl ve irade isteyen bir spor olacağını ilk bakışta kimse bilemez. Oysa annem insan dövmeyi öğrenmek için bunca yorulmaya ne gerek var diyor.
3: Annen her şeyi yüzeyden görme hastasıdır. Bir bakıma kültürünü magazin, fotoroman gazeteleriyle sinema mecmualarından oluşturduğu için şaşmamak gerek. Ne var ki inadı karşısında benim diyen insan zor dayanır. Bazı şeylerin insanın hayatında ne kadar büyük yeri olduğunu asla kavrayamaz. Devamlı kitap okumama çıldırırdı. Okumayı sevmeyen bir kafa nasıl düşünür anlayamam. Peki sen okuyor musun?
2: Galiba şimdilerde tek yaptığım o. İnsanın dünyada öğreneceği o kadar çok şey var ki. Annemin seni anlaması önemli değil, sen onu anlıyorsun ya.
3: Anladığım için beraber olamıyoruz. Buraya geleceğimi nereden bildin?
2: Büyük reisin nereye gideceğini bilmez miyim hiç?
3: Hadi eyvallah, Allah seni korusun.
4: Hoş geldin, Şahin abi.
3: Merhaba dayılar.
5: Dayılık mı kaldı abi?
4: Sayende mekanımıza geri döndük.
3: Nasıl oldu kolun Recep?
4: Geçti tabii. Sözüm meclisten dışarı, katır tepince böyle olur tabii.
3: Öst ulan! Katır mı yaptın şimdi bizi?
4: Haşa abi! Ama merak edip duruyorum. Koluma demirle mi vurdun sen abi?
3: Nen var senin?
5: Karım.
3: Ne olmuş karına?
5: Bir haftadır uğramadı. Kafam bozuluyor abi. Acaba diyorum...
3: Yok yok. Hiçbir şey deme. Uğrar bakarım.
5: Sağ ol abi.
3: Yiyecek, gazete, kitap bıraktım. Canınız bir şey çekiyorsa söyleyin, olur mu?
6: Sağ ol abi.
5: Unutmazsın değil mi?
3: Şimdi ilk işim sizin eve gitmek olacak. Hadi eyvallah.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsın bakayım?
1: İyiyim.
0: Aferin size. Alın bakayım, bunu babanız gönderdi. Bak, bu da senin.
1: Sağ ol amca, babam ne zaman gelecek?
2: Bana bebek getirecekti.
0: Babanız ne söylediyse yapacak çocuklar. Anneniz evde mi?
1: Evde amca.
0: Hadi, gelin de içeri girelim.
1: Yok amca, annem çağırmadan gelmeyin dedi.

0: Buyurun, ne istiyorsunuz?
1: Kocandan selam getirdim bacım.
0: Ne oldu, nesi var?
1: Seni merak ediyor. Uğramamışsın.
0: Peki, uğrarım.
1: Ne oluyor lan? Konuşsana be, dilini mi yuttun? Kimsin lan sen? Karıyla anlaştık biz. Pazarlık ettik. Parasını da peşin verdim. Defol git buradan.

0: Al paranı. Bir daha da buralarda gözükme.
1: Yeni bir numara mı bu? Satışa mı geliyoruz yani? Karı razı aslanım.
0: Karı deme ona. Muslu'nun eşi Zehra Hanım o. İki çocuk anası Zehra Hanım o.
1: Öyle olsun. Hürmet ederiz biz de. Şimdi al voltanı... ...memnun kalırsam iki onluk da sana.
2: Defol!

0: Çok çaresizdim, ne yapayım? Çocuklar için mecburdum buna. Üç gün evvel bitti paramız. Kuru ekmeğimiz bile kalmadı. İş aradım. Bacaklarıma, kalçalarıma baktılar önce. Açık açık istediler beni. Dünyanın kanunu buymuş dedim. Sonum belli dedim. İlk defa boyandım bu sabah. İlk defa satılığa çıkardım kendimi.
1: Sana kızmıyorum bacım. Şükür zamanında geldim.
0: Geldin de ne oldu? Öğüt veren çok. Hani ekmek veren? Oğlum bu yıl okula başlayacaktı. Defter kalem getirecekti Muslu. Kaçakçılıktan yakalandığı haberi geldi.
1: Onu ben yakaladım.
0: Madalya verdiler mi sana?
1: Vazifemi yaptım bacım.
0: Muslu'dan gayrısı ne oldu peki? Kocamı maşa gibi kullananlara ne oldu? Ne olacak? Düğünlerinde tabanca sıktılar bol bol. Der içtiler. Gazetelere poz verdiler bir güzelce. Bu mu adalet? Sonra da kocamı suçlu diye yakalattılar. Hadi git artık.
1: Birlikte gideceğiz. Sana bir iş bulacağım, çalışacaksın. İstesen de orospu olamazsın sen bacım.
2: Vay Şahin beyim, hoş geldin. Bu ne şeref beyim, emret.
1: Estağfurullah. Hani sen bir tezgahtar arıyordun. Ha?
2: Ben mi?
1: Sen ya. Dürüst, çalışkan biri var mı demiştin.
2: Ha, sahi be. Var mı öyle biri?
1: Evet. Her şeyine kefilim Zehra Hanım'ın. Kendisi bir arkadaşımın karısı. Benim de bacımdır patron.
2: Peki, hemen işe başlasın.
1: Hayırlı uğurlu olsun bacım.
0: Allah razı olsun Şahin abi.
1: Hadi, hoşça kal.
2: Gel kızım.
3: Geçmiş olsun Tufan abi.
4: Geçmiş olsun Tufan abi.
5: Tufan abicim, geçmiş olsun.
3: Sağ olun çocuklar.

0: Seni eski sevgilinle barıştıralım. Yeniden nikah kıyalım Şahin. Tak beline silahını.
1: Bekarlık sultanlıkmış. Ben durumumdan memnunum.
0: Ben değilim. Tufan hapisten çıktı. Can düşmanın senin. 8 sene yattı.
1: Ben de çok uğraştım onu yakalamak için. Ödeşmiş sayılırız.
0: Tufan gibi düşmanı olan silahsız gezmemeli.
1: Tufan için yeminimi bozamam şef. Hem silahsız daha iyiyim ben.
0: Senin gibi düşünenlerin sonu morg masasıdır. Bari tekaüt olsan da sonunu görüp ağlamasam deli herif.
1: Morg masası bizden korkar şef.
2: Kızlar seni görünce şaşırıp dans edemiyorlar. Laf aramızda hepsi sana yangın.
1: Aman kimse duymasın. Ahlak zabıtası ihtiyar bir adam sübyanlara sarkıntılık ediyor diye tutuklayacak beni.
3: Cezaevinde geçen 8 yılım içinde işleri çok iyi idare ettiniz. Şimdi daha faal bir döneme giriyoruz. İşimiz genişleyecek. Aldığınız pay artacak. Nuri, Cevat, gece kulübünden siz sorumlusunuz. Adam sayısını çoğaltın.
4: Peki şef.
3: Hesaplı ve dikkatli olacağız. Mehmet, Sedat, ikiniz motosikletli grubun sorumlusu olacaksınız.
5: Tamam.
3: Kumarhaneye olur olmaz kişileri almayın.
6: Almayız efendim.
4: Şef, işimiz iyi. Canlı ölüm denen uyuşturucu işinden vazgeçsek. Bu yüzden 8 yıl yattınız.
3: 8 yılın acısını çıkaracağım. 8 yılda her gün intikamımı nasıl alacağımı düşündüm.
4: Yoksa komiser Şahin'i öldürecek misiniz?
3: Daha beterini buldum.
7: 5000 daha.
6: Bas.
4: Rest.
6: Yokum.
7: Relans. Gördüm. Fuldam.
4: Kare 7.
8: Biraz gelir misiniz?
9: Canınız sağ olsun Metin Bey. 160.000 borçlandınız.
7: Öderim.
9: Bilmez miyim? Sağlam delikanlısın sen. Yalnız usul bozulmasın diye şu senedi imzalayıver.
7: Senet işi nereden çıktı? Bugüne kadar borçlarımı zamanında ödedim ben.
9: Haklısın. Ama bizim de hesap vermek zorunda olduğumuz kişiler var. Senetsiz borç vermek yok dediler.
10: LSD. Kızın kanında büyük dozda LSD tespit ettik.
3: Herhalde LSD kızın yüzünü bu hale getirmedi doktor. Jilet mi?
10: Hayır. Kesici bir alet değil. Sanki yüzü parçalanmıştı. Belki de çivi ya da şişle bu hale sokmuşlar.
3: Yaşayacak mı?
10: Evet. Evet ama... Yüzünü görünce yaşamak isteyeceğini sanmıyorum.
3: Kimliği tespit edildi.
4: Evet. Vesikalı bir kadın. Adı Sevin. Nermin'in kızlarından.
3: Nermin'in kızları uyuşturucu madde kullanmazdı. Hatırladım şimdi kızı. Babası cinayetten içeride. Evet, ailesine bakar, 2 kardeşini okuturdu Sevim. Ama kullanmazdı.
10: Zorla verilmiş olabilir.
3: Evet, öyle olmalı. Doktor bey.
10: Efendim?
3: Kızın yüzü eski haline dönemez mi artık?
10: İmkansız değil. Dünya çapında estetik cerrahlarımız var. Güç ve masraflı bir ameliyat gerek.
3: Teşekkür ederim, zahmet ettiniz.
2: Rica ederim abi. Emret Şahin Bey, bize insanca muamele eden tek erkeksiniz.
3: Sağ olun. Arkadaşınız Sevim'in başına gelenleri öğrenmek istiyordum.
2: En yakın arkadaşı, sırdaşı Meral'dir. Belki o sana yardımcı olur Şahin Beyciğim. Hadi konuşsana kız Meral.
11: Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bilmiyorum.
2: Kız neyin var senin?
11: Hiç. Sevim yüzünden sinirlerim bozuldu.
2: Bana bak, konuşmazsan gebertirim seni.
3: Bir dakika Nermin Hanım. Ben buraya
1: Bir polis gibi değil, bir dost gibi geldim. Kardeşlerini okutmak için etini satan bir kıza yardıma geldim. Sevim gibileri bence o değildir. Onlara saygı duyarım. Ama üç kuruş için kader arkadaşını satana, işte ona derim ben. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kızı perişan edeni mutlaka bulacağım. Kahve için teşekkür ederim.
11: Rica ederim. Dur Şahin abi. Bir müşterisi vardı. Ama son günlerde Sevim korkuyordu. Adamın kendisini tehdit ettiğini söyledi.
1: Kimmiş bu adam?
11: Tommy Taylor adında bir Amerikalı. Kimseden para almış değilim. Sevim gizlememi istediği için konuşmadım.
5: Kimsin sen?
1: Sevim'in arkadaşı.
5: Tanımıyorum. Evime nasıl girdin?
1: Kapının kilidi pek iyi değildi. Üstelik seni rahatsız etmek istemedim.
5: Ne istiyorsun?
1: Sevim'i tanımadığını söylemiştin. Ama güzel resimler çekmişsin. Sevim de güzeldi seni tanımadan önce.
5: Rahat içmek istiyorum.
1: Sevim de hasta anasına, iki çocuğuna bakabilmek için sana tahammül ediyordu. Ama ben edemem. Hadi hazırlan, biraz da kızın yanında konuşuruz.
5: Benim işim var. Seninle adamlarım meşgul olacak. Yeah.

Silah çekersen gebertirim. Silah taşımam ben. Sokağa çıkarken eldiven takarım. Düş önüme de gidelim. Gideceğim ama Amerika'ya. Seni evimde bulacaklar. Hırsız sanacaklar belki. Ama şüphen olmasın, seni tanıyamayacaklar.

0: Vurma. Ben yaptım her şeyi.
1: Güzel. Yürü bakalım.
2: Geçmiş olsun Sevim. Başına gelenlere çok üzüldüm.
3: Git buradan. Seni görmek istemiyorum.
1: Yok Sevim, böyle konuşma. Mr. Tommy çok duygulu bir insan. O kadar iyi kalpli ki senin ameliyatın için gerekli olan parayı seve seve verecek.
3: Sağ ol Şahin abi. Tommy'nin parayı niçin verdiğini yüzünü görünce anladım. Herhalde bir trafik kazası geçirdi.
2: Evet, trafik kazası. Alasmaladık.
1: Gene kaçtın mı lan?
4: Yok abi, taburcu oldum.
1: Çok sevindim Abbas. Sözünde durduğun için.
4: Sonuna kadar abi. İş aradım birçok yerde, bir tamircide buldum. Kefil istedi, kimsem yoktu bana güveren, senin adını söyledim, tamam dediler. Sana çok şey borçluyum abi.
1: Bak, böyle konuşursan gene kapışırız.
4: Doğrusu bu abi. Bana neler kazandırdığını görmeni istiyorum. Yarın bize yemeğe gelir misin?
1: Gelirdim ama bir arkadaşa söz verdim.
4: Onu da getir. Senin arkadaşın benim canım sayılır abi.
1: Peki, oldu.
4: Bana müsaade.
1: Hadi güle güle.
5: Tekrar dans edebilir miyim bilmiyorum ama sayende iyi bir sporcu olacağım. Gün geçtikçe iyileşiyorum. Evet, daha çok inançlıyım şimdi.
1: Sana böylesi yaraşır Ebru.
5: Beni bu akşam nereye yemeğe götüreceksin?
1: Dışarıda yemeyeceğiz. Bir arkadaşa davetliyim.
5: Ben de mi?
1: Evet. Onu tanımanı istiyorum Ebru. Eskiden... Şimdi yaşama savaşı veriyor. Kanındaki şeytanı kovmak istiyor. Ama sıkılırsan götürmeyeyim seni.
5: Gitmek istiyorum. Bu çok önemli benim için.
1: Önemli olan ne?
5: İlk defa Şahin. Beni ilk defa dostlarınla tanıştırıyorsun.
1: Yavaş.
5: Elinize sağlık. İnanın hayatımda bu kadar lezzetli yemek yemedim.
4: Ayıptır söylemesi, benim karnım yemekleri kraldır yengeciğim.
1: Hadi bakalım Abbas, şu delikanlıyı getir de tanışalım.
3: Ben getireyim.
5: Ne tatlı çocuk, pek şeker şey.
1: Babasına benziyor tabii.
4: Elbet bana benzeyecek.
1: Oğlum!
5: Adı ne?
4: Şahin.
5: Ya, daha güzel bir isim bulamadınız mı çocuğa?
3: Yeter ama, kızdırmayın abimi. Her şeyimizi ona borçluyuz. Şu ocak tütüyorsa onun sayesinde tütüyor. Allah razı olsun.
1: Oğlum!

0: Buyurun, buyurun, rica ederim buyurun. Buyurun. İşte size gösterdiğim bütün bu yerler Ahmet Bey'indir. Binlerce adam çalıştırır. Ahmet Bey yanında çalışanlara çok iyi davranır, cömerttir.
1: Çıkar şu dilinin altındakini.
0: Ahmet Bey bu yalıyı size hediye etmek istiyor. Ufak bir ricam var. Soruşturmasını yaptığınız Zeki Bey'in, hani şu sandalyesine tekme attığınız beyin, serbest bırakılmasını istiyor.
1: Güzel.
0: Ne olacak?
1: Biraz sonra başınız ağrıyacak da. Pek yakıştıramıyorsun. Anlamadım. Yani bulaşık yıkamayı diyorum. Şimdi anladım. Bak oğlum, eski şarkılar, eski filmler, eski dostlar derken biz treni kaçırdık.
2: Annem aynı fikirde değil ama.
1: Kadınlarda zaman fikri yoktur. Her şeyi çabuk unuturlar. Günlerce eve gelememe, ayın beşinde biten aylık, her an öldürülme korkusu, bitmez tükenmez tartışmalar. Giderek insanın elinde bir şey kalmıyor.
2: Mesleğin elde kalan tek mutluluk değil mi?
1: Hayır oğlum. Tek mutluluğumuz sendin. Seni tapar gibi sevip büyüttük. Senin varlığından başka bir şey yok benim hayatımda. Hadi bakalım yemeğe. Suçu ne bu gencin?
3: Yaşlı bir sapığı yaralamış.
1: Kelepçeleri çıkarın, salıverin.
4: Merhaba abi!
1: Merhaba Hamza, ne haber?
4: Tophaneli Keşrıza yeni bir dümen peşinde. Elinde de hep bir mal varmış.
1: Sağ ol.
4: Eyvallah abi, sağ ol.
5: Ne kadar para istersiniz vermeye hazırım, yeter ki kurtulsun.
6: Merak etmeyin şef.
1: Merhaba beyler.

0: Hayrola? Neyiniz var sizin? Neden konuşmuyorsunuz şef? Anlatsanıza.
1: Şu avukat meselesi.
0: Ne olmuş?
1: Feci'yi benzetmişsin. 6 aylık rapor almış.
0: Hak etmişti.
1: Biliyoruz. Ama...
0: Devam et. Anladım galiba.
1: Anladığın gibi Şahin. İç işleri, dış işleri karıştı. Durumu kurtarmak için senin tayinini çıkarmışlar. Biraz önce telsiz emri aldık. Erzurum'a gideceksin.
0: Tayin değil şef. Sürgün derler buna.
2: Kısa bir süre sonra yine buradasın komiserim.
3: İstanbul senden vazgeçemez. Biz de öyle komiserim.
0: Bunu yapmayacaklardı bana. Yurdumun her köşesinde seve seve görev yaparım. Hiç kocunmam. Ama manyak bir avukatın parmağıyla yerimden oynatılırsam kabul edemem. İstifa ediyorum.
1: Kabul etmiyorum istifanı. Sana ihtiyacımız var.
0: Benim de onurlu bir insan gibi yaşamaya ihtiyacım var şef. İstifamı yazılı olarak gönderirim. Hoşça kalın.
4: Şey, Şahin hayatını koymuştur mesleği için. Sen tut, Erzurum'a sür Şahin'i.
5: Ya ama yok, biz de elimiz kolumuz bağlı oturacak değiliz ya.
4: Tabii, aşem.
5: Buyur baba.
4: Aktar Salih'e koş, en az 2 metre boyunda kağıt al.
5: Peki,
4: gel.
5: Peki baba.
6: Evlat, ne yapacaksın kağıdı?
4: Biz halkız beyler. Halk kendisini yönetenleri kendi seçer. İmza toplayacağız.
7: Arkadaşlar, Şahin abimiz için bunu imzalayalım.
8: Doğru, Şahin abinin sürülmesine razı olamayız arkadaşlar. İmzalayın.
9: Abi ben imzalayacağım ama benim okuma yazmam yok.
8: Ulan zaten başımıza ne geldiyse cahillikten geldi. Okuma yazma yoksa parmağını bas.
9: Abi parmağını bassın, bas parmağını.
8: Hadi.

0: Selam büyük reis.
1: Nasıl buldun burayı?
0: Büyük reis yalnız kalmak istedi mi hep buraya gelirdi ondan. Büyük reis çok düşünceli. Demek beyazlar silahını aldılar.
1: Benim silahımı kimse alamaz küçük reis. Yoruldum artık. Sulh çubuğunu tüttürüp balık avlamak istiyor.
0: Büyük reis yalan söylüyor. Namussuz para avcıları denizdeki bütün balıkları öldürdüler. Savaş da devam ediyor. Büyük reis ise halkına küsmüş.
1: Annen bir banka memuru, bir tezgahtar, ne bileyim ben, işi saati belli bir koca olmadığım için ayrıldı benden. Hem de hayli kırgın. Ben onun yıllar önce istediğine ancak şimdi uyabiliyor.
0: Anlamadığım bir şey var büyük reis. Sen ister memur, ister işçi, ister tezgahtar ol, şu vatanda haksızlığı görüp de ses çıkarmadın mı ne değeri kalır mesleğin, adamlığın derdim. Şimdi vazgeçiyor musun bunlardan?
1: Yok. Hayır küçük reis. Gene de öyle diyorum. Türkiye'deki kötülükleri yenmek için polis olmak gerekmez. Namuslu bir simitçi bile gördüğü haksızlıklara karşı savaşmak zorundadır.
0: Ve büyük reis böyle bir ortamda silahını bırakıyor ha?
2: Şerefe arkadaşlar!
3: Zıkkım içiyor to!
2: Ya sevinçten içiyorum be!
3: Ulan ay yaş inek! Tayini durdu ama Şahin istifasını geri almadı daha!
2: Ha, öyleyse ben de kederimden içerim!
4: Arkadaşlar bu işe bir çare bulmak lazım!
5: Gidip bir konuşsan bizi tersler ama belki seni dinler!
2: Doğru haklı ya tabii! Sen git!
4: Ben bir çare buldum!

0: Merak ettim. Aramadın kaç gündür?
1: Yarın uğrayacaktım.
0: Nen var senin?
1: Bildiğin şeyi niçin soruyorsun? Sana anlattılar ve bana gönderdiler.
0: Tahminin doğru. Tecrübeli bir polissin.
1: Artık polis değilim.
0: Benim tanıdığım erkek evini kendine mezar yapmaz. Sanki bir kanun adamısın Şahin. Haksızlığa karşısın. Neden pes ettin?
1: Kapat bu konuyu. Benim için kapandı çünkü.
0: Asla. Kendini kandırıyorsun. Mesleğini ölesiye seven bir erkeksin sen. Hayatında ondan başka hiçbir şey yok.
1: Bitti mi söyleyecekler?
0: Hayır. İstifanı geri almanı istiyorum.
1: Ben dün doğmadım Ebru. Hayatıma ancak ben yön veririm.
0: Ben de dün doğmamıştım Şahin. Ama hayatıma yön vermene izin verdim.
1: Mecburdun. Yani mecburduk.
0: Korkunç bir bencillik bu yaptığın. Seni asla affedemem. Hoşça kal.
1: Seni ben götüreyim Ebru.
0: Tek başıma giderim. Tek başıma da yaşayabilirim artık.
1: Ne demek bu?
0: Cevabını öğrenmek istiyorsan yarın dershaneye gel.

0: Buyur.
1: Şahin, oğlum çok hasta, bir bakıversene.
0: Hı hı.
2: Kurtarın oğlumu, hastaneye kaldıralım bari.
0: Meraklanma Hanife
2: Ne olur.

0: Nesi var oğlumun? Öğrenmek istiyorum Şahin.
1: Uyuşturucu madde.
0: Uyuşturucu madde mi? Ama nasıl olur? Biz dizimizin dibinde büyüttük Erol'u. Bugüne kadar içki bile koymadı ağzına. Bilir kötü yola sapınca anasıyla beni öldüreceğini. Tek umudumuz olduğunu da bilir. Ama sen hiç yanılmazsın Şahin. Niçin? Niçin yaptı bunu?
1: Senin oğlun yapmadı bunu. Yaptırdılar. Körpe gençleri seçerler hep. Onları alıştırmak, zehirlemek çok kolaydır. Dua et ki Erol tiryaki değil. Belki de ilk içişi.
0: Peki şimdi ben ne yapacağım?
1: Sen değil, ben yapacağım.
2: Bu sefer de işler ters giderse merasimi sizler için hazırlatacağım canım evlatlarım.
3: Kim cesaret edebilir babanın haracına dokunmaya?
4: Ben cesaret edebilirim mesela.
5: Bizi suçlamakla çözemeyeceksiniz bu işi. Öyle değil mi arkadaşlar?
6: Bindiği araba benim. Çalınmıştı, kaçıyordu. Yakalamak istedim.
7: Hanımın mı bu araba?
2: Peki, gidebilirsiniz. Yalnız bir daha buraya düşmeyin, karışmam.
4: Söyle canım evladım.
6: Babacığım, bu akşam bize yemeğe kim gelecek biliyor musun?
2: Hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Canım evladım.
4: O şeref bana ait.
5: Babayı tahtından indirmek zamanı geldi arkadaşlar.
2: Buraya sizden yardım istemeyeceğim.
4: Sizi kendi elimle uğurlayacağım cennete. Hayırlı yolculuklar.
2: Ben evvel gidersem sana da güzel bir yer ayarlarım oraya canım evladım.
8: Baş belası yarın 16.15'te TV4'te.
9: Okula dönüş heyecanı başladı. Faber-Castell, Pirit ve Rotring ürünleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem bizim toptan hem bizim groslarda.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
11: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Sadece durulan.
14: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
15: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
16: Bravo vallahi.
17: Sen de sadece durula.
18: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
19: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar.

temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Heinz ketçap 109 lira, Heinz mayonez 129 lira.

0: 31'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pals Cute okul çantası 999 lira.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
3: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B.

0: lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Siz görmeseniz de kir ve küf buzdolabının içinde eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Ne kadar emanet tutuyor.
4: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
5: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
6: Bitti diyeceksin. Lan nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
5: Nasıl yakışıyor mu bana?
4: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
7: Ulan ne yapıyorsun?
4: Hava atacağız mı buraya da?
5: Eyvah yakalandım.
8: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
1: Kızım, ilk görüşte aşk diyorsun da stokladın mı? Her şeyine baktın mı?
2: Her şeyine baktım. 20 kalori.
3: Frulao. Tanesi 20 kalori. Yeni aşkınız Frulao.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
6: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir.

0: Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Şoka gidelim.
2: Faber-Castell, Pritt ve Rotring ürünleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
3: Abi motor komple gitmiş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
5: Hesap!
4: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
6: kurdu. Adriana duşta da sadece duruluyor.
7: Sadece duruladım. Sen de durula.
6: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Siparişiniz
10: ve Pepsi'niz.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
13: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
16: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
17: Hala bitiremedin mi mektubu abla?
18: Yazamıyorum bir türlü. Zorla değil ya. Babamın saçmalığı işte. İnsan tanımadığı birine ne yazar? Postaya getiriyorum.
19: Ben de bir göz atayım.
17: Size nasıl hitap edeceğimi bir türlü kestiremiyorum.
19: Ömür boyu postayla mı sürecek aşkınız?
20: Allah hayır versin.
17: Teşekkürler Ferhat amca.
21: Evleniyor musun? Arslan benim.
19: Osman Bey seni oğluna istedi.
17: Beni mi? Arzu ablam. O daha ilk günden istemedi seni. Mektupları onun yerine ben yazıyordum sana.
22: Maalesef Ferit. Ciğerlerinden birinin faaliyeti tamamıyla durmuş.
23: Sen ne söylediğinin farkında mısın?
22: Vazgeçmiş evlilikten.
17: Ama daha dün...
22: Biliyorum Alev.
23: Artık onun mutlu olacağını düşünerek son nefesimi verirken beni affetmeni yalvarıyorum.
17: Bütün bunları seni sevdiği için yapmış. Şimdi de ölüm yatağında. Koş ona.
24: Boş Çerçeve yarın 18'de TV4'te.
25: Abi, abi, Şahin abi. Yolsuzum be abi.
26: Ben de yolsuzum be amca. Gel. Kusura bakma.
25: Sağ ol abi, sağ ol.
27: Hey evlatlar, evlatlar, baksanıza Şahin torpil gibi geliyor, torpil. Geliyor işte işte.
28: Hadi hadi içeri girelim, içeri.

0: eskisi gibi dans ettiğimi görmeni istedim.
1: Bir mucize bu evren.
0: Sen yarattın. Ama en acı günümde.
1: Neden acı?
0: Ayrılacağımız için.
1: Ayrılmak mı?
0: Evet. Özgürsün artık. Kırık kanatlı kuş uçabiliyor çünkü. Bak şuna. Beni yaraladığın kuş. Bir uğur gibi sakladım bunu. Seni tanıtmıştı bana. Seni sevdirmişti. Hep ayağıma baktın. Yüreğime bakmadın. Seni artık sevmiyorum. Hiç sevmiyorum. Benim şahinim kendini düşünmez. Halkını düşünür. Sokaktaki insanı düşünür. Sana ihtiyacım yok artık. Hiç yok.
2: Evet, ben de öyle. Ama sen de...
3: Merhaba Şahin. Tam zamanında geldin. Ben de seni aratıyordum.
1: Niçin?
3: İstifanı geri alman için.
1: Ben de istifamı geri almak için gelmiştim.
3: Güzel. İyi çalışan bir şebeke türedi. Ahtapot gibi şehri sardılar. Özellikle talebeler ve genç işçiler üstünde çalışıyorlar.
1: Farkındayım şef.
3: Bu işi sen idare edeceksin Şahin. Lübnan, Marsilya trafiği buradan idare ediliyor. Büyük patronları istiyorum ben.
1: Onları sana getireceğim şef.

0: Konuş. Çantaların içindeki malı kimden aldınız? Kimin hesabına çalışıyorsunuz? Konuş. Konuş dedim.
1: Patronu bilmem. Biz tombalacı Arif'le iş görüyorduk.
2: Vay, kim gelmiş? Özledim be abi.
0: Kolay gelsin. İyi gördüm seni.
2: Zıpkın gibiyim, evet.
0: Şu tombalacı Arif'i nerede bulurum?
2: Antepli Arif mi?
0: Evet, o.
2: Topal Osman'ın meyhanesinde, sur dibindeki keşhanede. Beyoğlu'ndaki sinema önlerine takılır.
0: Sağ ol Akbars, eyvallah.
2: Güle güle abi.
0: Konuş bakalım Antepli Arif. Malı kimden alıyorsun? Şef kim?
3: Ben Maşa'yım. Küçük çapta iş görüyorum. Şefi bilmem.
0: Hey ahbap!
4: Burada hır çıkmasını istemem. Namuslu bir yer burası.
0: Belli, belli. Neredeyse duman altı olacağız.
4: Polise şikayet eder, başını artırım senin.
0: Polis! Polis! Aspirin var mı sende?
4: Aspirin olsa ne olacak?
0: Hiç, biraz başın ağrıyacak da.

0: Aspirinini aldın mı? Konuş bakalım. Malı nereden, kimden alıyorsun?
1: Keş Rıza ile çalışıyorum. Bostancı'da hale bırakıyorlar, oradan alıyorum.
0: Güzel çocuk.

0: Konuş bakalım. Kim gönderdi sizi? Kimin hesabına çalışıyorsunuz?
1: İzzetli. Ateşoğlu İzzetli.
2: Kısa zamanda çok iyi teşkilatlandık. En kuvvetli biziz. Şimdi Tahran'daki dostumuz Mahmut ile işini halletmek gerek.
3: Şef, unutma ki Şahin peşimize takıldı. Özellikle benim.
2: Biliyorum. Ben istedim böyle olmasını. Sonunu bekleyin. Çok ilginç bir olayla karşılaşacaksınız.
3: Ateşle oynuyorsun şef. Şahin tepemize binecek. İzin verirsen ben artık aranızdan çekilmek istiyorum.
2: Seninle çalışmaktan zevk duyuyordum. Madem ki kararlısın, sana hayır diyemem. Çekilebilirsin.
3: Sağ ol.
2: Onu evine kadar götürün.
4: Oh!

0: İşinden dosyası var. Tufan'la çalıştığını tespit etmiştik.
1: Tufan adam öldürmekten zevk duyar.
0: Ama muhakkak ki en fazla zevk duyacağı sensin. Beni kızdırma da tak beline silahını.
1: Silahsız bitireceğim bu işi. Tufan düşünsün. Bu defa ipten kurtaramayacak kendini.

0: Evet. Bir saniye. Şahin, telefon.
1: Ben Şahin. Abbas, sen misin? Hayrola?
2: Hemen sizinle görüşmem lazım abi. Yo, oraya gelemem. Takip ediliyorum. Çok önemli abi. İnanılmaz bir şey. Evde bekliyorum seni.
1: Dikkatli ol, hemen geliyorum.

0: Abbas bana bir şey söylemek istedi. Evet. Abbas bana bir şey söylemek istedi.
1: Bir saniye lütfen. Şahin, seni telefondan istiyorlar.
0: Ben Şahin. Şahin, komiser Şahin. İşini seven, tuttuğunu bırakmayan, yürüyü de biliyi de sağlam bir polissin sen. Ama bu işi bırakmalısın.
1: Bırakmam.
0: Bırakmam için çok önemli nedenler var. İstersen Yeşilköy, İstanbul Caddesi'ndeki Mavi Köşk'e gel. Orada gerçekleri göreceksin. Malları sevk edin.

Parola. Şahin.

Komiser Şahin, ben Tufan. Gördüklerinden sonra aklın başına gelmiştir sanırım. Eğer bize ilişirsen oğlun yanar. Bir adamın babasını polis tutmazlar, bu bir. Üstelik Metin 20 sene hapis yer, bu da iki. Artık ona göre davran. Hadi bakalım, bunu kutlayalım.

0: Anladım ne pis adam olduğunu. Bizleri öldürüp delilleri yok edeceksin, oğlunu da kurtarmış olacaksın.
1: Aman kalın giy oralarda. Kendine dikkat et, üşütüp hastalanma.
2: Çocuk muyum anne, bakarım kendime.
1: Cici kızlarla oyalanıp beni mektupsuz bırakırsan ölürüm.
2: Aman anne, meraklanma sen.
0: Metin,

Yalvarırım yapma bunu. Götürme onu. Onu nasıl büyüttüğümüzü düşün. Minicik elleriyle bize dokunduğunda... ...mutluluğu için her şeyi yapacağımıza yemin etmez miydik? Gülümsediğinde gülümser... ...ağladığında ağlamaz mıydık? İkimizden yeryüzünde kalan tek şey oğlumuz değil mi?

Allah'ım! Seni hiçbir şey durduramaz mıydı? Görevini yapmaktan seni ne ala koyabilirdi?

0: getiremedin mi mektubu abla?
1: Yazamıyorum bir türlü, zorla değil ya. Babamın saçmalığı işte. İnsan tanımadığı birine ne yazar? Postaya götürüyorum.
2: Ben de bir göz atayım.
1: Size nasıl hitap edeceğimi bir türlü kestiremiyorum.
3: Ömür boyu postayla mı sürecek aşkınız?
2: Allah hayır versin, sağ ol.
1: Teşekkürler Ferhat amca.
4: Evleniyor musun? Arslan oğlum benim.
2: Osman Bey seni oğluna istedi.
1: Benim mi? Arzu ablam, o daha ilk günden istemedi seni. Mektupları onun yerine ben yazıyordum sana.
5: Maalesef Ferit,

0: yerlerinden birinin faaliyeti tamamıyla durmuş.
1: Sen ne söylediğinin farkında mısın?
0: Vazgeçmiş evlilikten.
2: Ama daha dün...
0: Biliyorum Alev.
3: Artık onun mutlu olacağını düşünerek son nefesimi verirken beni affetmeni yalvarıyorum.
2: Bütün bunları seni sevdiği için yapmış. Şimdi de ölüm yatağında. Koş ona.
4: Boş Çerçeve yarın 18'de TV4'te.
5: Abi motor komple gitmiş.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
7: kurdu. Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
8: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
9: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
10: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Lumos'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Lumos çamaşır parfümünü ekle, sonra Lumos yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
2: Süper Kumbara başlıyor.
3: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
4: Ben.
5: Kral Şakir.
6: Armut piş ağzıma düş.
3: Dört arkadaşımızla birlikte.
6: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
3: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
3: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
5: Ben.
7: Botanik.
5: Abacus.
6: Kasa.
4: Marul.
6: Kumbara.
3: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
8: Süper Kumbara.
2: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
1: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten...

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Çocuklar,
4: şoka gidelim.
3: Diyecek, okul ihtiyaçları Lektor ürünlerle uyguna gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok uyguna, hem şokta hem cepte şokta.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.

0: Kettering Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
6: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
7: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
5: Ben Ömer Necati Albayrak.
6: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
5: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
6: Gün ilk dakikada başlar.
7: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Şoka gidelim.
12: Lisanslı okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.

0: Çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, herkes ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Şoka gidelim.
1: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Abi, ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
11: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'sa da. Gold Copy 400 yaprak fotokopi kağıdı 100 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Siz görmeseniz de kir ve küf buzdolabının içinde eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.

0: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
1: Az kaldı. Okullar açılıyor.
2: Evet. Okullar.
3: Okul masrafları da gelecek.
1: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
2: Tabii ya.
4: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın.

0: Bu sefer de işler ters giderse merasimi sizler için hazırlatacağım canım evlatlarım.
1: Kim cesaret edebilir babanın haracına dokunmaya?
2: Ben cesaret edebilirim mesela.
3: Bizi suçlamakla çözemeyeceksiniz bu işi. Öyle değil mi arkadaşlar?
4: Bindiği araba benim. Çalınmıştı, kaçıyordu. Yakalamak istedim.
5: Hanımın mı bu araba?
0: Peki, gidebilirsiniz. Yalnız bir daha buraya düşmeyin, karışmam.
6: Söyle canım evladım.
4: Babacığım, bu akşam bize yemeğe kim gelecek biliyor musun?
6: Hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Canım evladım.
2: O şeref bana ait.
3: Babayı tahtından indirmek zamanı geldi arkadaşlar.
6: Buraya sizden yardım istemeyeceğim.
7: Sizi kendi elimle uğurlayacağım cennete. Hayırlı yolculuklar.
6: Ben evvel gidersem sana da güzel bir yer ayarlarım oraya canım evladım.
8: Baş belası yarın 16.15'te TV4'te.

Değerli izleyenlerimiz, Belgrad turunda şimdi de Belgrad'ın en önemli parklarından birindeyiz. Tabii ki bu bölgenin en büyük özelliklerinden biri de adının Osmanlıca'dan geliyor olması. Yani Türkçe Taş Meydan. Evet, şu anda bulunduğumuz yer Taş Meydan. Zaten Belgrad'a geldiğinizde birçok noktada Türk izine, Osmanlı izine rastlayabiliyorsunuz. Burası eski yıllarda, yani milattan önceki yıllardan beri bir maden alanıymış. Belgrad şehri bu noktadan çıkartılan taşlarla inşa edilmiş. Meydanın en büyük özelliği bu elbette. Bunun dışında bu meydan Azerbaycan'la Sırbistan'ın ortak bir dostluk parkına da ev sahipliği yapıyor. Ve bölgenin de en büyük parkı olarak Sırpların, Belgratların özellikle hafta sonlarında keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor. Çok büyük bir park aynı zamanda. Arkamızda görmüş olduğunuz bu kilise de bölgenin en önemli kiliselerinden birisi. Ki bu kilisede yatan Sırplar için önemli bir de hükümdar var. Sırpların 13. yüzyılda kurmuş olduğu ve tarihlerinin en büyük imparatorluğunun başındaki kişi, arkamızda görmüş olduğunuz bu

kilisede hali hazırda yatıyor. Belgrad'a geldiğinizde taş meydana mutlaka uğramalısınız diyoruz. En azından buradaki ortamı görüp bu keyifli havayı içinize çekebilirsiniz.

0: buradaki önemli kiliselerden biri 1930 yılında yapılmış. Arkamızdaki kilise Saint Mark Kilisesi. Bu kilisenin tarihi bir önemi belki çok fazla yok ama en önemli özelliği Sırbistan tarihinin en büyük imparatorluğunun kurucusu ve en görkemli günlerinin hükümdarı Dušan'ın arkamızda görmüş olduğunuz bu kilisede yatıyor olması, kabrinin bulunması. Yaklaşık bir 100 sene Sırbistan tüm Balkanlara hükümranlık sağlamış duyduğumuza göre ve hatta Osmanlı İmparatorluğu'ndan önce İstanbul'u fethetmek üzere atak da yapmışlar, saldırıda da bulunmuşlar İstanbul'a ama alamamışlar. Tabii ki ondan sonra Osmanlı İmparatorluğu Sırpları geriletiyor ve Osmanlı İmparatorluğu'nun oluyor bütün bu topraklar. Ama Sırpların en gurur duydukları komutan kim derseniz tarihte Dušan diyorlar ve arkamızda görmüş olduğunuz kilisede kabri bulunuyor.
1: Belgrad şehir merkezinde görkemli yapılar var. Onlardan birisi parlamento binası.
0: Belgrad turumuz devam ediyor. Belgrad'la ilgili söylenecek en önemli detaylardan biri bu şehrin ikiye bölünmüş olması. Sava ve Tuna nehirlerinin ikiye ayırdığı bir şehir. Yeni yerleşim tabii bir ayrı güzel ama eski yerleşim her zaman kalbimizde ayrı yeri olan binalardan oluşuyor. İşte arkamızda görmüş olduğunuz bu bina parlamento binası ve yine eski şehrin, Belgrad'ın eski kısmındaki özel binalardan birisi. Zaten Belgrad'ın bu kısmında gezdiğiniz zaman binalar taş, gerçekten çok güzel bir mimari yapıya sahip ve özel. İşte arkamızda görmüş olduğunuz bu binada parlamento binası diyoruz ve Belgrad'ı gezmeye, gezdirmeye devam ediyoruz.

0: Yüzyıllarca Osmanlı Belgrad'a hakim olmuş. İşte Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalma bir cami, Bayraklı Camii'ndeyiz.
1: Değerli izleyenlerimiz, Belgrad'da işte bizden bir yapı, arkamızda görmüş olduğunuz cami, Bayraklı Camii. Tarihine şöyle bir göz atacak olursak aslında 16. yüzyılda inşa ediliyor bu cami. Hacı Çuhacı Camii olarak biliniyor çünkü çuha satarak geçimini sağlayan bir hacı bu camiyi yaptırıyor 16. yüzyılda. Fakat 18. yüzyılda Avusturyalılar Belgrad'ı Osmanlıların elinden alınca o zaman Belgrad'ta var olan 273 tane caminin tamamını yıkıyorlar. Arkamızdaki cami hariç o da biraz hasar görüyor elbette ama Osmanlı İmparatorluğu buraya tekrar geldiğinde Avusturyalıları Belgrad'dan kovduğunda bu camiyi bir kez daha onarıyor ve adına Bayraklı Camii diyor.

0: Şimdi de Belgrad'ın en gezilisi yanlarından birini gezeceğiz. Belgrad Kalesi'ndeyiz.
1: Arkamda görmüş olduğunuz kale, ünlü Belgrad Kalesi. Kanuni Sultan Süleyman'ın fethettiği, Osmanlı topraklarına kattığı ve tabii ki fetih sonrasında yüzyıllarca Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyetinde devam eden bu topraklar. Bu kale şu anda elbette gayet iyi korunmuş vaziyette. Kalenin en önemli yanlarından biri de işte görmüş olduğunuz bu duvarların hali hazırda korunuyor olması. Roma İmparatorluğu'nun ilk başlatmış olduğu bu kale. Daha sonra buraya gelen bütün uluslar tarafından üstüne konularak devam etmiş ve son halini almış. En önemli özelliklerinden bir tanesi de Tuna Nehri'nin kollarından birine kıyı olması. Gerçekten Belgrad'a geldiğinizde bu kaleyi mutlaka görmelisiniz diyoruz ve kale turuna başlıyoruz.

yapmış vaziyette. Özellikle asırlık kiliseler var. Petka ve Ruzitka kiliseleri hemen sağda ve solda olmak üzere ayrılmış vaziyette ve korunuyor. İşte arkamızdaki Petka kilisesi özellikle 13. yüzyıldan kalmış bir kilise. Bir yandan da bu bölgenin Orta Çağ'dan kalan bir kent olduğunu kanıtlıyor. Çünkü eski yıllardan beri burada yaşam var. Niye var? İşte arkamızda görmüş olduğunuz Tuna Nehri'nden dolayı var. Avrupa'nın en büyük nehri olan Tuna yüzyıllarca bu topraklara hayat vermiş ve vermeye devam ediyor diyoruz. Ve Belgrad Kalesi'ni gezmeyi sürdürüyoruz.

0: Burası da Belgrad Kalesi'nin içinde bir kilise.
1: Değerli izleyenlerimiz, Belgrad Kalesi'ni gezmeye devam ediyoruz. Tabii ki burada birçok şey korunma altına alınmış.

0: Belgrad Kalesi'ni gezmeye devam ediyoruz. Şimdi de Sokullu Mehmet Paşa Çeşmesi'ndeyiz.
1: Belgrad Kalesi'ni fethetmeye devam ediyoruz. İşte kalenin içinde bizden bir çeşme, daha doğrusu 1578 yılını gösterdiğinde takvimler, Sokullu Mehmet Paşa buraya bu çeşmeyi yaptırıyor. Şu anda çeşmenin suyu yok, akmıyor. Ama Sokullu Mehmet Paşa'nın bu ölümsüz eseri burada var olmaya devam ediyor. Kaleyi gezelim, bakalım daha fazla neler bulacağız.

0: Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli kumandanlarından Damat Ali Paşa burada yatıyor.
1: Belgrad Kalesi'nin içine dolaştığınızda zamanda bir yolculuğa çıktığınızı hissediyorsunuz. İşte o kanıtlardan birisi arkamda duruyor. Yine bizden bir eser. Damat Ali Paşa'nın türbesi, 1719 yılında vefat eden Mora Fatih olarak bilinen Damat Ali Paşa Belgradlılar tarafından çok sevilmiş olacak ki türbesi halihazırda muhafaza ediliyor. Son restorasyonu da Türk Büyükelçiliği tarafından yaptırılan bu türbeyi de gezmeyi unutmayın diyoruz ve kale içi turunu sürdürüyoruz.

Belgrad'ın meşhur kalesindeki turumuzu tamamladık değerli izleyenler. Hemen kalenin çıkışında harika bir manzara sizleri karşılıyor. İşte görmüş olduğunuz Sava Nehri ve Sava Nehri'nin üstünde sordum. Dedim ki bunlar nedir, balık restoranı mı dedim. Hayır dediler, Belgrad Avrupa'nın gece eğlencesinin en zirvede olduğu kentiymiş. Ve bu anlamda işte görmüş olduğunuz bu Sava Nehri üzerine kurulmuş platformlar yüzer disco olarak gece eğlencesinin zirve yaptığı yerlermiş. İşte görmüş olduğunuz bütün bunlar disco, hani bizdeki boğaz kenarı kulüpler gibi düşünebilirsiniz. Burada da boğaz yok ama iki tane nehir var. Seç, beğen, al diyoruz. Belgrad'ı gezmeye devam ediyoruz.

0: kafeye konuk oluyoruz. Burası Osmanlı konaklarını andıran bir kafe. Şimdi restore edilmiş ve misafirlere hizmet vermekte.
1: Belgrad'ı tüm gün gezdik, dolaştık. Artık bir yorgunluk kahvesine hak ettik. Kahve deyince burada Türk kahvesi sunuyorlar. Ve adına da hani Sırp kahvesi falan demiyorlar. Resmen Türk kahvesi diyorlar. Zaten ortak özelliğimiz o kadar fazla ki bu fazlalığın bir diğer kanıtını işte arkamda görüyorsunuz. Bu eski bir Osmanlı konağı. Şimdi ise Belgrad'ın en popüler kafelerinden birisi. Çok güzel yemekleri olduğunu, güzel kahveleri, içecekleri olduğunu söylediler. Biz de bir mola vereceğiz burada. Adı ne derseniz, hani öneriyoruz ya size restoranları, otelleri. Question mark, yani soru işareti. Zaten şu soru işaretini gördüğünüz anda, bu Osmanlı konağını da gördüğünüz anda anlayın ki doğru.

adrestesiniz. İçeriği de gezdireceğim şimdi size. 300 yıllık bir konak. Artık burada kafe olarak hizmet veriyor ama her şeyi gayet güzel korumuşlar, muhafaza etmişler. Gelin bakalım içeride neler bulacağız.

0: Bugünkü Belgrad turumuzu İstanbul'daki İstiklal Caddesi'ne benzeyen, trafiğe kapalı bu caddede tamamlıyoruz.
1: Sorduk, soruşturduk. Belgrad'da saat 7.30'dan sonra ne yapılır dedik. Dediler ki Knez Mihailova'ya gidersiniz. Orası neresi dedik. Dediler ki burası işte. Yani hani hep biz meraklıyızdır ya, bizde nereye benziyor? Bizde İstiklal Caddesi'ne benziyor arkadaşlar. Evet. Belgrad'ın İstiklal Caddesi'ni andıran bir sokağa, ama bir farkla yolun sağında, solunda, üstünde, her noktasında kafeler, restoranlar, sandalyeler, masalar atmışlar ve insanlar tıklım tıklım doldurmuşlar. Zaten cadde bir hayli kalabalık, birçok imkan var. Belgrad'ın kalbi diyebiliriz burası için.

Mercimek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün Gezmek Olsun'da vapurda izledik ya. Nereye gideceğiz? Hemen onun bilgisi verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da Burgazada'yı çekeceğiz. E o zaman Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle başlasın.

Vallahi vapurla gitmek o kadar keyifli ki size anlatamam. Kabataş'tan vapura bindik ve Burgazada'ya gideceğiz. Kabataş'tan en erken vapur saat 6.45'te kalkıyormuş. Biz 9 vapuruna bindik. Şöyle bir bakıyorum, 9 vapuru olmasına rağmen ve hafta içi olmasına rağmen yine tenha değil vapur, yani bana göre kalabalık. Büyükada'ya gidiş ve Büyükada ama adalara gittiğiniz zaman daha kalabalık oluyor. Onu söyleyebilirim size. Zaten bu vapur da Kabataş'tan kalkınca sırayla önce Kadıköy'e uğruyor. Sonrasında Kınalı, sonrasında da Burgazada'ya geçiyor ve en son Büyükada'ya giderek noktalıyor seferini. Sabaha kadar adalardan dönüş olduğunun bilgisini vermek istiyorum. Burgazada ne kadar sürüyor diyecekseniz Kabataş'tan, hemen onun bilgisini vereyim sizlere. Yaklaşık 1 saat 15 dakika falan sürüyor Burgazada. Şimdi biz 1 saat 15 dakika yolculuk sonrasında Burgazada'ya ulaşacağız. Bakalım bizi Burgazada'da neler bekleyecek.

Allah'ım, 1 saat 15 dakikalık bir vapur yolculuğu sonrasında nereye geldik? Burgazada'ya geldik. Şehir atları Burgazada iskelesinin hemen ön tarafındayız sevgili seyirciler. Şöyle hemen girdiğiniz zaman Sait Faik Abasıyanık heykelini görüyorsunuz. Peki bu heykel neden burada? Çünkü kendisi zamanında 1938 yılında Burgazada'dan bir köşk almış ve burada yaşamaya başlamış. Vefat ettikten sonra da Sait Faik Abasıyanık bu köşk müze haline getirilmiş Burgazada'da. Ve geldiğiniz zaman Sait Faik Abasıyanık Müzesi'nde ziyaret edebiliyorsunuz. Siz şöyle bir buralara göz atın. Ben de yavaş yavaş pastaneye gideyim. Şöyle güne güzel bir kahvaltıyla falan ya da pastanenin neyi meşhursa onunla başlayalım. Ne dersiniz? Süper olur bence.

Ve adanın en ama en meşhur başka şubesi de olmayan zaten pastanesine geldik. Burası 1980 yılından beri hizmet veriyormuş sevgili seyirciler. Onu söyleyebilirim size. Bulgazada'ya geldiğiniz zaman mutlaka ama mutlaka uğramanız gereken bir pastane olduğunu belirtmek istiyorum size. Burada çilekli milföy. Çok ama çok meşhur. Şu an çıkmamış, bir saat sonra falan çıkarmış. Biz bir saat beklemeyelim dedik, dönüşte tekrar gelelim. Çilekli milföyü yiyelim dedik. Evet diyor hanımefendi. Şimdi burada sabah kahvaltısında en çok giden patlıcanlı poğaçaymış. Ve aynı zamanda börek çeşitleri varmış. Neli börek var, kıymalı börek değil mi? Kıymalı ve peynirli börek var. O zaman şöyle yapalım. Patlıcanlı poğaça alalım. Az kıymalı, az da peynirli börek alalım. Şöyle bir pastanenin içine dışına göz atın. Masada siparişlerimle sizleri karşılayayım.

0: pastane çok meşhur bir pastane. 1980 yılından beri Burgazada'da, onu söyleyebilirim sizlere. Her vapurdan inen mutlaka bu pastaneye uğruyor, kahvaltısını yapıyor, ada turuna başlıyor. Şimdi ben kahvaltı için neler söyledim? Şöyle göstereyim. Çikolatalı ponçik, patlıcanlı poğaça, kıymalı kol böreği azıcık, azıcık peynirli kol böreği. Şu patlıcanlı poğaçadan başlayacağım. Kedi sandalyemi dürttü de ona bakıyorum böyle. Burası haftanın 7 günü açık. Sabah 5.30-6 gibi açılıyor. Gece de 12-1 gibi kapanıyor. Burgazada'ya geldiğiniz zaman uğramadan olmaz diyeceğimiz bir pastane. Hemen vapur iskelesinin karşısında. Valla kahvaltımı yaptım. Pastaneden çıkamıyorum. Ergün abi. Pastanenin sahibi. Hoş bulduk. Nasılsın Ergün abi?
1: Sağ ol. Siz değilsiniz.
0: İyiyiz biz de. Valla 42 seneden beri buradasınız maşallah.
1: 80'le aynı düşündüğünüz gibi.
0: Peki bir şey söyleyeceğim. Aktarmalı mı devam etti bu babadan oğula?
1: Yok, kendimizden.
0: Direkt olarak siz 42 senedir buradasınız. Oo maşallah valla. Adadaki tek böyle meşhur pastane. Herkes burayı söylüyor.
1: Bir emek var ama. Bakın 40. Ben hatta yani 1968'de ilk işe başladım. Yani bir emek, bir çalışma, bir azim var yani.
0: Valla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Böreğin de çok güzel, çikolatalı ponçiğin de çok güzel. Geldiğinizde adaya Ergün abiyi bulun. Size o kadarını söyleyeyim. Şimdi Ergün abinin kızı el emeği Göz Nuru kendi tasarımı böyle çantalar yapıyor. El boyamasıyla yapıyor. Bu çantalar buraya geldiğiniz zaman almak isterseniz satılık sevgili seyirciler. Ergün abi hayırlı işler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bol müşteriler. Birazdan geleceğiz zaten. Hoşça kalın. Ve pastaneden çıkış yapalım.

0: Valla size bir şey söyleyeyim mi? Bu gaz adanın sakinliğine hayran kaldım. Gerçekten hayran kaldım. Şimdi burası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İETT elektrikli adalarda olan otobüsleri. Yani adada ben yürüyemem, ay bisikletle yorulurum falan diyorsanız buradaki elektrikli otobüslerle adayı gezebilirsiniz ya da gitmek istediğiniz yere gidebilirsiniz. Ben şu an yürümeyi tercih ediyorum. Hani ne elektrikli otobüse ne de elektrikli taksiye binmeyi tercih etmiyorum. Aa burada ne güzel bak hediyelik eşyalar satılıyormuş. Hemen fiyatları öğrenelim. Ne güzel şeyler var. Ay bu ev de çok güzelmiş. Eve de bayıldım. Şöyle dur bakayım şu eve de şöyle bakayım. Bir de teyze bakıyor yukarıdan el de sallıyor bize. Nasılsın teyze? İyiyim ben de Allah'a şükür. Ne güzel yerde oturuyorsun. İnsan yaşlanmaz burada vallahi. Yaşlanmaz burada vallahi diyorum. İnsan yaşlandık diyor. Önemli olan dış görünüş değil. Boş ver kaç yaşında hissettiğin. Sen kaç yaşında hissediyorsun kendini?
1: 50.
0: 50 mi hissediyorsun? Ne güzel. 50 seni görse utanır bu güzel enerjiye.

benim kahvaltı yaptığım yerin yanı sıra bakın Gezinti Caddesi burası. Kahvaltı yaptığım pastaneden dümdüz devam edince ters tarafı da çarşı tarafı oluyor. Böyle gittiğiniz zaman yine bir şeyler yiyip içebileceğiniz sahil tarafında restoranlar var. Yine ileride bir yer var. Ay bu arada biraz önce denize baktım. Deniz var ya cam gibi cam. İnsanın böyle cumburlop atlayası geliyor yemin ederim size. Yani o kadar güzel ki şu an burası size anlatamam. Karşıda İstanbul. Yani gene İstanbul'un içindeyiz ama ben sanki Ege'de Akdeniz'de gibiyim yani. Bak İstanbul'un karmaşıklığına bak. Ben bugün burada bisiklete binmeyi düşünmüyorum. Belli olmaz bana gerçi. Bine de bilirim. Büyükada'da bindik ama burada hani binmeyelim diye düşündüm.

0: Valla ben yürüyordum. Adalar Belediyesi Eğitim, Kültür, Sanat ve Gönüllüler Merkezi'ni gördüm ve durdum. Ve şöyle oturdum.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Nasılsınız?
1: Sizi gördük daha iyi oldu. Ay, adamızda böyle genç ve güzel hanımların olması mutlu ediyor bizi.
0: Çok teşekkür ederim. Bu arada şunu söyleyeceğim. Adada kalabalıklaşmaya başladı. Bir sürü denize giden insan var şu an. Ne şanslılar. Deniz o kadar güzel görünüyor ki size anlatamam. Atlayasım geldi. Hatta sağ tarafımda mayosunun üstüne yeleğini geçirmiş oturan bir abla var. Ne kadar şanslı. Vallahi bence çok şanslısınız. Demin dedim ya insan burada yaşlanmaz diye. Teyze de dedi ki yaşlandık ama dedi. Vallahi yaşlanmaz bence insan burada. En azından ruhu genç kalır. Önemli olan dış görünüş ya da yaş değil. Sen kaç yaşında hissediyorsun o önemli değil mi?
1: Kesinlikle öyle.
0: Şimdi sizi tanıyalım önce.
1: Peki. Ben Burgazada Gönüllü Merkezi'nin başkanlığını yürütüyorum. Yazları burada yaşıyorum 6 ay kadar. Ne yapıyoruz biz burada? Çeşitli kültür, sanat ve eğitim konularında hizmet veriyoruz.
0: Ne güzel. Zamanı ücretli mi?
1: Kesinlikle ücretsiz.
0: Aa.
1: Dikiş nakış kursumuz var, dans kursumuz var, resim kursumuz var, seramik kursumuz var, çanta yapımı kursumuz bile var. Konuklarımız geliyor, bize bilim adamları, sanatçılar, onların konferansları oluyor. Dönem dönem güzel konserlerimiz oluyor.
0: Peki bir şey soracağım ben size. Ziyaretçi olarak geldim. Burada direkt olarak kurs yapabiliyor muyum?
1: Kesinlikle
0: ücretsiz.
1: Tabii ki ücretsiz. İstediğiniz herhangi bir kursa rahatlıkla katılabilirsiniz.
0: Aa, peki kurs sadece yazın mı var, kışın da var mı?
1: Kışın da var.
0: Yaz kış var.
1: Yaz kış var. Konserlerimiz de ücretsiz.
0: Vallahi bayıldım gerçekten de. Burgazada yolunuz düşerse Gezinti Caddesi'nde görmüş olduğunuz gibi Adalar Belediyesi'ne ait Eğitim, Kültür, Sanat ve Gönüllüler Merkezi burası. Iraz Savun Başkanlığı'nda. Burada dans kursları, işte boyama kursları, ya hangi kursa denk gelirseniz ücretsiz bir şekilde katılabiliyorsunuz. Iraz Hanım çok teşekkür ediyorum
1: ben
0: size.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Keyfiniz bol olsun. Kamelya'ya da bayıldım.
1: Her zaman bekleriz.
0: Teşekkür ediyoruz. Size iyi keyifler.
1: Çok teşekkür. Size de iyi çalışmalar.
0: Sağ olun.

Vallahi denize giren insanları görüyorum şöyle. Hayran hayran bakıyorum. Şimdi ben şezlonga ve şemsiyeye para vermek istemiyorum diyorsanız adanın her yerinde denize giriliyor. Yani şu suya bakar mısın? Allah aşkına Recep, bak şu suya. Yemin ederim Ege Akdeniz. Bak dibi görünüyor, dibi görünüyor. İstanbul'da böyle deniz bulamazsın. Bak amcaya dalıyor şurada. Bak.

Gezinti Caddesi'ndeyiz hala sevgili seyirciler. Arkamda hemen Burgazada Camii var. Tek adada bulunan tek cami özelliği olan Burgazada Camii 1953 yılında İstanbul Fethi'nin 500. yıl anısına yaptırılmış bir cami. Geldiğinizde dilerseniz ibadetlerinizi yapabilirsiniz, dilerseniz de camiyi ziyaret edebilirsiniz. Agios Ioannis Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı'nın önündeyim. Şimdi şunu belirtmek istiyorum. Evliya Çelebi'nin 17. yüzyılda yazdığına göre adada az sayıda Rum, Yahudi ve Ermeni bulunmaktaymış. O yüzden ada sokaklarında gezerken fazlasıyla kiliseyle karşılaşabilirsiniz. Kilisenin yanı sıra fazlasıyla tarihi binayla da karşılaşabilirsiniz ve bu tarihin içinde sizler de kaybolabilirsiniz.

0: İpek de çorap varsın insin dizlere. Ay ben var ya böyle şarkıyı söylüyorum, dur devam edeceğim. Teyze de orada o şıkır şıkır oynuyor. Teyze dedim, çok pardon abla. Nasıl güzel oynadı ya. Vallahi bayıldım. Şu sokakta enerjinin zaten düşmesine imkan yok. Begonviller, tarihi evler, böyle güzel enerjili insanlar. Gökada sokağıymış burası. Onu söyleyeyim size. Bir ablanın elinde bez, temizlik yapıyor. Bir abla şıkır şıkır oynuyor. Ay soğuk bir suyunuz var mı?
1: Vallahi şimdi içimden geçirdim. Su içer misiniz? Sulayayım
0: mı? Çok teşekkürler. Vallahi şimdi içimden geçirdim. Sulayayım mı sizi dedi. Ay vallahi sulasın bizi abla.
1: Var mı soğuk sudan içelim?
0: Ay var olmaz mı? Çok susadık. Ay olmaz mı? Çok susadık. Şuraya bassam bir şey olur mu? Bassam. Kızar mı komşu?
1: Yok, komşumuz çok iyi.
0: Tamam. Komşu kızmazsa ben şuraya şöyle çıkıyorum. Şöyle ilk önce Recep'e vereyim.
1: Oh. Hadi bakalım Recep.
0: Şöyle sonra Zafer'e vereyim. Zafer'cim. Kameraman arkadaşımız. Ay sonra da kendim alayım. İsmin ne ablacığım?
1: Bartui.
0: Bartui. İsmi ne, anlamı ne?
1: Gül kız demek.
0: Gül kız demekmiş. Oh mis. Ay dur suyumu içeyim. Hadi devam edeceğim. Ev sizin mi, kira mı?
1: Kira.
0: Ne kadar kiralıyorsun?
1: Verdik bir şeyler.
0: Verdik bir şeyler, boş ver diyor. Ay durun çok susadım. Suyumu içeyim, devam edelim.
1: Acele yok.
0: Hadi oynayalım biz, boş ver. Adalardan

bilerek. Bu kadarını biliyorum. Bu kadarını biliyorum. Bu sıcakta bence de bu kadarı yeter. O zaman kendine iyi bak. Su için teşekkür ediyoruz hepimiz de. Öpüyorum Martı'yı ablam. Sait Faik Abasıyanık Müzesi'ne geldik sevgili seyirciler. Bu müze ücretsiz olup herkese açık. Bir kere onu söyleyeyim size. 1959 yılında kurulmuş. Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarından Sait Faik Abasıyanık hem Burgaz Adayı hikayelerine konu almış hem de İstanbul Adaları'nı hikayesine konu almış. 1938 yılında da arkamda gördüğünüz evi satın almış. Daha sonra burada yaşamaya başlamış. Vefat ettikten sonra bu ev müze haline getirilmiş. Bu müze pazartesi ve salı günleri kapalıymış. Onu söyleyebilirim size. Haftanın diğer günleri 10.30 ile 16.45 arasında müzeyi ziyaret edebilirsiniz diyelim ve ada sokaklarında kaybolmaya devam edelim. Balkondaki tatlı adalıya bakmaktan kendimi alamıyorum. Bizi öyle bir dinliyor ki bir bana bakıyor, bir Recep'e bakıyor izlerken. Çok masum ve çok sessiz maşallah diyelim. Ve hemen bu güzel dostumuzla birlikte sokak hayvanları için ve bütün hayvanlar için bir kap su, bir kap mama diyelim. Burgazada Kızılçam ormanları ile kaplı. Burgazada İstanbul'da Prens Adaları içinde üçüncü büyük adaymış ve yuvarlak bir yapıdaymış. Genişliği de 2 kilometreymiş sevgili seyirciler. Bunun bilgisini verebilirim size. Adadaki tek tepe Bayraktepe'ymiş. Birazdan Bayraktepe'ye gideceğiz inşallah. Taksiyle gitmeyi düşünüyorum Bayraktepe'ye. Şimdi biz sokak aralarından yürüyerek çarşının içine gideceğiz. Biraz çarşıda dolaşacağız. Mesela balık fiyatlarını öğrenebiliriz sizin için. Sahilde meşhur bir dondurmacı var, Vapur İskelesi'nin orada. Bence orada gidip bir de dondurma yiyelim. Mesela burası Burgaz Çayırı Sokağı. O zaman ne duruyoruz? Haydi çarşıya.

Burgazada'da çarşıdayız şu anda. Çarşı Caddesi arkamda görmüş olduğunuz cadde. Çarşısı küçük Burgazada'nın. Hani Büyükada gibi büyük bir çarşısı yok. Onu söyleyebilirim sizlere. Burada iki eczane, bir fırın varmış sevgili seyirciler. Büyük market hiçbir şekilde yokmuş. Yani buradaki market ve bakkallardan sadece alışveriş yapabileceğinizi söyleyeyim. Ve dilim damağım kurudu. Adadaki sahildeki meşhur dondurmacıya gideyim ve dondurma alayım.

Bakın buraya da bisiklet veya külü araç giremez. Çarşıya giremediği gibi. Sahil kısmında da yasak. Şöyle Recep'e bakarken yürürken denize düşeceğim diye korkuyorum. Aslında düşsem de güzel olur yani, şöyle bir serinlerim. Bak burada mesela sahil kısmında birçok balık lokantası var. Şimdi ilerideki balık lokantalarına da sorarız ama buraya geldiğiniz zaman zaten tekrar belirteyim. Yediğiniz balığa göre, içtiğiniz içeceğe göre. Yani masayı ne kadar donatıyorsanız o kadar para ödüyorsunuz. Ne yiyorsanız onu veriyorsunuz falan filan yani. Değil mi Recep? Yani işin özü. Ha bu arada Burgaz Adası'nın eski isminin de Antigone olduğunu söylemek isterim. Şarkı hala dilimde, adalardan bir yer gelir bizlere. Aman Allah, gözlere bak, gözlere. Allah, böyle fıkır fıkır oynayasım var. Sizi adanın 61 yıllık dondurmacasına getirdim. Hemen şehir hatları Burgazada iskelesinin çaprazında mükemmel bir dondurmacı 1961 yılından beri burada bir hizmet veriyor. Valla dondurmalarımı alıyorum şu an. Yıldız, bunun hepsini sen mi yiyeceksin derseniz evet, adadaki en meşhur dondurmacı. Dondurmaları mükemmel ve tabii ki ben yiyeceğim. Ay karabiber çok güzel. Limonlu yakılıyor. Sakızlısı zaten bayağı meşhurmuş. Teşekkür ederim. En meşhur sakızlısı diyor. Muzlu çok güzel. Çikolatalıya da dışarıda bakayım artık ve dondurulmalarımla birlikte dışarı çıkayım. Ay vallahi ne güzel hediyelik eşya ürünler satıyorlar ya. Gerçekten bayıldım. Vapur iskelesinin hemen yan tarafında böyle küçük küçük tezgahlar var. Hediyelik ürünler satın alabilirsiniz adaya geldiğinizde. Kolye, şöyle bileklik, yüzük, hal. Bakın benim standımdaki her şeyi biz yapıyoruz diyor ablacığım. Bakın şöyle anahtarlık takmak için

Dondurmamızı yedik, hediyelik eşyacıların orada dolaştık. Şimdi geldik elektrikli otobüs ve taksilerin olduğu yere. Şimdi elektrikli taksiye bineceğiz. Hem otobüse hem de taksiye İstanbul Kart geçiyor. Ve adada tek tepe olan Bayraktepe'ye doğru çıkacağız. Hadi biz taksiye.

Valla taksiyle buraya kadar geldik. Normalde taksi büyük Çamlık yolu sokağından yukarıya doğru gidiyor. Ama şunu belirtmek istiyorum. Biz de yukarı çıkamıyoruz. Size Bayraktepe'yi göstermek istiyordum. Adada tek tepe olan Bayraktepe'yi ama görmüş olduğunuz gibi burada ve ileride yol çalışması var. Hatta şu an geliyor mu size bilmiyorum sesleri. Yol çalışması olduğu için biz de çıkamıyoruz. Kötü bir görüntü sizlere açıkçası vermemek için. Ama siz buraya geldiğiniz zaman yol çalışması bitmiş olursa Burgazada'da mutlaka adada tek tepe olan Bayraktepe'ye gelebilirsiniz. Eğer ben oraya kadar hani burada taksiyle inip 20-30 dakika yürüyorsunuz. Eğer ben oraya kadar yürüyemem diyorsanız adayı Büyük Çamlık yolu sokağının oradan mesela şuradan falan gayet güzel bir şekilde görebilirsiniz. Taksinin açılışı 32 liraydı. Buraya kadar 70-75 lira falan yazıyor. Gidiş dönüşte yani 140-150-160 liraya falan mal oluyor. Şöyle burası Burgazada'nın arka tarafı. Hemen taksinin olduğu tarafa geçtiğimiz zaman Heybeliada manzarasını görebiliyoruz. Kınalıada'yı hemen görüyoruz karşıda. Zaten ilk indiğimiz adaydı. Yani vapurun ilk durduğu adaydı. Şurada görmüş olduğunuz gibi Kınalıada. Sonrasında Burgazada, sonra Heybeliada, sonra da Büyükada. Bir de gelin şu tarafa şöyle gidelim. Ne güzel yemyeşil, kızılçam ormanlarıyla kaplı olduğunu söylemiştim Burgazada'nın. Bir de şöyle yürüyelim. Taksiyle çıkmak istemiyorum diyorsanız şu yolu yürüyebilirsiniz ama yürüyerek özellikle sıcaklarda çıkılmaz. Bisikletle de zorlanabilirsiniz. Taksi ya da otobüs olabilir. Abiye soralım mesela otobüs geliyor mu buraya elektrikli otobüs? Elektrikli otobüs gelmiyormuş. Tek şansınız bisiklet, taban var ya da taksi. Bak şöyle geçelim mesela Heybeliada. Şöyle Deniz Harp Okulu karşıda. Heybeliada'dan sonra da Büyükada. Buradan böyle bakınca ne kadar güzel görünüyor gerçekten de ya. Sevgili seyirciler, kameraman arkadaşım Recep şu an gösteriyor. Zafer de sizlere gösteriyor. Ada manzarasını, adadaki güzel görüntüleri. Gerçekten de şöyle İstanbul karşımızda. Adalardayız. Adalar ilçesinin bir mahallesi Burgazada. Yani burası bence adalar farklı bir dünya açıkçası. Adalarda birçok Türk sinema filminin ve dizisinin çekildiğini de söylemek istiyorum. Hemen şöyle solumda elimle işaret ettiğim yerde Yassıada var. Şurası yine Kınalıada, onu söyleyebilirim. Hemen şurada sağ tarafta da yine denize girenleri görüyorsunuz sevgili seyirciler. Denizde muhteşem, özel tekneniz varsa yine buralarda da denize girebilirsiniz. Levent Lavi Kovos Korusu.

yer. Ormanlara giriş yasak olduğu için adaya geldiğiniz zaman ormanlara giremezsiniz. Eğer sizi bir görevli görürse ceza yazma ihtimali var. Onu söyleyebilirim ama bu programı izlediğiniz zaman ormanlara giriş eğer kalkarsa Levent Lavikovos korusunda Burgazada'da buraya gelip gün batımını burada izleyebilirsiniz. Orman yangınlarından dolayı biliyorsunuz girişler kapatıldı. Her yerde de şeritler çekilmiş durumda. O yüzden ormanların içinde oturmamaya dikkat edin diyorum. Biraz önce bir çift oturuyordu. Taksici abi hemen onları uyardı. Çocuklar dedi eğer görevli görürse size ceza yazabilir. Dilerseniz başka bir yerde oturun dedi. Ben de bunu size söylemiş olayım. Ama dediğim gibi yasaklar eğer bu programı izlediğiniz zaman kalkarsa Levent Lavikovos korusuna gelip buradan muhteşem gün batımını izleyebilirsiniz ki gün batımı burada bayağı iyiymiş.

ne duruyoruz? Hadi gidelim. Buranın meşhur çilekli milföyünü de yiyelim. Sonra da vapura binelim de. Gidelim mi Recep? Gidelim de, hadi gelin. Çilekli milföyüm ne? Limonatam geldi. Buranın limonatası da çok güzelmiş vallahi, ben diyeyim. Evet, güzelmiş. Öyle söylediler, bayağı güzelmiş. Buz gibi limonata bu havada da iyi gitti. Bu arada Eylül'de de çok keyifliymiş Burgaz'da, Ekim'de de benden söylemesi. Kahvaltı yaptığım pastanedeyiz. Çilekli milföy yiyeceğim demiştim. Valla bu milföyü yemeden adadan gitmeyin, benden söylemesi. Şöyle keseyim. İnşallah ağzımı yüzümü batırmadan yerim ama batarsa da batsın. İyi mi? Kameraman arkadaşlarım, pudra şekerini az biraz masaya döktüm. Bakın şöyle içine. Pastacı kreması, çilek, milföy. En sevdiğim üçlü olabilir.

Şöyle bir Burgaz Adaya bakıyorum da gerçekten çok ama çok güzel bir ada. Bol yeşillik, tarihi ev. E daha ne olsun? Yolunuz mutlaka Burgaz Adaya düşsün. Görmüş olduğunuz gibi martılar da bize eşlik ediyor ve dalga sesleri. Vapur yolculuğumu paha biçilemez. E o zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ay aman, ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırılsın. Kendinize iyi bakın ve unutmayın, bugün benim yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Bir hatamız olduysa affola efendim. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.

0: Dede ne yapıyorsun?
1: Dedeciğim senin okul masrafların çok. İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum ki kendimi.
0: Utanç nereden çıktı?
1: Çıkamıyorum buradan.
0: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
1: Bonus da olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
0: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.

0: sunuyoruz. Bonus Flash'tan kampanyalara katılın.
1: Ay. Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
3: Hesap!
2: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
3: Hesap kurdu.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Parasının kıymetini bilenler.
3: Biziz.
4: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
3: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
3: Para mı kaybettirir?
4: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
5: Biz en iyisi kalgona geçelim.
4: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Hayrola çocuklar?
1: Biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
2: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
0: Turkcell çözüm gücü.
3: Bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
0: Turkcell çözüm gücü.
4: Ne yapacağız biz şimdi?
5: Hadi gelin benimle.
6: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
7: Turkcell'in çözüm gücü var.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Parasının kıymetini bilenler.
5: Biziz.
6: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
5: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
5: Para mı kaybettirir?
6: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
7: Biz en iyisi kalgona geçelim.
6: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
8: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Volkan'ın her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan'ın.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkan'ın.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.

0: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
1: Az kaldı. Okullar açılıyor.
2: Evet. Okullar.
0: Okul masrafları da gelecek.
1: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
2: Tabii ya.
3: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın.

0: Bu sefer de işler ters giderse merasimi sizler için hazırlatacağım canım evlatlarım.
1: Kim cesaret edebilir babanın haracına dokunmaya?
2: Ben cesaret edebilirim mesela.
3: Bizi suçlamakla çözemeyeceksiniz bu işi. Öyle değil mi arkadaşlar?
4: Bindiği araba benim. Çalınmıştı, kaçıyordu. Yakalamak istedim.
5: Hanımın mı bu araba?
6: Peki, gidebilirsiniz. Yalnız bir daha buraya düşmeyin, karışmam.
0: Söyle canım evladım.
4: Babacığım, bu akşam bize yemeğe kim gelecek biliyor musun?
0: Hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Canım evladım.
2: O şeref bana ait.
3: Babayı tahtından indirmek zamanı geldi arkadaşlar.
0: Buraya sizden yardım istemeyeceğim.
7: Sizi kendi elimle uğurlayacağım cennete. Hayırlı yolculuklar.
0: Ben evvel gidersem sana da güzel bir yer ayarlarım oraya canım evladım.
8: Baş belası bugün 16.15'te TV4'te.

0: Sana ihtiyacımız yok. Aramızda konuşacağız.
1: Peki efendim.
0: Arayan olursa toplantıdayım. Meşgulüm.
1: Emredersiniz.
0: İşler umduğumdan iyi gidiyor. Rüstem de dize geldi. Oyun salonunu bize devretti. Kendisine kardan çok ufak bir hisse vereceğiz.
2: Bütün kumarhaneler bizim oluyor desene.
0: Kumarhane değil. Daha kibar olabilirsin. Oyun salonu. Oyun kulübü demen lazım. Şirep 2100 tonluk. İzmir limanına kayıtlı. İsmi Martı. Yüklü.
3: Ne zaman geliyor?
0: Bu gece. Büyükada yakınlarına demirleyecek. Rıdvan'a emir verdim. Motorla gidecekler gemiye. Birkaç seferde boşaltacaklar.

teslim ol, tutuklusun! Kanun namına teklif ediyorum seni!

0: Bir motor dolusu içki ve ***'ımız polisin eline geçti.
1: Hiçbir suçum, hiçbir günahım yok benim.
2: Patronun zararı tam 1 milyon lira.
1: Ben ihbar etmedim, yalan hepsi, iftira etmişler.
2: İhbar edip yakalatan mal değerinin %10'unu alır kanunen. 100 bin lira.
3: Yok canım. Muhsin'in 100 bin lira için bize ele vermeyeceğinden, yakmayacağından eminim.
1: Elbet patron, bunca zamandır yanında namusumla çalıştım.
3: Bilmez miyim? Sen yediğin ekmeğe ihanet etmez, nankörlük, namussuzluk yapmazsın.
1: Tabii.
3: Köpek herif. Götürün, temiz hava aldırın şu.

0: Hoş geldin babacığım.
1: Hoş bulduk yavrum.
2: Sizi bekledi pastasını kesmek için.
1: Bunu bilseydim çok daha değerli bir hediye getirirdim.

0: Merhaba, müthiş bir şey bu.
1: Daha güzel, daha mutlu günlerin yıllar için yavrum.
0: Beraberce.
1: İzin verirseniz dünyanın en güzel kızıyla dans etmek istiyorum çocuklar.
0: Biliyor musun baba? Ben de dünyanın en yakışıklı erkeğiyle dans ediyorum. Üstelik dünyanın en iyi, en şefkatli babası da sensin.
1: Annen de sağ olmalıydı. Senin bu bahtiyarlığını o da paylaşmalıydı. Aramızda ikimizi seyrediyor. Bizden daha çok seviniyor. Gülümsüyor. Sana onun yokluğunu hiçbir zaman belli etmeyeceğim yavrum.
2: Param yok dedim size!
3: Hele bir silkelen bakalım kaç yüz lira dökülecek.
2: Verdiğim yetmedi mi? Geçen haftadan beri zırnık koklatmadın. Ne yapsanız nafile?
3: Görürüz. Bir daha aynı şeyi yaparsanız boynunuzu kırarım. Hadi defolun.
2: Sağ ol, var ol. Bu iyiliğini hiçbir zaman unutmam.
3: Geçmiş olsun.

0: İki senedir buradayım, hiç kimseyle ahbaplık ettiğini görmedim. Arayanın soranın mektubun da gelmezmiş. 10 sene bu, kimseler dayanamaz, bravo! Herkes seviyor seni, hem de ürküyor. 20-30 seneliklere bile saydırmışsın kendini, 2 adam öldürmüşsün. İşbu vuku çıkartmadan bir sürü hapishane dolaşmışsın. İsmin de Halil, kimsenin başka bir şey bildiği yok.
1: Yetmez mi?
0: Yeter belki. Ben kısmetse yarın tahliye ediliyorum. İşte adresim. Çıkınca İstanbul'a mutlaka bana gel. Senin gibi bir arkadaşa her zaman kapım açık. Birlikte çalışır, tatlı işler yaparız. Hadi, Allah kurtarsın.
1: Sağ ol. Geçmiş olsun.

0: İyi günler babacığım.
1: Sana da yavrum.
2: Günaydın.

0: Yalnız İstanbul'un değil, bütün Orta Doğu'nun en büyük, en lüks, en muhteşem oteli olacak burası.
1: Şüphesiz beyefendi.
0: İzninizle beyler.
1: Rica ederim.
0: Haber mi geldi?
2: Evet beyim. Silahlar bu gece İstanbul'da olacakmış.
0: Çamlıca'daki depoya istifleyin sandıkları.
3: Verdiğiniz izin dilekçelerinin cevabı geldi. Bakanlık cezaevleri yönetmeliğine göre yattığınız her yıla karşı bir gün izinli olacaksınız. İzin gününü değil, saatini geçirirseniz hakkınızda derhal kavuşturma açılacak. Firar etmişsiniz gibi işlem yapılacak. Hepinizin namusundan zerre kadar şüphem yok. Yarından itibaren başlamak üzere Halil, sen 10 gün izinlisin. Mehmet, sen...

0: Birisi görmek istiyor sizi.
1: Kimmiş?
0: İsmi Halil'miş de, o anlar dedi.
1: Ya, nerede peki?
0: Dışarıda.
1: Oo, hoş geldin, sefa geldin. Şükür kavuşturana.
2: Sağ ol.
1: Bitti, sen de kurtuldun demek.
2: İzinli çıktım, 10 gün için.
1: Geriye kalan 3-5 sene de geçecek elbet. 10 gün, 10 gündür. Geç otur. Bırakmam seni otellere. En hatırlı misafirimsin. Gazinosu, pavyonu, gönlün neyi dilerse.
2: İyi bir tabanca istiyorum.
1: Şey, çay kahve söylemeyeceğim. Tam yemek vakti. Çıkalım boğaza gidelim, sofra kurup gelişini kutlayalım.
2: İyi bir tabanca dedim.
1: Niçin?
2: Bir de kiralık araba.
1: Arabaların hangisini istersen seç, bin git. Fakat silah olmasa, başını derde sokmasan.
2: Bir tabanca, bir de kiralık araba. Parasıyla.

0: Nereye beyefendi?
1: Özden şirketine.
2: Ne yapacaksın orada?
1: Semih Bey'i görüşeyim.
3: Ne için görüşeceksin beyefendiyle?
1: Hususi bir iş, aramızda.
3: Kimsin?
1: Eski bir tanıdığım. Görünce hemen hatırlayacaktır.
3: Kim olursan ol, beyefendinin haberi olmadan, izni olmadan görüşemezsiniz. Kati emir vermişti hepimize.
1: Yarın gelirim öyleyse.
3: İmkansız. Bu ara işleri başından aşkın, her günü, her saati dolu.
1: Ne zaman kabul eder beni?
3: En az 10 gün sonra.

0: Tehlikeli bir durum yok, endişe etmeyin. İki kaburga kemiğiniz kırılmış sadece. Kurşun da sıyırıp geçmiş. Ucuz atlatmışsınız. Alçıya almayacağız, sıkı bandajla 3 hafta istirahat etmek zorundasınız.
1: Tekrar uğrayacağız, geçmiş olsun.
0: Teşekkür ederim.
2: Bana ateş edildiğini kimse bilmeyecek. Attan düştüm, kazaya uğradım.
3: Kim ateş etti sana? Neden? Senin gibi iyi bir insanın nasıl düşmanı olabilir?
2: Bilmiyorum. Ama elbet öğreneceğim. Bu kadarla kalamaz. O sersem her kimse yarım bıraktığı işi tamamlamak isteyecektir. Tekrar karşılaşacağız mutlaka.
0: Dün biri gelip sizi görmek istemişti. İyi ki emriniz vardı da yanınıza bırakmadı.
2: Her neyse, kapatalım. Unutalım.
3: Yemek hazırlayayım mı? Ayağa kalkıncaya kadar ben bakacağım sana.
2: Okuluna gideceksin. Derslerinden geri kalmanı istemem.
3: Ama babacığım, aklım sende kalacak.
2: Ufacık bir şey, bu kadar büyütmek sana yakışmıyor. Ne zamandır ilk defa senden bir şey istiyorum.
3: Peki.
2: Okula gideceksin, ama yalnız başına değil. Bir süre bizim çocuklar da yanında olacak. Tedbirli olmak daima faydalıdır.

0: Üç gün oldu. Boşa gitti üç günüm. 7 gün kaldı geriye. İznimi geçirirsem polis peşime düşecek. İşim daha da zorlaşacak.
1: Yapmasan, bıraksan, vazgeçsen olmaz mı?
0: Yok. Olmaz. Bir ev lazım bana. Tenha bir yerde. Etrafı da boş olmalı.
1: Bir dağ evim var. Yeni tamir ettirdim. Damını aktardım. Sana yetecek kadar da odun yığdım içeriye. Bir gör istersen. Belki beğenirsin. Yalnız bir haftalık kirayı peşin isterim.
2: Hadi Allah'a ısmarladık çocuklar.
3: Allah'a ısmarladık.
2: Güle güle.

0: Hangi Angut bunu bırakmış böyle?
1: Tam dayaklık, hayvan.
2: Kalın olduğunuz yerde. Elini ayağını oynatana acımam. İn aşağı. Uslu durun. Hadi arabanıza. Çabuk. Çabuk olun. Bir delilik yaparsanız önce kızı vururum. Durmayın, defolun. Geri marş.

0: Hey.
1: Yeter patron. Sakatsın. Daha beter edeceksin kendini.
2: Bulacaksınız onu. Topunuzu öldürürüm. Kılına zarar gelmemeli. Lokma lokma ederim hepinizi. Hayatım boyunca ne yaptımsa kızım için yaptım. Onu mutlu edebilmek için, anlıyor musunuz? Bulacaksınız onu!
3: Bağışla bizi abi. Bir fırsat ver. Bulacağız elbet. Cehenneme gitmiş olsa geri getireceğiz.
1: Arabasının plaka numarasını aldık. Sıra o yılanın canını almaya da gelecek.
2: Dağılın her tarafa. Önce arabayı bulun. Yılanı deliğinden çıkartın. Onunla ben hesaplaşacağım. Ben geberteceğim ellerimle.

Beni niçin getirdin buraya? Niçin kaçırdın? Sana sordum. Kimsin? Ne istiyorsun benden? Cevap versene!

Neredeyiz? Neresi burası? Bana el süreceğini zannediyorsan aldanıyorsun. Ne yapıyorsun be? Niye çekiyorsun?

0: Seni tanıdı babamın memurları. Elbet bulacaklar seni. Neden kaçırdın beni? Para kazanmak için namuslu bir yol bulamadın mı? Babamı tanımıyorsun, tapar bana. Yaptıklarını yanına bırakmaz, pişman olacaksın.
1: Yukarıda mutfakta yiyecek var, acıkınca yersin.

babamın cevabını beklemeye lüzum yok. Hemen götür beni. Çok para verecek sana. İstediğinden de fazlasını verecek. Yalvarırım götür. Ben de para veririm sana. Hiç kimseye de söylemem. Şikayetçi olmam. Ölmüş annemin adına yemin ediyorum. Ne bekliyorsun? Ne duruyorsun? Niçin inanmıyorsun bana? İstediğin para değil mi? Söylesene, istediğin para değil mi? Sana soruyorum.

0: Babamın intikamı korkunç olacak. Göreceksin.
1: Gel yemeğini ye.
0: Polise de bildirmiştir. Gazetelerde yazmıştır. Seni arıyorlardır şimdi. Elbet bulacaklar.
2: Konuşmazsan öleceksin. Kolayca almayacağız yanına. İşkence yapacağız. Konuş. Arabanı kime verdin?
3: Bizden herkes araba kiralar. Her birinin nereye gittiğini, nerede olduğunu bilemeyiz. İmkansız şeydir bu.
2: Sendeki bütün arabalar satılık. İlk defa kiraya bir araba vermişsin. İlk defa. Niçin?
3: Bilmem. Ben söyledim söyleyeceğimi.
2: Hiç acınmaz senin gibisine. Konuşsaydın beynin dağılmazdı.
3: Dur! Sen kazandın. Sizi yanına götüreceğim. Ben bu kadar erkeğim, gerisini o düşünsün. Üstadı edin, pardesümü alayım.
2: Söyle ona, çabuk olsun.

Yarın 9 Ocak Perşembe. Veli Efendi Hipodromu'nda olacaksın. Saat tam 3'te bekleyeceğim. Gelmeyecek olursan veya tek başına gelmezsen kızını öldüreceğim. Polise haber vermek gibi bir deliliğe de kalkışma sakın. Seninle buluştuktan 2 saat sonra kızını serbest bırakacağım. Yanımda ve sıhhatli olduğuna inanman için birkaç fotoğrafını gönderiyorum.

0: beni tek başıma çağırıyor. Bana da istemediğine göre niyeti belli. Vurmak, öldürmek isteyecek. Polise haber verdim. Gizlice tertibat alacaklar. Siz de şimdiden gidip pusu kuracaksınız. Dikkatli olun, gölgenizi bile görmemeli.
1: Hiç merak etmeyin beyim.
0: Tam üçte ben de geleceğim.
2: Niçin hipodromu seçti?
0: Mezarını orada istiyor anlaşılan.
3: Çok mu acıyor?
4: Geçecek. Yardımına şaşırdım. Sağ ol.
3: Ne olursa olsun saldırmamalıydım sana. Nasıl yapabildim anlamıyorum. Kimsin? Niçin kaçırdın beni? Bana el sürmeye kalkışmadın. Para da istemiyorsun. Nedir istediğin?
4: Babanla hesaplaşacağım.
3: Babanla mı? Niçin hesaplaşacaksın? Ne istiyorsun babamdan? Sana sordum. Ne oldu? Ne kötülük gördün babamdan? Kendi işinde gücünde sakin, cömert, müşfik bir adamdır babam. Öyle bir adamla senin aranda ne olabilir?
4: Tanımıyorsun babanı. Kalleşin, katilin biridir.
3: Yalanı bırak. Gerçeği söyle bana. Kimin hesabına babamın peşindesin? Kim attı bu iftirayı? Kim söyledi babamın katil olduğunu?
4: Kimse iftira etmedi. Ben gördüm.
3: Sen mi gördün? Kimi öldürdü öyleyse?
4: Babamı. 9-10 yaşlarında bir çocuktum o zamanlar. Babam çok severdi atları. Beni sevdiği kadar severdi. At sevgisini bana da aşılamıştı. Kendi yarış atlarımız da vardı. Boş kaldığım zamanlar hemen koşar günümü atların arasında geçirirdim. Gene böyle bir gündü.
5: Durun! İndirin beni! Yapamazdım, namussuz değilim ben!
4: Babamla babanın, öbür iki köpeğin arasında ne var, ne olmuştu? Bilmiyorum. Babamın her yumruk yiyişinde kalbim acıdan kopacak gibi oluyor. Gözümün önünde acımadan kıyasıya döverek, sonra da kurşunlayarak öldürdüler babamı. Baban öldürdü. Büyük yarışta babamın atının kaybetmesini istemişler. Teklifleri kabul edilmediği için bu korkunç cinayeti işlediler. Yerimden kıpırdayamıyordum. Taş kesilmiş gibiydim. Sonra çıkıp gittiler. Orada babamın ölüsü başında yemin ettim. Babamı öldürenleri yaşatmayacaktım. Bu uğurda gerekirse canımı verecektim. Annem, babamın acısına dayanamayarak öldü. Hayatta kimsem kalmamıştı. İntikam yeminiyle intikam gününü bekleyerek büyüdüm. Ölmek sırası babamın canını alanlara gelmişti artık. İkisini bulup geberttim ama yakalandım. Mahkum edildim. Hücrede tek başıma yaşarken en büyük korkum çıldırmaktı. Sonra da başka bir cezaevine sürgün gittim. Gitmediğim hapishane, görmediğim bölge cezaevi kalmadı. Aslında baban yalnız babamı değil, anamı da beni de öldürmüştü. 12 yıl sonra iyi halime mükafat olarak İmralı açık cezaevine gönderdiler. 3 yılım da orada geçti. 5 senem kaldı geriye.
3: Kaçtın mı İmralı'dan?
4: Hayır, izin verdiler 10 gün.
3: Babam böyle bir şey yapmamıştır. Yapmış olamaz. İnanamıyorum.
4: İnanman için anlatmadım. Sorduklarına cevap verdim.

0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya...

0: 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Parasının kıymetini bilenler.
2: Biziz biz.
3: Biziz.
4: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
2: Para mı kaybettirir?
4: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
3: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
4: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
5: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Bizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.

0: Niye döndün?
1: Seni o halinle bırakıp gidemezdim. Kim olsa gitmezdi. Üstelik ben açtım bu yaraları. Anlattıklarına da çok üzülmüştüm. Çocukluğundan beri çektiklerim. Sana değil, babama ağlıyorum. Babam için ağlıyorum. Bir katilin kızı olduğumu öğreneceğime ölseydim keşke.
0: Bu işe karıştırmamalıydım seni. Ama baban ayrı bir dünyada yaşıyor. Erişilmiyor, ulaşılmıyor. Kaybedecek vaktim de yok. Onu ortaya çıkarabilmek için tek çare sen.
2: Gelmedi. Ya korktu, planını değiştirdi... ...ya da gizlice geldi, sizleri, polisleri gördü, kaçtı. Anlayacağız elbet.

0: Mutlaka arayacaktır.
1: Açlıktan ölecekmişim neredeyse.

0: sevmedin mi?
1: Demir parmaklıklar ardında kadın hayali bile görülmez.
0: Bir sevgilin de mi yok?
1: Nasıl olacak? Nerede? Ne zaman? Baban kadar sevgilin de merak etmiştir seni.
0: Aa, yok öyle biri.
1: Yok mu?
0: Sevebileceğim bir erkek henüz çıkmadı karşıma. Yoksa isterdim.
1: Halbuki güzel kız.
0: Sen de çok yakışıklısın.

0: Buyurun, ben Semih.
1: Yarın aynı yerde, gene aynı saatte bekliyorum.
0: Bu defa yalnız geleceğim, namus sözü. Polise ben haber vermedim. Gülden'in başına gelenler duyulmuş. Gizlice peşindelermiş.
1: Geldim, gördüm. Aynı şeyi tekrar edersen sen yanarsın. Bir daha aramam, kızını gebertir, kaybolurum ortadan.
0: Kızımı bırak, ne istersen veririm sana. Zengin ederim seni. Peşine takılmam, yemin ediyorum. Söyle, kaç para istiyorsun?
1: Ben para değil, seni istiyorum.
0: Kimsin sen?
1: Ekrem'in oğluyum. Yıllarca önce hipodromda öldürdüğün Ekrem'in oğlu.
0: Ekrem'in oğlu mu?

Babasını vurduğumu herifmiş. Hesaplaşmak istiyor benimle. Kızımın hayatına karşılık benim hayatımı istiyor.

Kim olduğunu öğrenmem iyi oldu. İki arkadaşımın kanına girmişti. Sıra bana gelmeyecek. Babasını vurduğum yerde oğlumu da öldüreceğim şimdi. Öldüreceğim köpeği!

0: Yiyecek bir şeyler aldım sana. Bakalım beğenecek misin?
1: Hiç lüzum yoktu. Alışmıştım üstümdekilere. Aç mısın?
0: Yok, hayır.
1: İlk defa yemek pişirmiştim.
0: Yerim öyleyse.

çok bunaldın. Kapalı yerde sıkılır insan. Çürür, iyi bilirim bunu. Biraz hava almak ister misin?

0: Yarın ayrılacağız demek.
1: Evet. Şu 3-4 günü kolejde arkadaşlarına anlatırsın, gülüşürsünüz.
0: Okula gitmeyeceğim artık. Babamın yanına da dönemem. Yeni bir hayat kuracağım kendime. Çalışacağım. Her şeye yeniden başlayacağım.
1: Kötülük ettim sana. Anlatmamalıydım. Hiçbir şey bilmemeliydim.

Belki de iyilik ettin bana. İleride bir gün gene öğrenecektim belki. Daha kötü olacaktı benim için. Yıkılacaktım. Ama şimdi hiç değilse yanımda sen varsın. Bir gece içinde olsa yanımdasın.

Doğru pusu yerine. Şimdi, hemen. Erkenden gideceksiniz. Halil'den önce gideceksiniz. Canlı kurtulacak olursa onun yerine sizi gebertirim.

0: Gitme. Yalvarırım gitme. Öldürme.
1: Bugünü 20 yıl bekledim Gülden. Babamın vurulduğu yerde babanla hesaplaşacağım.
0: Yalvarırım. Halil, ne olur beni dinle. Babamın ölmesi senin de ölümün olacak. İkinizin de yaşamasını istiyorum. Halil! Yalvarırım, öldürme! Gitme, gitme! Öldürme Halil! Öldürme babamı! Ne olur, yalvarırım, gitme! Geriye dön Halil!

Well, there is a secret.

0: öldürme Halil. Öldürme babamı. Yalvarırım, öldürme.
1: Ne bekliyorsun, vursana.
0: Benim için bağışla babamı. Öldürme Halil.
1: Öldür dedim. Vur, bitsin bu iş.
0: Ne olur dinle beni. Yalvarırım, öldürme. Öldürme babamı.
2: Kızın Bolu yolundaki bir dağ evinde. 170. kilometreden sağa sapacaksın. Yamacın ardındaki tek ev. Kapı numarası 23.

0: ateş etme baba. Masken düştü artık baba. Bir ümit vardı içimde. Benim babam kanlı katil olamaz diyordum. Gördüm, anladım her şeyi. Babasını vurduğun gibi kalleşçe oğlunu da öldürmek istedin.
1: Hayır, hayır yavrum. Benimle böyle konuşamazsın. Babanım be.
0: Artık değilsin. Öldür istersen. Ömrümün sonuna kadar utanacağım senden. Acı çekeceğim. Benim için yaşamıyorsun artık. Bir daha arama beni.
1: Gülden yavrum. Bırakamazsın beni. Yaşama ümidimsin sen. Gidemezsin.
0: Gideceğim baba. Ölüme kadar Halil'in yanında olacağım. Halil!
2: Gülden! Gülden! Yavrum!

0: sefer de işler ters giderse merasimi sizler için hazırlatacağım canım evlatlarım.
1: Kim cesaret edebilir babanın haracına dokunmaya?
2: Ben cesaret edebilirim mesela.
3: Bizi suçlamakla çözemeyeceksiniz bu işi. Öyle değil mi arkadaşlar?
4: Bindiği araba benim. Çalınmıştı, kaçıyordu. Yakalamak istedim.
5: Hanımın mı bu araba?
6: Peki, gidebilirsiniz. Yalnız bir daha buraya düşmeyin, karışmam.
0: Söyle canım evladım.
4: Babacığım, bu akşam bize yemeğe kim gelecek biliyor musun?
0: Hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Canım evladım.
2: O şeref bana ait.
3: Babayı tahtından indirmek zamanı geldi arkadaşlar.
0: Buraya sizden yardım istemeyeceğim.
7: Sizi kendi elimle uğurlayacağım cennete. Hayırlı yolculuklar.
0: Ben evvel gidersem sana da güzel bir yer ayarlarım oraya canım evladım.
8: Baş belası bugün 16.15'te TV4'te.
9: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Berekettir Anadolu. İnançtır, yardımseverliktir, sadakat ve samimiyettir. Birlik ve beraberliktir Anadolu. Seyit Onbaşı'dır, Şerife Bacı'dır, Nene Hatun'dur. Bir somun ekmeği bölmektir Anadolu. Her karış toprağı cennettir. Ve Mezopotamya'nın kalbinde kadim bir uygarlıktır Mardin. Çan seslerinin ezan sesleriyle kucaklaştığı, medeniyetlerin buluştuğu, camileri, manastırları, antik kentleri, tarihi sokakları ve evleriyle bir açık hava müzesidir Mardin. Mezopotamya Ovası'nı yukarıdan selamlayan, tarihin kültürle harmanlandığı, efsunlu topraklarda medeniyetlerin kol kola girdiği şehirdir Mardin. Arapça kaynaklarda Maridin, Süryanice kaynaklarda Marde ve Kürtçe kaynaklardaysa Merdin olarak geçer. Romalılarsa buraya Maride ismini verirler. Adında bile medeniyetlerin kardeşliği saklıdır Mardin'in. Gece ayrı, gündüz ayrı büyüler Mardin. Gün kendini geceye teslim ettiğinde yeni gelinin gerdanındaki telkari bir kolye misali göz kamaştırır şehir. Bugünkü görünümüne Hamdaniler döneminde kavuştuğuna inanılan Mardin Kalesi, şehre en hakim noktada gece gündüz nöbet tutar. Sarı kesme taşlardan inşa edilen Mardin evleri, görenleri hayran bırakan birer şaheserdir. Her biri bir başka gizeme açılan Mardin sokakları ise konuksever birer ev sahibi. Milattan önce 530 ila 750 yıllarına tarihlenen ve adını Pers kralı 3. Dara'dan aldığı bilinen Dara antik kentinin içindeki su sarnıcı, tapınak, su deposu ve zindanla eskiden askeri garnizon olarak kullanıldığı rivayet edilir. Mardin denince herkesin dilinden tek nefeste dökülür adını safran çiçeğinden alan Süryanilerin mabedi Deyrul Zafaran Manastırı. Artuklular döneminde inşa edilen ve ayakta duran minaresinde hem dört büyük mezhebin hem de Aşere-i Mübeşşere'nin isimlerinin yazılı olduğu Ulu Cami. Yine Artuklular döneminde başlayan, Moğol istilasıyla yarım kalan inşası Kasım İbni Cihangir tarafından tamamlanan Kasimiye Medresesi ve Süryaniler için hala bir dini eğitim merkezi olan Mor Gabriel Manastırı. Moğol istilası sırasında hapsedilen Sultan İsa'dan adını alan Zinciriye Medresesi ve 1500 yıllık Kırklar Kilisesi. Ve tarihin derinlerinden gelen nice eseri, doğal zenginlikleriyle taşın ve inancın şiiridir Mardin.

Binlerce yıllık tarihiyle hala keşfedilmeyi bekleyen Anadolu toprakları. Yüzyıllardır bereketin, inancın, bolluğun hüküm sürdüğü kadim topraklar. Ne çok şiir yazılmıştır Anadolu adına. Ne aşk hikayelerine tanık olmuştur kim bilir. Ne canlar vermiş, ne canlar yeşermiştir bu topraklarda. Kimi zaman umudun, kimi zaman hüznün adresi olmuştur. Ve Anadolu'da bir kent, binlerce yıllık geçmişiyle, Göbekli Tepesi, Balıklı Gölü, Karahan Tepesi ile tarihin başladığı nokta. Burası Peygamberler Şehri Şanlıurfa. Şanlıurfa deyince tarihlerdir akla gelen yerlerin başındaysa şüphesiz Balıklı Göl gelir. Balıklı Göl'e gidip hayran kalmamak, ayak seslerinizi takip eden balıkların uyumuna şaşırmamak elde değildir. Balıklı Göl, Hazreti İbrahim'in Nemrut'un zulmünden kurtulduğu yer olarak kabul edilir ve bu nedenle hem İslamiyet hem de Hristiyanlık açısından büyük bir öneme sahiptir. Tek Tanrı fikrini savunan Hazreti İbrahim, Nemrut tarafından günümüzde Urfa Kalesi'nin bulunduğu tepeden ateşe atılır. Bu esnada Allah tarafından ateşe, "Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol" emri verilir. Bu emrin üzerine ateş suya, içinde bulunan odunlar da balığa dönüşür. Ve Şanlıurfa'da tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen bir yer Göbekli Tepe. Tarihte yeni sayfalar açılmasına neden olan ve yüzlerce yıldır kabul edilen bazı bilgilerin değiştirilmesini gerekli kılan Göbekli Tepe'nin keşif tarihi 1963 yılına gitse de ilk kazılar 1995 yılında başlamıştır. Bir yerleşim alanı olarak kullanılmayan, yalnızca dinsel amaçlara hizmet eden bu yerde birden çok tapınak bulunur. Göbekli Tepe pek çok yeni bilginin açığa çıkmasını sağlasa da buluntularla ilgili hala çözülemeyen sorular bilim adamlarının kafasını kurcalamaya devam ediyor. Göbekli Tepe'nin ardından insanlık tarihine ışık tutan yeni keşifse Karahan Tepe. 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbekli Tepe'den bile daha eski bir tarihe sahip olduğu düşünülen Karahan Tepe, Neolitik dönemin önemli yerleşimleri arasında sayılıyor. Karahan Tepe'de de Göbekli Tepe ve çağdaşlarında olduğu gibi yuvarlak planlı yapıların belirli yerlerde yoğunlaşması dikkat çekiyor. Mezopotamya'nın esrarengiz şehri, peygamberler diyarı. Anadolu'nun göbeğinde tarih kokan bir şehir. Anlatılacak hikayesi bitmeyen, tarihe ışık tutmaya devam eden bir kent. Şanlıurfa, tarihin sayfalarını aralamaya, bize yeni keşifler sunmaya devam ediyor.

Anadolu'nun kuzeydoğusunda, Çoruh Vadisi'nde sarp bir tepenin üzerinde kurulmuş bir şehir. Doğa ve

kültürel birikimiyle görülmeye değer bir kent. Burası Doğu Karadeniz'in küçük ve şirin şehri Bayburt. ...1647 yılında şehri ziyaret eden Evliya Çelebi, Bayburt adını zengin manasına gelen bay ve belde manasına gelen yurt gibi iki kelimeyle izah eder. Osmanlı dönemine ait kaynaklarsa ismi bugünkü söylenişine uygun olarak Bayburt şeklinde kaydederler. Şehir Azizler tarafından kurulmuş ve M.Ö. 770-665 yılları arasında Kimmer ve İskitlerin akınına uğramıştır. 2500 yıllık bir Türk şehri olan Bayburt'un adının tam olarak nereden geldiği ve ne zaman kurulduğuna dair kesin bir bilgi yoktur. Her şehrin bir hikayesi ve her hikayenin kahramanlık destanına imza atan bir kalesi vardır. Bayburt şehrine hakim bir tepede bulunan tarihi kalenin ne zaman kimler tarafından yaptırıldığı bilinmiyor. Bayburt'u 1647 senesinde ziyaret eden Evliya Çelebi, kalenin içerisinde 300 haneli bir mahalle ve cami olduğunu belirtmiş. Türklere geçmeden önce Roma, Ermeni, Bizans, Arap ve Komnenos hakimiyetlerinde kalan kaleye Çinimaçin Kalesi de denilmekte. Kaleye bu ismin verilmesinin sebebi ise duvarlarındaki çini süslemeleri. Bayburt, tarihi ve kültürel birikimin yanı sıra eşsiz doğasıyla da göz doldurmakta. Köylerinde ve mahallelerinde bulunan doğa harikalarıyla şehirde tam bir Karadeniz havası hüküm sürmekte. Bu küçük ve güzel şehir, şairlerin de dizelerinde yerini almıştır. Öyle ki Ferit Battal, Bayburt isimli şiirinde bu şehri şöyle anlatmış. Her yanı gül dolu bülbül aratmaz. Güllere gül katıp dal açar Bayburt. Samyeli esse de gönlü sarartmaz. Mazluma yurt olur, yol açar Bayburt. Şairlere ilham, seyyahlara durak olan Bayburt, el değmemiş doğası, ulu dağların kar suyunu biriktirdiği dağ gölleri, köklü tarihi ve yüce çam ormanlarıyla adeta bir huzur şehri.

0: Ben Şefrafet İnce. Dördüncü haftaya da birbirinden renkli dört farklı profesyonel şefle başlıyoruz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: Çok iyiyiz.
0: Mustafa, seni tanıyalım.
2: Adım Mustafa Pekdemir. Evliyim. Dört çocuk babasıyım. 34 yaşındayım. 11 yaşından beri mutfaklardayım. Tam bir alaylı şefim. Tecrübeliyim. En iyisi benim. Hatta bunun için arkadaşlara güzel bir başlangıç yapayım dedim. Yemek yapacaksınız. Kimisi tuzlu, kimisi yavan. Zannetmiyorum ki burada bu işlerden anlayan.
0: Dakika bir gol bir şov başladı. Hatice, seni tanıyalım.
3: Merhabalar öncelikle. Hatice Yurtseven ben. Çok profesyonel hissetmiyorum kendimi ama bu işte iyi olduğumu hissediyorum ve kazanmak için geldim. Alaylı değilim Mustafa abi gibi ama kendime diplomalı olarak güveniyorum.
0: Pelin, seni tanıyalım.
4: Merhaba, ismim Pelin. 29 yaşındayım. Evet. 3 tane kedi çocuğum var. Pastacıyım.
0: Allah, işte benim aradığım şey. Evet. Evet. Yavrularımız.
4: Yavrularım, canlarım. Pastacıyım. Pastacılık ve ekmekçilik üzerine eğitim aldım. Ama hep şunu düşünmüşümdür. Yani mutfakta çalışıyorsam her şeyden biraz bir fikrimin olması gerekiyor en azından. O yüzden aşçı olarak da çeşitli fırsatlar denk gelince çalıştım.
0: Çok güzel.
4: Aynen, ben de Hatice gibi diplomalı olarak size meydan okuyorum. Mustafa Bey.
0: Peki Yusuf.
5: Ben de alaylı olarak gireyim o zaman söze.
0: Allah! Eğlence var bugün.
5: Ben de çok küçük yaşlarda mutfağa girdim. Hatta o kadar küçüktüm ki çalışırken ayağımın altına bir şey koyarlardı. Platform koyarlardı, ızgarada köfte falan pişirirdim. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Yarışmanın adı, yani formatı adil bir yemek yarışması. Herkesten adil olmasını istiyorum. Biliyorum en azından. Ben öyle olacağım.
0: Hep böyle başlıyoruz biliyorsunuz. Sonra sıfırlar havada uçuşuyor, stratejiler havada uçuşuyor. Şimdi ben bir formatı hatırlatayım. Benim belirlemiş olduğum ve şimdi izleyeceğiniz bir yemek var. O yemeği size vermiş olduğum süre zarfında yapıyorsunuz. Yemeği yaptıktan sonra bu gözlüğü gözünüze takıyorsunuz ve kendi yapmış olduğunuz yemeği buluyorsunuz. Pazartesiden perşembeye kadar 0 ile 5 arası puan veriyorsunuz. Sonrasında 10.000 TL'lik ödül günü, yani cuma günü, sıfırdan 10'a kadar puan veriyorsunuz. Tabii ki her gün benim de puan kullanma hakkım var. Kesinlikle uyanıklık yapmayın. Uyanıklık yaptığınız an, onu hissettiğim an, direkt kafadan sıfır yiyorsunuz, bilginiz olsun. Benim yemeğim.
3: Pelin hepsini kattı. Ama 4 yemek kaşığı demedik mi şey?
0: 4 yemek kaşığı dedik, 1 kase demedik.
2: Ne de bir şey, dostuna yakın ol, rakibine daha yakın.
0: Çiğ köfte olmamış.
5: Allah Allah.
0: Bu ne ya?
5: Ciddi misin şef?
3: 2 dakika.
0: Ne? Ben senin keyfine göre 2 dakika zaman veremem. Bekle, bırak. Ne yapıyorsun elinle kafana falan? Ya bırak, sen yapma ya. Bırak. Esas maç başlıyor. Tadım zamanı.
2: Psikolojik olarak beni yıprattı açıkçası.
0: Muhteşem ötesi.
3: İyi bir şey mi geliyor?
0: 1.
2: Benim kafa karıştı.
0: Isır. Teknik bir şey.
2: Tecrübe ama
3: çok kötü.
5: Bu daha iyi. Evet, bir alkış sesi geldi oradan. Demek ki benim yemeğim değil.
4: Alakasız bir şey olmuş.
3: Bu istikrarla devam.
0: Gün ışığında kurutulmuş bir çiğ köfte. Ben çiğ köfte istedim. Benim yemeğim. Hazırsak bu sepetlerin üzerindeki torşonları bir kaldıralım isterseniz. Peki, şimdi bu sepetlerde sizler için hazırlamış olduğum bir yemeğin malzemesi var. Bir bakın bakalım sizce ne olabilir bu?
4: Yani bir kısmı çiğ köfte gibi duruyor. Ama maya da var. Bir un, hamur da var. Yapacağız da var burada.
5: Bir yandan. Çiğ köftenin lavaşından mı biz yapacağız acaba?
0: Evet, Yusuf'tan bir atak geldi. Evet.
4: Kırmızı soğan turşusu mu yapacağız acaba?
0: Evet, güzel. Pastacı, ekmekçi Pelin'den kırmızı soğan turşusu dedi. Bugün sizlere muhteşem bir çiğ köfte hazırladım. Ancak sadece çiğ köfteyle kalmadık. Yanına şalgam suyunda bekletilmiş bir soğan turşusu ve küçücük kıtır ekmeklerinde bunları sunmanızı isteyeceğim. Bakalım Rafet Şef nasıl yapmış izleyelim. Notlarımızı alalım. Benim yemeğim. Günlerden çiğ köfte günü, 300 gram köftelik bulgur, 300 gram dana kıyma, 10 adet domates, yarım bağ taze soğan, yarım bağ maydanoz, 6 adet mini turp, 2 adet lime limon, 1 adet sarı limon, 1 yemek kaşığı kimyon, 1 yemek kaşığı isot, 1 yemek kaşığı pul biber, 2 yemek kaşığı domates salçası, 4 yemek kaşığı biber salçası, 4 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 adet mor soğan, 6-7 yaprak marul, 2 adet soğan, 2 diş sarımsak, 6 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz, karabiber, yarım demet taze nane, yaklaşık 7-8 adet frenk soğan, 1 su bardağı şalgam. Çiğ köfte yapmışken yanına güzel bir de şöyle bir lavaş yapmak lazım. Lavaş içinde 3,5 su bardağı un, 1 çay kaşığı maya, 1 çay kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz. Lavaş için unumu boşaltıyorum. Tuzumu ekledim, mayamı ekledim, ılık suyumu ilave ettim ve hamuru yoğurmaya başladım. Hamurumuzu yoğurduk, 25 dakika boyunca mayalandırıyoruz. Soğan turşumuza geçiyoruz. İnce piyaz doğramış olduğum soğana şalgam ilave ettim. Yaklaşık 20 dakika şalgamda bekletiyoruz. Öncelikle yeşilliklerini ince bir şekilde kıyacağım. Şimdi nane ve frenk soğanımı aldım. Bunları da ince bir şekilde doğrayacağım.

0: Yeşilliklerimi doğradım. Şimdi soğanla domates kaldı. Hadi bakalım onları da rendeleyelim. İki diş sarımsağı havanda eziyoruz. Sarımsağı da soğanla domatesin içerisine atınız. Şimdi sıra geldi bütün muhteşem lezzetlerin bir araya gelişine. Başlıyoruz. Bulgur, kıyma, biber salçası, domates salçası, pul biber, isot, kimyon. Yaklaşık 10 dakika bir yoğuracağım. Sonra limonu, zeytinyağı, nar ekşisi gelmeye başlayacak. Çiğ köftede el lezzeti vardır. El ayarı vardır. Çiğ köfte eldivenle yoğrulmaz. Hamurun ana malzemesini yoğurduk. Ne ilave ediyoruz? Soğan, sarımsak, domates, bol yeşillik, nar ekşisi, zeytinyağı, limonumu ilave ettim. Şimdi tuzumu ilave edeceğim. Karabiber ilavesi yapıyorum. Köftenin kolay yoğrulması için buz atıyorum. Ve başlıyoruz yoğurmaya. Bakın tepsiye yapışmış olması lazım, iyi olması lazım. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Şimdi geçiyoruz lavaşını yapmaya. Şimdi streçten şöyle mayalanmış hamurumu alacağım. Tezgahımı unlayacağım. Hamuru tezgahıma bıraktım. Şöyle ceviz büyüklüğünde bir hamuru aldım. Küçük bir hamur ve bunu açmaya başlayacağım. Görmüş olduğunuz gibi hamurumu tavaya atıyorum. Ekmekler balon haline geldiği an bu şekilde hemen ters çeviriyoruz ve ekmeklerimizi tavadan alıyoruz. Şimdi muhteşem bir çiğ köfte sunumu hazırlayacağım. Öncelikle tabağımı aldım. Ekmeklerim var. Toplamda 5 adet istiyorum. Şalgamda bekletmiş olduğum mor soğanım var. Mini turplarım var. Turpları çok ince bir şekilde slice çekiniz. Marullarımı pita ekmeklerinin üzerine koyuyorum. Limonları yarım elma dilimi şeklinde keseceğim. Unutmayın ki her bir parçaya eşit bir miktarda dağıtınız. Şimdi gelelim çiğ köfteye. Şimdi elimizi hafif yağlıyoruz ve sıkmaya başlıyoruz. Bir parça aldım, şöyle yaptım ve bıraktım. Şimdi turplarımı yerleştireceğim. Şimdi şalgam suyunda bekletmiş olduğum muhteşem kırmızı soğan turşumu ilave edeceğim. Bugünlük benden bu kadar. Şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. İzlediniz.
1: İzledik şefim.
0: Aynı şekilde bir çiğ köfte bekliyorum. Özellikle burada dikkat etmeniz gereken soğanın iyi bir şekilde ferment etmeniz. Sonrasında ekmeği iyi bir şekilde mayalamanız. Çiğ köfteyi zaten hepiniz profesyonel şef olduğunuza göre biliyorsunuz. Süremiz 45 dakika ve yarışmamız başlamıştır.
1: Bugün yemekte çiğ köfte var. Çiğ köfte konusunda iyi olduğumu düşünüyorum. Güzel bir sunum yapacağıma inanıyorum.
2: Açıkçası daha önce hiç çiğ köfte yapmadım. Ama yine de kendime güveniyorum ama bir tedirginlik yaşıyorum.
0: Yusuf, bu streçleri falan diyorum hani atsaydın. Siz mutfaklarda...
1: Streçleri şöyle yapacağım, alacağım.
0: Siz mutfakta öyle mi çalışıyorsunuz?
1: Şu an zaman sıkıntım olduğu için...
0: Olsun. Zaman da olsa mutfaklarda mise-en-place diye bir şey var biliyorsun değil mi?
1: Evet,
0: ön hazırlık.
1: Evet.
0: Ön hazırlığı sağlam yapmadığın sürece, o streçleri açmadığın sürece hep yaşıyoruz bunları burada. Kafa karışıyor, unutuluyor her şey. İstiyorsan bu şekilde de devam edebilirsin.
1: 15 saniye olur şef, hemen hallediyorum. Şu bir.
0: Sonra streci açmıyorlar, malzemeyi koymayı unutuyorlar, tezgahın altına atıyorlar. Siz diğer yarışmacıların yaptığı hataları yapmayın. Arkadaşlar sebzeleri, özellikle yeşillikleri fine burnaz istiyorum. Fine tamam, burnazın şef. Ne olduğunu bilmeyen var mı?
3: Öyle yok. Şefim gene belki bilmeyenler olabilir.
0: Sen biliyor musun?
2: Sanırım bilmiyorsunuz sorduğunuza göre. Evet, açıklama bekliyorsunuz.
3: Belki bilmeyenler olabilir dedim şimdi.
0: Mustafa, fine burnaz nedir?
3: Bilmiyorum şefim.
2: Ben söyleyeyim mi?
0: Buyurun.
2: Yani en ince kıyım şekli.
0: Neymiş Mustafa?
3: En ince kıyım şekliymiş şefim. Bunun i̇şte. Tarifini tanımını biliyor ama ben onu uygulamada görmek istiyorum kendisinden.
2: Hani açıkçası temel kesim tekniklerini bile bilmeyen insanlarla yarışırken işimin çok da kolay olacağını düşünüyorum. Daha...

İlk günden pazartesiden böyle yorumlar yapması çok aceleci bir yorum. Yani bence erken verilmiş bir karar diyelim onun adına. Sonra pişman olur. Bence de olacak gibi. Olması için de elinden geleni yapacağım ben ona.

0: Hatice bence doğru düzgün bıçak bile tutamıyor. Kendisi de zaten başlarken çok profesyonel değilim aslında gibi bir cümle kurmuştu. Kesinlikle öyle ve profesyonel olduğunu açıkçası düşünmüyorum.
1: Pelin mi dedi bunu? O bence ilk kendine baksın, ondan sonra bana bir atıfta bulunsun.
2: Sen ona biraz daha su koyarsan ne olur?
1: Ne olur şefim?
2: Bilmiyorum, Mustafa'ya sor. Mustafa bitirdi.
1: Ne olur Mustafa abi?
3: Mustafa çok ince olmaz mı? Açamaz mısın?
1: Başka un da yok.
3: Başta un da yok. Hepsini ben de kullandım.
1: Hamura su koymam aslında düzeltilebilecek bir şey. Ama nasıl düzeltilebilecek bir şey? Unun fazla miktarda varsa düzeltilebilecek bir şey. Evet, hataydı gerçekten.
2: Kaşıkla da hamur yoğuranı ilk defa görüyorum.
3: Şefim, önce bir ayarını görmek istedim. Öyle şimdi mi? Elimle, evet evet.
0: Aynı şeyi ben de. Evet. O yüzden şeyini görmek için, ama şöyle bir...
2: Şu an Hatice haricinde hiç kimse eldiven kullanmıyor. Niye eldiven kullanmıyorsun?
3: Şefim, ha,
2: eldiveni... Birini kullanmışım da o ne şimdi yani? Hamuru yoğurduğunda elinde eldiven yok, yoğurmadığın elinde eldiven var.
3: Şefim, yanlışlık oldu. Şefim, alaylılar çok kızacak Mustafa Usta'ya. Şefim, elimde vardı, dedim ki parçada içine girmesin falan.
2: Vallahi el ayarı vardır ama ben genellikle, benim olmazsa olmazım, eğer hamur, kıyma tarzı bir şey yoğuruyorsanız tırnak aralarına girmesini de istemediğim için eldiven kullanıyorum. Sonrasında eldiveni çıkartıyorum, el ayarı, el lezzeti. Bak, burası un oldu canım benim.
0: Evet, doğru.
2: Domatesler un oldu.
0: Ben onları hemen...
2: Sen mutfakta da böyle pasaklı çalışıyorsan...
0: Evet, sizin de en dikkat ettiğiniz husustur bu.
2: Evet.
0: Evet, çok doğru.
2: Hamurlar yoğruldu, sen hala hamur yoğuruyorsun.
0: Hatice bence çok dağınık başladı ve bütün haftayı da bu şekilde dağınık bitireceğini düşünüyorum.
1: Ben aslında hep dağınık çalışıyorum sürekli olarak. O yüzden hiç absürt karşılamadım bu durumu. Hep olan bu çünkü bende.
2: Hatice, ne yapıyorsun? Bu ne bu? Soğan doğradın az önce burada. O soğanlı tezgahın üzerinde hamur doğradın. Sen mutfakta gerçekten çalışıyor musun?
0: Gerçekten bir süredir çalışmıyorum. Sen biraz acaba
2: evde çalışıyormuşsun gibi geldi.
0: Onun acemiliğini mi yaşadım,
2: bak,
0: bilemiyorum.
2: Bak bak bak bak, hamurun içerisinde soğanlar var.
0: En basit şey, soğanlı tahtada hamur yoğurdu ve o soğan olduğu gibi tadı hamura geçecek, pişirdiği zaman kokusu gelecek, hiç hoş bir şey olacağını sanmıyorum.
3: Hatice'nin bence biraz daha pişmesi lazım. Biraz daha yaşı genç. Mutfakta hatalar yapabileceğini düşünüyorum. Heyecanına yenik düşmezse belki bir şeyler başarabilir ama heyecanlı bir yarışmacı.
2: Arkadaşlar, ilk 10 dakikanız geride kaldı, haberiniz olsun. 35 dakikanız var. Vallahi bana göre hanımlar Yusuf'la Mustafa çiğ köfteyi sizden önce bitirecekmiş gibi geliyor. Hop hop hop hop hop hop, bir dakika.
0: Efendim?
2: Bu domateslerin yarısı çöp de.
0: Nasıl?
2: Kızım, sen rende yapmayı bilmiyor musun?
0: Biliyorum.
2: Yarısı çöp de. Evet.
0: Hepsini çıkartmaya evet, çalışıyorum ama.
2: Çıkar. Evet. Evet.
0: Olmuyor mu orada?
2: Mustafa, öğret.
3: Hem de çok kalın tarafından yapıyorsun onu.
2: Evet. Nasıl? Neresinden yapması
3: şefim,
2: lazım?
3: Şefim, biraz daha ince.
2: Bak, gördün mü?
0: Hangi taraf abi? Şurası mı? Evet. Tamam.
3: Şefim, domatesler zaten küçük, hiç böyle ikiye bölmese de olurdu bak bu şekilde. Evet.
2: Bak.
3: Hem
2: bak,
3: daha
2: bak,
3: çok daha zayiat verirdin bu şekilde bak.
0: Aynen doğru, zaman kaybı.
2: Mustafa Bey.
3: Efendim şefim.
2: Sence bu çiğ köfte yetişecek mi?
3: Şefim, şu anda ilk ben bitireceğim gibi geliyor.
2: İlk sen bitireceksin de çiğ köftenin içinden böyle soğanlar falan
3: onları
2: çıkmayacak değil
3: şefim,
2: mi?
3: Ayıklayacağım.
2: Oğlum, sen de mi rende yapmayı bilmiyorsun?
3: Yaptım şefim, en ince gözüne çektim.
2: Gitti işte bak, kaldır kaldır.
3: Kaldırdım.
2: Bu soğanlar ne? Bu soğanlar ne, bu soğanlar?
3: Onları alayım şefim.
2: Hey yavrum hey. Allah'tan benim yanımda çalışmıyor şu iki kişi.
3: Şefim, buraya gelin de birazcık gözünüz gönlünüz açılsın ya.
2: Bak, vallahi doğru tarafı söylüyor. Şimdi alaylı ve mekteplinin arasındaki fark buradan belli oluyor. Bak, incecik fayn burnu az.

0: Neymiş?
1: En ince kıyımış şefim.
2: Evet, bak sen de doğrusunu yapıyorsun.
3: Ne yapıyorsunuz?
2: Domatesi bence rendeleyecek ya, ortadan böyle senin gibi diklemesine kesmiyor.
3: Kahvaltılık doğruyorsun herhalde domatesleri rendelemek yerine.
4: Yani bana mı yürüyorsun, anlamadım ki ben de şu an.
3: Bana yürüyor musun gibi bir tabir kullandı, ancak o kadar onun için çabalamayacağım bile.
4: Pelin tabii ki de beni gözüne kestirecek. Beni direkt olarak, rakip olarak görüyor çünkü.
2: Bekle, bırak. Bırak.
3: Hatice'nin elinin kesmesinin tek sebebi var, o da işi bilmemesi.
2: Parmak pay mı burun ağzı mı oldu, ne oldu?
4: Tam olarak.
2: He?
4: Şu an
2: sen ne yapıyorsun?
1: Ben de ufaktan biraz sıyırdım.
4: Yoğun hissediyorum.
2: Oğlum, bir şey söyleyeceğim.
4: Geçmiş olsun.
2: Burada ev hanımları yarıştı. Vallahi bir iki kişi parmağını kesti. Siz profesyonel şef diye geldiniz. Biri doğradı.
4: Gerçekten.
2: Sen ne yaptın? Okşadın mı?
1: Karşı takımın nazarı değdi bana bence.
3: Karşı takım derken hepimiz bireysel yarışıyoruz yalnız.
2: Ne diyorsun karşı tarafla
1: ilgili? Şefim, bu arkadaşlar hep yani ağzında var. Bir hareket, bir atraksiyon göremedim ki. Hep böyle konuşuyorlar ama yaptıkları işe baktığım zaman da hani işe yeni başlayan çıraklar olur ya. Biri rendeyi tutamıyor, biri domatesi tutamıyor.
4: Bir saniye ama ben ilk başta ne demiştim?
1: Burada. İsim vermedim.
4: Gerçekten
1: yani hepinizde bir baktığımda...
4: Gerçekten profesyonel değilim demiştim. Olma yolundayım.
1: Az önce fine dining, mining kişiler diyordun ama.
2: Ne diyordu?
4: ne diyordun?
1: İşte o, ben o dili bilmiyorum da şefim konuşuyorlar ya böyle. Hani bu şey okul ağzından.
5: Yusuf ilk bakışta böyle gardını almış gibi duruyor. Sanki böyle ben kazandım havaları var onun, onu söylüyorum ama... Yani bunu, onun karşısında Mustafa var. Bunu yarışarak daha iyi ona öğreteceğim yani.
4: Sanki Yusuf her şeyi sen biliyorsun ha. Her şeyi bir...
1: Ya her şeyi bilmiyorum ama sizden daha çok bildiğim kesin.
2: Bu ne oğlum böyle? Burası ne böyle?
5: Arta kalan malzemeler.
2: Şey. Arta kalan da Mustafa yani bunda çiğ köfte yoracaksın. Arta kalan bütün çöplüğü atar, hiç şey olmaz. Hızlı.
1: Pardon.
2: Haydi.
1: Ödül dilerim.
4: Hızlı.
5: Şefim ben o dediğini değişik yabancı stilini bilmiyorum ama ben gene kendi zırh stilimle yapıyorum bunu.
2: Tamam, ne zırh stili senin?
5: Bu şekilde şefim.
2: Tamam, istiyorsan zırh verebilirim sana.
5: Oldu şefim, en istediğim gibi.
2: İyi, zırh isteyen varsa zırh verebilirim.
4: Yok şef.
2: Daha kolaydır.
4: Bana
2: sana vereyim mi zırh?
4: Daha iyi olur değil
2: yani
4: mi?
2: Yani öyle parmağını doğrayacağını zırhla yaparsan daha iyi olur.
4: Tamam olur, alayım.
1: Şefim bir dakikalık doğrama işi için zırh mı istiyorlar ya?
2: Ver zırhı.
4: Mustafa abi.
5: Efendim.
4: Bana da yardımcı olacak mısın ya? Vallahi
5: ama şimdi böyle oğlum...
4: İyi kıymetsin.
5: Yarışmanın bir anlamı kalmıyor. Yani bugün bence Hatice 1-0 geriden başlıyor psikolojik olarak. Bu onun için hiç iyi bir şey değil. Kendini toparla.
2: Zırh kullanmak isteyen var mı?
4: Yok şef.
5: Şefim ben gene kullanabilirim.
2: Al bir şov
4: ben
2: görelim.
4: Ben de istiyorum.
2: Bir orayı bir temizle, bir sil.
4: Tamam,
2: al.
4: Hemen.
1: Mustafa Bey'in zırh kullanması zaten onun zırh kullanılacak bir durumu yoktu. Çünkü çok basit doğranabilecek bir üründü. Doğrayamadığı için kullandı bence. Zırhı bu süreden sonra iyi kullansan olur, kullanmasan olur.
5: Zırh kullanmak bilmemekten değil, bilmekten ibarettir. Zırh kullanmak için yetenek gerekir.
2: Sana zırh verdim, zırh, zırh.
4: Bu daha rahat benim için.
2: Mustafa göster zırh yapmayı.
4: Helal olsun ya.
5: Bu da helal olacak bir şey değil ya. Birazcık
4: ya bir saniye Mustafa abi.
5: Efendim?
4: Çocukluktan böyle mi büyüdün? Ne
1: yürü be Mustafa abi.
5: 11 yaşından beri.
4: Memleketin neresi?
5: Giresun bulanacak.
4: Ne bileyim
5: kebapçı
4: böyle...
5: olmak için illaki Antepli mi olmak lazım şimdi? Zırh kullanabilmek için illaki Mustafa Antepli abi olmaya gerek yok.
1: Yoğurmayı da çok güzel yapıyor. Bence onu da bir göstersin sana.
5: Bir gün şöyle bir kebap yapsak da. Aynen bu zırhla bir şöyle güzel ılgaraları yaksak. Şuraları bir duman alsak.
2: Hatice güler yüzüyle seni Mustafa çalıştırıyor abi. Bu arada.
4: Aa, şefim lütfen ama. Mustafa böyle bir şey yapar mıyım?
5: Yaparsın.
4: Ya vallahi Mustafa abinin zırh kullanması benim de işime geldi. Dakikasını benim için kullanmış oldu. Çok iyi.
3: Hatice ile Mustafa yarışmaya hiç de gelmiş gibi değiller. Gayet profesyonel olmayan bir biçimde çalışıyorlar.

0: Pelin diyorum şu an fine dining yapmaya çalışıyor bence. Yapamıyor.
1: Yapmaya çalışıyor.
0: Fine dining. Ama yapamıyor. Baksana da şefim. Söylüyor ama yapamıyor.
2: Şimdi kabasını alıyorum. Sonra inceleyecek onlar da.
1: Son 20 dakika. Böyle böyle bak hadi dökme.
2: Hepsini.
1: Dökme hızlı. Kızım ne yapıyorsun elinle kafana falan ya, bırak sen yapma ya, bırak.
0: Daha böyle sert rakipler bekliyordum. Zorlanacağımı düşünmüyorum. Biraz da adil olurlarsa hak edenin kazanacağını düşünüyorum.
2: Karşısındaki rakibin farkında değil bence. Şef, hamurla ilgili hepimiz bir aynı şeyi yaptık.
1: Hiçbir sen hamur profesörüyüm diyordun.
2: Un bırakmadık.
3: Hani
2: un bırakmadık şef
4: evet,
2: geriye.
4: Pelin.
2: Vallahi.
1: Unsuz da açabilirsiniz kafayı kullanırsanız. Yok. Profesyonel şefler olarak. Yani önünüzde bir şey duruyor. O bir şeyle hamuru açabilirsiniz.
0: Benim var bir fikrim şef.
3: Benim de var
0: ama görsün istemiyorum onlar. Aslında un ayırmama olayını bir tek ben değil, hiç kimse, herkes atladı ve ama ben fark ettim. Hani dedim ki ya biz un ayırmadık, hamuru nasıl açacağız falan diye ilk fark eden benim. İlk çözüm bulan da benim açıkçası, yağ kullandım. Çözdüm yani, çok sıkıntı olmadı benim için.
2: Ben hiç köfte yapmadım.
1: O ne?
2: Salça.
3: Evde yemek yapıyorum.
2: Pelin hepsini kattı. Dört yemek kaşığı demedik bir şey.
1: Biber salça. Dört yemek kaşığı dedik, bir kase demedik.
3: Koy, hepsini koy. Bol salçalı olsun.
2: Ama bir, iki, üç, dört
3: bir
2: zaten şey.
3: Bir de tanyalım.
1: Burada dört mü var, altı mı var?
2: Bütün oradaki malzemelerin ölçülü olduğunu zannettim ve olduğu gibi bir kase salçayı çiğ köftenin içine boca ettim. İçinden biraz almaya çalıştım ancak yine de sanırım o salça biraz kötüye götürecek çiğ köftemi.
1: Bak kızım, çocuğum ben evet. Öğrettim sana bak.
2: Tamam,
1: burada yapıyor. Tut burasından, başla hadi. Aferin işte bu.
4: Ya Mustafa abi senden bir şeyler öğreneceğimi hiç zannetmiyordum ha.
3: Öğrenmenin yaşı yok.
4: Vallahi kusura bakma.
3: Öğrenmenin yaşı yok. Çiğ köfte yormak her baba yiğidin harcı değil.
4: Yani hiçbir şekilde unutmasınlar ki ben sahadayım. Yaralı parmağımla birlikte devam ediyorum bu olaya. Ve her zaman da sonuna kadar devam edeceğim. Pes etmeyeceğim, bunu bilsinler.
1: Bastır hızlı kol çalışsın, kolu çalıştıralım.
4: Ama çok sulu değil mi şefim şu an?
1: Toplayacak o, şişecek.
4: Gerçekten
1: evet.
4: Mi?
2: Geç kaldım.
1: Niye geç kaldın?
2: Herkes yoruyor, ben kaldım geriye.
1: Sen ne yapıyorsun, evcilik oynamaya mı geldin buraya?
2: Hızlanacağım şef, bütün yoğurma tecrübelerimi çiğ köftede kullanacağım.
4: Pelin sakin gibi davranıyor ama bence bir taktik uyguluyor gibi açıkçası. Bilemiyorum.
3: Ben her zaman suyun ağır akanından korkarım. Pelin Hanım bence yavaş yapmasının sebebi insanları gözlüyor. Benim açığımı arıyor ya da Hatice'nin açığını arıyor. Korkuyorum ondan.
1: Yusuf, harbiden tebrik ederim seni. Vallahi iyi gidiyorsun da keşke şu yeşillikleri biraz daha incelseydim ben. Uyanıklık yaptığını düşünüyorum biraz ama bilmiyorum. Onu ben tadımda söyleyeceğim.
4: Bir bakabilir miyim?
1: Ha sen çiğ köfteyi bıraktın.
4: Bir bakabilir miyim?
1: Buyur gel bak.
3: Ben öyle yer kendin yap gel.
4: Tamam, en azından hangi malzemeleri kattın da olur.
0: Gel bak gel. İstesen de yapamazsın zaten henüz.
4: Gerçekten başarılı.
0: Evet gerçekten başarılı. Söyle.
4: Yusuf çiğ köfte açıkçası doğru yoğurdu. Ben de bazı taktikleri ondan aldım açık söyleyeyim.
1: Siz mutfakta böyle misiniz Mustafa?
3: Nasılım şefim? Çok mu dağınık gene?
1: Seninki hepiniz dağınıksınız da.
4: Evet,
1: burası hariç.
3: Hariç.
1: Burası hariç. Burası da çiğ köfteyi inşallah yetiştirir.
4: Daha iyi benim için.
1: Şu an senin var ya.
4: Çok
1: artık
4: iyi.
1: Hamur yoğurur gibi yoğurman lazım bunu. Hızlı. Hızlı. Evet çocuklar. Hızlı.
4: En azından diri kalır bilirim Pelin'in olduğunu. Ona göre puan veririm.
3: Şefim onda soğanı çok iri. Ben de oradan tanıyacağım onu. soğanları. Ne demişler? Dostuna yakın ol, rakibine daha yakın. Evet.
4: Ezberleyip mi geldin bunları?
3: Yok, burada aklıma geliyor.
4: Vallahi bir şey değil mi?
1: Daha ortada çiğ köfte yok ama herkes kafada strateji geliştiriyor, herkes.
2: Senin o yormanla Hatice şu an aynı noktadayız canım. Oldu bile benimki senin.
3: Daha yeni başladım. Bir salçayı koydun alt tarafı ya. Daha hiç yormadın ki onu. Pelin sanki kendi evinin mutfağında. Böyle kamerayı karşısına koymuşlar. Hadi sen bir yemek yap dermişçesine gibi yavaş yavaş hamur yoğurma. Çiğ köfteyi hamur gibi yoğuruyor. Herkes belirgin bir şey var da ben bunu oradan şu anda izlemliyorum onu. Hı. Kim neyi fazla katıyor, kim neyi yanlış yapıyor. Hepsini takip ediyorum.
1: Sen şu an neyi yanlış yaptın?
3: Zeytinyağı koydum.
1: O zeytinyağı mı?
3: Değil, sıvı yağ.
1: Zeytinyağıyla sıvıyı ayırt edemiyor musun sen?
3: Yok, bir an heyecana geldim şefim.
0: Şefim.
1: Göster abi, göster, ters çevir.
2: Yusuf'un çiğ köftesi evet kıvam olarak tutmuş gibi görünüyor. Ancak lezzetinin de o kadar iyi olduğunu düşünmüyorum.
1: Çiğ köfte olmamış. Bence.
0: Yani yoğurması mı yoksa? Bir tadına basın. Allah Allah.
1: Bu ne ya?
0: Ciddi misin şef?
1: Zamanın var Yusuf. İyi değerlendir. Zamanın var.
0: Şefim yani bütün malzemesini koyduktan sonra yoğrulur mu ki?
1: E tamam yoğurdun da zamanın var diyorum. Daha ne söyleyeyim sana?
2: Yusuf çok iyi başladı, hızlı başladı. Bu da ona bir özgüven verdi. Kendine güveni arttı. Ancak sonlara doğru bu özgüveni yüzünden, ben yaptım, bitirdim havasından biraz dağıldı.
1: Son 10 dakika. Oh. Ekmek nerede ekmek?
4: Kalmadı.
1: Ekmek nerede? Hatice, senin çiğ köfte pişecek mi acaba?
4: Şefim, pişmedi mi daha?
1: Ben bilmem.
4: Bence pişmedi de, pişmeyecekti gibi.
1: Oynuyordun daha yeni.
4: Çok buz, biraz fazla mı
1: yo,
4: kattın?
1: Yok, buzla alakası yok.
4: Bunun hepsini mi katmalı? Ama katmamam gerekiyor şu an.
1: Bulgur durdukça şişer.
4: Ha, evet. Bırakıyoruz o zaman, bırakıyoruz. Tamam. Eldivenlerimizi değiştiriyoruz.
3: Bak çiğ köfteyi oraya koyuyorum.
1: Allah aşkına şu kısım, şu çiğ köfteyi bir kaldırın da 5 dakika içerisinde hamura falan geçmeniz lazım. Allah aşkına sabunlu suyla mı yıkıyorsunuz?
4: Hemen.
1: Ozon mu döküyorsunuz? Şurayı temizleyin ya.

0: Nasıl un ayırmadık?
1: Yusuf da un ayırmadı ama açabiliyor bak.
0: Yağ kullanıyor çünkü.
2: Yağ kullanmıyorum. Aferin. Çok az şey yap, hayır onu değil. Hayır merdaneyi.
0: Tamam.
1: Ya bir de sen bir şey söyleyeceğim. Bunu ben değil, senin söylemen lazım.
0: Evet.
1: Ekmekçi olan sensin. Un olmadığımız zaman neyle açabiliriz
0: yağ
1: diye senin söylemen lazım.
0: Ya bu böyle lavaş gibi kıtır kıtır dedik ya. Yağ kullanmayayım diye düşünmüştüm o yüzden.
1: Tamam, da yağ kullanırsan kıtır kıtır.
0: Aslında benim bildiğim bir teknik. Ancak bazı hamurlar var. Yani bu tarz böyle lavaş gibi pişirdiğimiz yağsız tavada. O yüzden yağ kullanmak başta istemedim. Ama tabii ki de çözüm mü çözüm, kurtardı mı kurtardı.
1: Sen ne yapıyorsun?
3: Pelin.
0: Efendim?
3: Çok iyi gidiyorsun.
4: O iyi gidiyor da sen iyi gitmiyorsun
0: çok
4: bence.
0: Iyi
4: sen kendine bak. Boş
1: niye öyle söyledin?
3: Yani çok iyi gidiyor şefim, öğreneceğim
2: Hatice,
3: çok şey
2: var. Hatice sen de çok iyi gidiyorsun ama geri geri.
3: Çok iyi, öğreneceğim çok şey var.
1: Hamur kabarmamış, göz göz olmamış.
2: Yok kabarıyor.
1: Evet, daha yeni yeni.
2: Evet.
1: Olacak, olacak, olacak. Haydi hızlı bir şekilde. Daha tezgahın silinmesi var. Çiğ köftelerin hepsi kısır bu arada, kısır. Kısır.
3: Evet doğru.
1: Hiçbiri pişmemiş. İçerisinde bu kadar maydanoz, nane, taze soğan. Kızım sen hiç hamurla oynamadın mı? İlkokulda kreşe falan annen
3: hayır,
1: seni verdi.
3: De,
1: oyun hamuru falan vermediler mi
3: Tokatlıyım
1: sana?
3: Tokatlıyım bir de. Bizde hamur işleri meşhurdur ama.
1: Hamur işleri meşhur.
3: Evet.
1: Annene buradan gidince söyle de sana biraz bir şeyler öğretsin.
3: Kesinlikle haklısınız bu konuda.
0: Hatice'yi rakip olarak görmüyorum açıkçası. Ondan çok daha önde olduğumu ve başarılı olduğumu düşünüyorum. Çok daha iyi yemekler yapıp şeften de çok iyi puanlar alıp haftayı birinci bitireceğimi düşünüyorum.
3: Pelin bence ilk kendine baksın. Daha sonrasında bize bir şeyler söylesin diye ona bir gönderme yapıyorum.
1: Bu turpları ben böyle dizmemiştim.
2: Yok ben içine koyacağım. Yedi şey yapıyorum. Mizan Plus ön hazırlık. Yani şimdi tak tak tak koyacağım.
1: Ne yapıyorsun?
2: Mizan Plus.
5: Mizan Plus.
1: Ne?
5: Mizan Plus. Mizan Plus dedi hocam. Şey mi?
2: Neyimi mi?
1: Boş ver sen şu bu tabakta bu turplar bu tabakta ben böyle yerleştirmemiştim.
2: Yok içine koyacağım şef. Ben biliyorum şu an o
1: peki,
2: resim aklımda.
1: O turpların lekeleri tabağın etrafında kalacağını da biliyorsun değil mi? Tabağın temiz olması lazım biliyorsun değil mi?
2: Ha şeyi tamam şimdi anladım. Doğru doğru. Şunlar yani şu. Ben onu şöyle kapatmayı düşünüyordum.
1: Bir canlandırırsan marullar tamam. Nereye geldi?
3: Tamam.
1: Yapma. Bu ne? Bu ne?
2: Nerede? Ne şefim?
1: Abi bu ne bu? Bari. Ya şefim burada hamur
2: sildim,
1: yoğurdun,
2: sildim.
1: Köfte yoğurdun. Nerede sildin abi? Burası silinmiş bir tezgah değil ya.
2: Tamam git. suya tutacağım
1: bunu. Abi bırakır mısın? Ellerini şöyle tutar mısın ne olur? Bu ne abi?
2: Hamur.
1: Ya hamurla ellerinle...
3: Senin kabardı vallahi.
1: Elini yıkar mısın? Bırak.
2: Şunları da su.
1: Arkadaş bırak geç elini yıka ya. Ne diyorsam onu yap. Son 4 dakika. Kızlar siz bugün buraya oyun oynamaya mı geldiniz?
0: Hayır şef. Güzel yemek yapmaya ve kazanmaya
1: zaman geldi,
0: geldim.
1: Zaman haydi. O bezi ben mi kaldıracağım oradan?
0: Ben oy. Heh.
1: Hızlı, hızlı, hızlı, hızlı, hızlı. Marullar yıkandı mı?
0: Yıkandı şef.
1: Hiç yıkanmış gibi durmuyor onlar. Onları yaprağından bir ayırsanız,
0: tamam şef.
1: Bir yıkasan, marullar kendine gelse
0: diri,
1: şöyle bir canlansa. Değil mi?
0: Evet şef.
1: Çok hızlı, hadi hızlı.
0: Tamam şef.
1: Sen çok ağırsın.
0: Çok temiz çalıştığımı düşünüyorum. Bu biraz beni belki azıcık da olsa yavaşlatıyor olabilir ama temiz ve düzenli çalıştığım için son dakikada tabakları yaparken gayet titiz ve temiz bir şekilde hızlıca toparlayıp başarılı şekilde bitireceğim yemeğimi.
2: Soğanlar içine mi koyalım?
1: Yok köftenin üstüne koyacaksın.
2: Gerçekten mi?
3: En alta, evet, en alta.
4: Hiç koyma, boş ver.
3: En alta.
2: Tamam şefim, üstüne koymak daha mantıklı geldi şu an.
1: İstiyorsan rakiplerini dinle, seni yanıltıyorlar.
2: Yok şefim, tamam.
4: Ya bu niye kadar? Buna bir şey yağ koysam mı ben ya?
3: Koy, koy.
1: Koymayayım. Evet.
2: Şefim, onlar birbirine tüyo verir. Yani onlar bayağı bir orada birbirleriyle kanka oldular.
3: Ben tüyo veriyorum ona.
1: Ne?
3: Tüyo.
1: Ne tüyosu?
4: Kim kime tüyo veriyor?
5: Şefim hiç böyle kabaran oldu mu bu arkadaşların hamurunda?
1: Evet. Göster bir, göster, rakiplerine göster.
5: Pelin Hanım, sizin hamurunuz bu şekilde kabardı mı?
0: Kabardı efendim,
5: bakayım
0: buyurunuz.
5: Efendim. O kabarmış hali mi?
3: Pardon. Kabarıyor şu anda. Ay dur, tutmayın.
5: Kabarıyor şu anda. 3 dakika var, hala da şu andaymış efendim.
1: Olacak. Şu an tabaklamaya geçen tek kişi Yusuf. Evet, tabaklama zamanı. Artık geriye saymaya başlayacağım. Saymamı istiyor musunuz? Çiğ Hayır. köfte nerede? Tabak nerede? Şey. Turp, limon.
0: 2 dakika.
1: Ne? Ben senin keyfine göre 2 dakika zaman veremem. 1,5 saatte bir çiğ köfteyi yapamadınız ya.
0: Hemen.
1: Biriniz elini doğruyor, biriniz pasaklı çalışıyor. Oğlum, et sotelemiyorsun. Bir tavayı geldim. Sallıyorsun böyle.
5: Bir gala geldim şefim.
1: Gaza mı geldin?
5: Evet.
1: Gazda, gaza gelme. Son 1 dakika.

0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kaldır elleri.
1: Ya yoğurmaya geç başladığım için bulgurum pişmemiş olabilir.

0: belki yeteri kadar. Ancak diğer lezzetleri baharatlarıyla beraber, altındaki özellikle yapmış olduğum ekmeğimle beraber tabağımdan iyi sonuçlar bekliyorum şeften. Güzel puan alacağımı düşünüyorum.
1: Aslında bugün en güzel yemeği ben yaptım, öyle düşünüyorum. Fakat Rafet Şef kafamı karıştırdı çünkü bir hata yaptığımı söyledi. O birazcık kafamı karıştırıyor. Onun dışında karşı tarafı gördük. Rezaletti, çok kötüydü. Belki Pelin biraz iyi olabilir, bana yakın olabilir ama o masadaki en iyi yemek benim. Benim
2: yemeğim. Esas maç başlıyor. Tadım zamanı.
3: Psikolojik olarak beni yıprattı açıkçası.
2: Muhteşem ötesi.
0: İyi bir şey mi geliyor?
2: Bir.
3: Benim kafa karıştı.
2: Kısır. Teknik bir şey.
3: Tecrübe ama
0: çok kötü.
1: Bu daha iyi. Evet, bir alkış sesi geldi oradan. Demek ki benim yemeğim değil.
0: Alakasız bir şey olmuş. Bu istikrarla devam.
2: Gün ışığında kurutulmuş bir çiğ köfte. Ben çiğ köfte istedim. Benim yemeğim. Çiğ köfteler yapıldı. Tadım zamanı. Hazırsak başlayalım. İlk kimle başlayalım? Hatice, seninle başlamak istiyorum. Yaralı kuş, buyur lütfen.
4: Teşekkürler.
2: Gözlüğümüzü takalım. Hazırsan başlayabiliriz.
4: Hazırım.
2: Diyorsun.
4: Diyorum.
2: Peki.

0: alabilirim, bırakabilirsin.
1: Çok kötü.
0: Evet. Gelsin yorumlar.
1: Ekmekle birlikte yediğimde iyi ki ekmekle yedim. Aşırı yavan bir tat. İnce kıyım iyi olmuş. O parçaları hiç hissetmedim. Yeşilliklerdeki. O yüzden kimin olabilir? Ya açıkçası benim de olabilir. Çok iyi bir performans gerçekleştirdiğimi düşünmüyorum ama Mustafa abinin olabilir.
0: Puanın?
1: Puanım 1.

0: Evet, gelsin yorumlar.
1: Tuza dair hiçbir şey yok. Hiçbir şekilde içi köfte tadı almadım. Aksi fazlasıyla bir çiğ et tadı, çok yoğun bir şekilde aldım.
0: Kimin olabilir sence?
1: Kimin olabilir? Ya ben de açıkçası çok yoğurmamıştım ama Pelin'in olabilir. Puanım bir.